dünya ateşinden en az 70 kat daha şiddetlidir. Bir kimsenin Müslüman ve mümin olduğunun en önemli göstergesi namazdır. Namaz sebebiyle aile ve toplumda sevgi, saygı, sadakat, güven ve huzur oluşur. Günde 5 defa Rabbinin huzuruna şuurlu bir şekilde çıkan Müslüman, her türlü davranış ve hareketinde dürüstlük, adalet ve güzel ahlak çizgisinden ayrılmayan, güvenilen, sevilen ve sayılan muteber bir şahıs olur. Oruç. Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Muhakkak ki oruç kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olunca kötü söz söylemesin, cahilce hareket etmesin. Eğer bir kimse kendisiyle dövüşürse veya ona kötü söz söylerse desin ki, ben oruçluyum, ben oruçluyum. Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç vardır. Birincisi iftar ettiği zaman, ikincisi ise Rabbine kavuştuğu zaman tuttuğu orucun mükafatıyla sevinir. Oruç gerçekten bir kalkandır. Çünkü oruçlu mümin tuttuğu orucun büyük ecir ve sevabı sebebiyle cehennemden uzaklaşır. Ayrıca oruçlu mümin oruç sebebiyle özellikle yaz mevsiminde yorgun ve bitkin düştüğü için gıybetten, yalandan, hile ve aldatmadan, fitne fesattan, mücadele ve çirkin sözlerden, kısacası her türlü kötülük ve günahtan uzak kalır. Böylece oruç sebebiyle takvası artmış ve haramlardan korunmuş olur. Oruç sebebiyle kişi en büyük düşmanı olan nefsinin istek ve arzularıyla mücadele eder. Hayır ve mükafat kazanır. Mümin sabrı oruçla iyi öğrenir. Tok, açın, zengin, fakirin perişan ve sıkıntılı halini anlar. Merhameti çoğalıp hayır ve yardımlarda bulunur. Böylece toplum içerisinde yardımlaşma, merhamet, sevgi, saygı ve huzur meydana gelir. Oruçlu mümin, iftar zamanındaki ilk sevinci dünyada tattığı gibi, nefsiyle mücadele edip, feraha ererek, Allah'ın huzurunda da mükafat alınca çok sevinir. Hac. Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: "Kim hac eder ve hac esnasında fahiş, kötü söz konuşmaz ve haram işlemezse, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner. Makbul haccın mükafatı ise ancak cennettir. Bu ne büyük bir müjde ve ne büyük bir ibadettir ki, bütün günahlara kefaret oluyor, müminin affına sebep oluyor. Ancak burada ince bir nokta vardır ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman olduğu gibi yüce hac ibadetinde de bizi inceliğe, kibarlığa davet ediyor. Kötü, kaba ve çirkin sözlerden ve davranışlardan bizi men ediyor. Mü'min, hac ibadetini ifa ederken, kötü söz ve davranışlardan sakınması gerektiği gibi, kaba davrananlara da sabırlı ve geniş ahlaklı, halim selim olmalıdır. Çünkü malum olduğu üzere, hacda kalabalık ve izdiham vardır. Dünyanın dört bir yanından gelen, genci yaşlısı, kadını erkeği, hepsi Allah'ın evini tavaf etmek, Hacerül Esved'i ziyaret ve selamlamak, zemzem suyundan kana kana içmek, Arafat dağına çıkmak ve

sair mekanları ziyaret etmek ister. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin uygulayıp gösterdiği ibadetleri yapar ve o günleri hatırlayıp gözlerinden yaşlar akıtır. İşte bu sevinç, coşku ve aşkla izdiham oluşur. Allah'ım ne büyük coşkudur o! Hele o beyaz ihramı giymek ne kadar güzel bir duygu! Müminler, lebbeyk Allahümme lebbeyk! Buyur Allah'ım, emrine geldim, emrine amadeyim ya Rabbi! Annemi, babamı, eşimi, dostumu, ailemi, çocuklarımı, malımı ve mülkümü bırakıp yalnız sana geldim. Emret Allah'ım diyerek Cenab-ı Hakk'a rücu etmektedirler. Zekat. Buhari, Müslim ve Nesai'nin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Allahü Teala kime mal verir de bu malın zekatını o kişi ödemezse, bu mal kıyamet gününde iki keskin dişli ve üzerinde siyah iki benek bulunan kel bir yılan suretine dönüştürülecek ve bu yılan kıyamet gününde onun boynuna dolanıp her iki çenesini yakalayacak ve sonra da şöyle diyecek: Ben senin malınım, ben senin biriktirdiğinim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şeriflerinde bize zekatı vermenin ne kadar önemli olduğunu bildirmektedir. Dünya malına muhabbet besleyip zekatını vermeyenlerin, sadaka ve hayırlarda bulunmayanların ve dolayısıyla fakirlere, yoksullara, muhtaçlara acımayıp merhamet etmeyenlerin cezası elbette ki büyüktür. Üstelik zekat, bütün farz ibadetlerde olduğu gibi Allah'ın emridir. Zekatını ödemeyen kişi Allahü Teala'ya karşı asilik ve nankörlük etmiştir. Çünkü o malı veren Allah'tır ve o mal aslında Allah'ındır. Zekatla yükümlü tutulan kişi ise bir emanetçidir. 3 günlük dünyadaki serap misali mal, bir imtihan vesilesidir. Akıllı kimse, fani dünyaya ve mala bel bağlamaz, kendini kaptırmaz ve gaflete dalmaz. Bu malın aslında bir emanet olduğunu bilerek, malın gerçek sahibi olan Allah'a itaat eder ve O'nun emrettiği şekilde kazanıp infak eder. Zikir. Tirmizi, İbn-i Mace ve Hakim'in Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Size amellerinizin en hayırlısını, melikinizin katında en çok ve en temiz olanını, derecelerinizi en fazla yükselteni ve sizin için gümüş ve altın dağıtmaktan ve düşmanınızla karşı karşıya gelip onların boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olana haber vereyim mi? Sahabe-i kiram, evet ya Resulallah, o amel nedir diye sordular. Bunun üzerine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Devamlı olarak Allah'ı zikirdir. Mü'min her saatinin, hatta her anının kıymetini bilmeli ve onu hayırla değerlendirmelidir ki, bunun da en faziletli yolu, hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi, Allah'ı zikirdir. Çok zikir ile kalp mutmain olur, huzura kavuşur, meleklerin ilham durağı olur. Zikirden gafil kalan kalbe ise mel'un şeytan vesvese verir. Çok zikretmekle ise vesveseler gider, yok olur. Vesveselerden kurtulmak için vesvese dualarını da bol bol okumak gerekir.

Allah'ı çok zikretmekle kalpteki iman ve ihlas çoğalıp kuvvet kazanır. Allah'ı çok zikredenlerin rızıklarına ve ömürlerine hayır ve bereket girer ve onlar dünya ve ahirette muhafaza olup ebedi saadet ve selamete ererler. Muaz İbni Cemel radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Cennet ehli, Allah'ı zikretmeksizin geçirilen saatlerin dışında dünyanın hiçbir şeyine üzülmezler. La ilahe illallah zikri. Tirmizi ve İbn Mace'nin Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur sözü, zikrullahın, hatta Allah'ın bir kalasıdır. Ona hakkıyla ve devamla sığınan, elbette ki nefsin, cinni ve insi şeytanların şerrinden, kabir azabından ve cehennem azabından korunur, muhafaza olur. Bir defasında Ebu'r-Rabi Hazretleri 70 bin defa La ilahe illallah zikrini çekmişti. Onu bir yemek ziyafetine davet ettiler. O da kabul edip davet edildiği eve gitti. Gittiği evdeki cemaatin içinde keşif ve keramet ehlinden genç bir zat bulunuyordu. Bu genç zat tefekküre dalıp aniden dehşetli bir çığlık attı. Yanındakiler ne oldu diye sorunca o genç zat da annemi cehennemde gördüm dedi. Bunun üzerine Ebu'r-Rabi Hazretleri kendi içinden Ya Rabbi, eğer bu genç doğru söylüyorsa çektiğim 70 bin La ilahe illallah zikrinin sevabını annesine hediye ettim, dedi. Kısa bir süre sonra o genç zat tekrar tefekküre dalıp sevinçle haykırdı. Yanındakiler ne oldu diye tekrar sorunca o genç de annemi cehennemden çıkardıklarını gördüm, dedi. Alimler 70 bin defa La ilahe illallah zikrine cehennemden azat, kurtuluş demektedirler. 70 bin taneyi üst üste bir defada çekmek şart olmayıp, günde en az 100 defa çekmek de uygundur. Salavat-ı Şerife. Hasen bir isnad ile Tirmizi'nin İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet gününde bana insanların en yakını olanları ve şefaatime hak kazananları en çok üzerime salavat getirenlerdir. Alimlerden bir kısmı şöyle buyurmuştur. Amellerimizin hemen hepsinin kabul olunup olunmamasında tereddüt vardır. Ancak salavat-ı şerife müstesnadır. Çünkü salavat-ı şerifede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz konusudur. O peygamber ki bizim ebedi cehennemden kurtulmamıza ve ebedi saadet yurdu olan cennete girmemize inşallah vesile olandır. Hatta bizim Müslüman olmamıza sebep olandır. Öyle ya, onu anmak ve tasdik etmek kelime-i şehadetin bir parçası değil midir? İlmin şehri olup bize hayatı boyunca İlim irfan öğreten, salih amelde örnek olan, dünya ve ahiretimize ışık tutan o değil midir? Bize düşen görev, onun gösterdiği yolda gitmek ve ona bol bol salavat-ı şerife getirmektir. Bir defasında bir şahıs ve babası beraberce haç yolculuğuna çıktılar. Ancak yolculuk esnasında babasının eceli gelip öldü ve yüzü acayip bir halde siyahlaştı. Babasını bu halde gören oğlu dehşete kapılıp

Ne yapacağını şaşırdı. Vakit akşam vaktiydi. Sabaha gömmeye niyetlendi ve sonra büyük bir hüzünle uyuyakaldı. Henüz yeni uyumuştu ki rüyasında merhamet deryası sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle sesleniyordu. Senin baban her gece yatmadan önce üzerime 100 defa salavat getiriyordu. Bu sebeple ona şefaat ettim. Bir yandan bu müjdeyi veriyor, bir yandan da mübarek elini babasının yüzünün üzerinden geçiriyordu. Adam uyanınca gerçekten de babasının yüzünün yine insan şekline girdiğini ve nurlandığını görüp büyük bir sevinç ve mutlulukla Allahü Teala'ya hamd etti ve ömrü boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat-ı şerifeler getirdi. İstiğfar. Ebu Davud ve İbn Mace'nin Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim istiğfara devam ederse Allahü Teala ona her darlıktan bir çıkış, her kederden bir ferahlık ihsan eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. İşlediğimiz günahların ve yaptığımız hataların başlıca ilacı tövbe ve istiğfardır. İstiğfar Allah'a kul olmanın ve ona boyun eğmenin göstergesidir. Estağfirullahel azim ve etûbü ileyh. Yani ya Rabbi senden mağfiret diliyor ve sana tövbe ediyorum. Her yönüyle ümmetine örnek olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günde 70 veya 100 defa tövbe ve istiğfar ederdi. O günahsız ve tertemiz olduğu halde böyle tövbe ediyorsa biz ne yapmalı, ne kadar tövbe ve istiğfar etmeliyiz? Akıllı mümin işlediği günahlara pişman olup tövbe kapısı kapanmadan ve ecel gelmeden bir an önce yaptığı günahlara çokça tövbe ve istiğfar eder ve bir daha işlememeye azmeder. Cihat. Ebu Davud ve Tirmizi'nin hasen bir isnad ile Muaz radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Müslüman bir kimse bir deve sağlayacak kadar Allah yolunda savaşırsa ona cennet vacip olur. Ve kim Allah yolunda yaralanır veya bir musibete uğrarsa yarasının kanı her zamankinden fazla olarak mahşere gelir. Kanın rengi zaferan rengi, kokusu ise misk kokusudur. Şüphesiz Kur'an ve sünnetin ve yüce İslam dininin ayakta durmasının ve ülkelere, kıtalara yayılmasının en büyük sebebi cihattır. Cihat, İslam'ın ve Müslümanların şeref ve haysiyetinin korunma ve yükselmesinin yegane sebebidir. Müslümanlar asırlarca Allah rızası için ve İslam'ın her yere hakim olması için mallarıyla, bedenleriyle ve canlarıyla cihad etmişler, savaşmışlardır. Bazı ibadetler bedenle yapılır, namaz ve oruç gibi. Bazısı hem beden hem malla yapılır, zekat ve hac gibi. Ama bazısı da vardır ki hem malla hem bedenle hem de canla yapılır, cihad gibi. Dua. Tirmizi'nin Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Dua, ibadetin beyni ve özüdür. Elbette ki dua, ibadetin özüdür. Çünkü makbul bir dua ile kişi dünya ve ahiret saadetine ulaşabilir.
birçok zâmin

0: zalimin ve asinin hidayet bulmasına ve cehennem azabından kurtulmasına salihlerin duası sebep olmuştur. Ancak duanın kabul olması için bazı şartlar ve adaplar vardır. Bunların başında ise helal lokma gelir. Bununla beraber duayı içten, gönülden ve kabul olacağına inanarak ihlasla ve ısrarla yapmalıyız. Duanın kabulü için ezanla kâmet arasını, cuma gecesi ve gününü, sabahın erken vakitlerini, gece yarısını, arefe gününü ve kandil geceleri gibi kıymetli gün ve geceleri, Recep, Şaban ve Ramazan ayı gibi mühim ve değerli vakitleri gözetlemeliyiz. Ayrıca anne babamızın ve salihlerin rıza ve dualarını kazanmaya gayret etmeliyiz. Unutmamalıyız ki en iyi dua, Allah'ım, senden dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyor duasıdır. Duaya hamd ve salavat-ı şerife ile başlayıp salavat-ı şerife ve hamd ile bitirmeliyiz. Sabır. Buhari ve Müslim'in Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, üzüntü, incinme, hüzün ve hatta diken batmasına kadar başına ne gelirse Allahü Teala bunları onun hata ve günahlarına kefaret eder. Birçok hadis-i şerifte olduğu gibi bu hadis-i şerifte bizim için büyük bir müjdedir. Başımıza gelen hastalık, üzüntü ve her bir musibet aslında bizim için birer nimettir. Çünkü sabrettiğimiz takdirde bunlar işlediğimiz hata ve günahlara inşallah kefaret olurlar. Bunların kefaret olabilmesi için elbette ki sabretmemiz gerekir. Aksi halde musibet kat kat artabilir. Birincisi başa gelen acı ve zor durum, ikincisi sabretmeyip mükafatını kaçırmak, üçüncüsü de üstüne üstlük asilik yapıp günahkar olmak ki asıl musibet budur. Oysa ki İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetnamesinde buyurduğu gibi başa gelen musibetleri Allah'tan bir hediye olarak bilmek gerekir. Çünkü onlar günahlara kefarettir ve derecelerin yükselmesine sebeptir. Tabii ki sabır göstermek şartıyla. Bu sabrı da mutlaka ve mutlaka musibetin ilk geldiği anda göstermek gerekir. Şükür. Ahmet bin Hanbel ve Beyhaki'nin Numan İbni Beşir radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın nimetlerinden bahsetmek ve anlatmak şükürdür. Zikretmemekse nankörlüktür. Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Kerim olan sen, elimi elime verdin. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminlere müjdele. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı da bilendir ve hidayete ereni de bilendir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar, seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır. Ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İnsana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkor. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım de. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunları emretti ki, aklınızı kullanasınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Halimdir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kim bir iyilik yaparsa, ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle, aynısıyla cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Onlar ki mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salih olanlardır. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve yine onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar hatalarında bile bile ısrar da etmezler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, inandık, bizi şahitlerle birlikte yaz.

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar içindir bu dünya yurdunun güzel sonucu. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin bulanlardır. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların derin saygısını artırır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler ve onlar ırzlarını korurlar. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar namazlarını da titizlikle korurlar. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine

Rabbine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şurayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Onlar ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Sadakallahü'l-Azim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz,
Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde, onlar ansızın üzerinize gelseler bile, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkeklerle Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa, 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi bulunursa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz.

0: Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da, onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz. Rüzgarınız kesilip gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, seni vefat ettirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Ey Muhammed! Yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. İsmail'i, İdris'i, Zülkifil'i de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Ey Muhammed! Sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Güzel bir sabırla sabret. Asra andolsun, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sürüklemesinler. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Lokman oğluna, "Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sana sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan İshak Danış.

الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize hamdolsun bir cumartesi gecesine daha eriştik. Bahsimiz kardeşlik ahlakı, konumuz kardeşliği yıkan en amansız düşman gıybet. Bir derdimizi, bir hastalığımızı, hem de ciddi bir hastalığımızı konuşacağız. Hayatımızda artık ciddi bir yer edinmiş bir hastalığı konuşacağız. Öyle ki İslam toplumu dediğimiz, özlediğimiz o güzel toplumu, o cemaati oluşmasına engel olan büyük bir hastalığı bugün konuşacağız. Geçen hafta ırkçılığı konuştuk. O da kardeşliği yıkan şeytani bir hastalıktı. Elbette ki sadece hastalıklar iki tane değil. Irkçılık ve bugün işte gıybeti dediğimiz zaman kardeşliğin önündeki engeller, bu iki hastalıktan ibaret değil. Ancak ırkçılık da gıybet de çok önemli iki hastalık. Bakın, biz bugün Kur'an'a şöyle bir nazarla baksak, desek ki ey aziz kitabımız, bize kardeşliği yıkan hastalıklar nedir? Onları bir ver. Böyle bir soruyu sorsak Kur'an'ımıza, ırkçılık dışında, onu geçen hafta aldık zaten, o müstakil olarak da ele alınmalıydı zaten. 10 tane hastalık sayacak Kur'an bize. Ben bu hastalıkların hepsini anlatacak değilim, çünkü size daha anlatacağım çok daha farklı bahisler, konular var. Onun için bunları sizlere emanet

Sadece numune olsun diye onları size emanet edeceğim. Siz inşallah diğerlerine bakacaksınız. Kardeşliği yıkan temel hastalıklardan bir tanesi ayıplamak ve aşağılamaktır. Kardeşinin ayıplarını ortaya koymak ve onu toplum içerisinde onurunu, izzetini ayaklar altına almaktır. Fussilet suresi 34-35. ayetler o hastalığa farklı bir çerçeveden yaklaşır. Menfi olarak nasıl olması gerektiği konusunda güzel bir ipucu bize verir. İkinci hastalık alay etmek, karalamaktır. Bunun da ne kadar acı neticeleri olduğunu sizler de etrafınızdan görüyorsunuz. Hucurat suresinin 11. ayetinde de hiçbir tefsire de ihtiyaç bırakmayacak şekilde bu alaya almanın, karalamanın ne kadar Allah katında kötü bir şey olduğu ve kardeşliği yıkan bir şey olduğunu bizlere öğretir. Üçüncüsü kovuculuk yapmak, laf taşımak. Kalem suresinin 11. ayetinde de bu anlatılır. Bunun Kur'an'daki karşılığı nemimedir. Nemime birinden laf alıp başka birine götürmektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Buhari'de geçen hadiste nemime yapan cennet yüzü göremez diyor. Çok ciddi, bizi sarsması gereken, uykularımızı kaçırması gereken bir şeydir. Ondan alıp ona laf götürmenin Allah katında ne kadar ağır bir cürüm olduğunu ve kardeşliği yıkan nasıl bir hastalık olduğunu bu ayet ve yine Buhari'de geçen biraz önce size aktardığım hadis ve onun dışında yine hem Kur'an'da hem de aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu beyanlarındaki izahları meselenin ciddiyetini ortaya koyar. Dördüncüsü suizanda bulunmak, kötü düşünceler beslemek. Yine Hucurat suresinin 12. ayetinde bunu görürüz. Beşincisi iftira atmak, atılmış iftirayı yaymak. Buna ait de Nisa suresinin 112. ayetinde çok ciddi bir uyarı okuruz. İftira atmak, sen atmadın, başkaları attı, sen de onu yaydın. Sen de onu RT'ledin, sen de onu beğendin. Siz artık ahir zaman Müslümanlar olduğunuz için sizin bazı modern ifadeleri de bunun altına eklemeniz lazım. İftirayı yaymak ille de birinden o iftirayı alıp başka birine ulaştırmaktan ibaret değil. Bir de bu işin böyle bir ayağı var. Bunu da unutmamak gerekir. Altıncısı kibirlenmek, büyüklenmek. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan o güzel vasiyetlerinden okuruz biz bunu. Lokman suresi 18 ve 19. ayetler. Yedincisi çirkin lakaplar takmak ve incitmek. Karşıdaki insanın şerefine, izzetine, onuruna, insan olma onuruna dil uzatacak, toplum içerisinde onu küçük düşürecek ve o söylendiği zaman da rahatsız olacak lakaplarla onu anmak. Buna ait de ayeti de söyleyelim. Yine Hucurat suresi 11. ayet. Sekizincisi çirkin sözler söylemek ve sövmek. Bu da biliyorsunuz Müslümanın yapmaması gereken bir şey ama ne yazık ki yapılan bir şey. Yapıldığı için kardeşliği zedeleyen bir şey. En'am suresi 108. ayette buna ait bazı bilgileri veriyor bize. Dokuzuncusu lanet etmek, beddua etmek. Müslümanın başka bir Müslümana lanet okuması, beddua etmesi. Bakara suresi 89. ayet yine işin farklı bir cephesinden, farklı bir veçhesinden buna ait bilgiyi verir bize. Onuncusu gıybet etmek, gıybete talip olmak ki zaten konumuz bu. Hucurat suresi 12. ayette bu meselenin en mühim ayetlerinden bir tanesi. Bu 10 hastalık, siz buna ırkçılığı, asabiyeti de ekleyin. Bu 11 hastalık, kardeşlik dediğimiz üzerimize farz olan bir lüks değil, olmazsa olmaz bir esas olan ve gerçekten de bunu yıktığımız zaman Allah katında yarın çok büyük bir cürüm işlediğimiz için
zorlanacağımız bir alan olacaktır.

olan o özlediğimiz İslam cemaatinin kurulmasına engel olan hastalıklar bunlar. Cenab-ı Hak hepimizin içinden bu tarz hastalıkları atsın ve bizi gerçek manada birbirimize kardeş kılsın. Irkçılığı ayrı ele alalım dedim ya onu. Onu geçen ders işledik, o orada kalsın. Bugün saydığım bu 10 tane hastalıktan gıybet en amansız hastalıktır. Ve gerçekten de bu saydıklarımın içerisinden en ciddi bir biçimde topluma zarar veren de budur. Yine bir başka husus daha söyleyelim. Diğer 9 tane hastalığı da tetikleyen gıybettir. Onun için gıybet amansız bir hastalık olarak ve İslam kardeşliğini yıkan yıkıcı bir unsur olarak ele alınmalıdır. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu sıkıntıların kaynağına indiğiniz zaman bunu görürsünüz zaten. Biz de zaten bunu biraz konuşmuş olacağız. Şimdi ben asıl konumuza girmeden yine konumuzla yakından alakalı bir hususa daha sizi götürmek istiyorum. Ara ara size söylediğim ve çok daha fazla söylemek zorunda olduğum, her söylediğim zaman da altını çizdiğim bir hakikat var. Nedir o? Bir Müslümanın, bir müminin değerler sıralamasını sadece ve sadece Allah ve Resulü oluşturur. Biz kendi kafamıza göre bu iş bundan daha mühimdir, daha değerlidir, bu işin sıralaması şuradadır, burada olmalıdır deme hakkına sahip değiliz. Bugün bunu dediğimiz için başımıza işte gelmeyen iş kalmıyor. Böyle bir şeye hakkımız yok. Allah koyar bir şeye değer, sıralamayı o tayin eder. Onun peygamberi, onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebyin görevinin bir gereği olarak o değerler sıralamasının nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bize ipuçları verir. Dolayısıyla biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ve tebyini çerçevesinden değerler sıralamasını öğreniriz. Ona göre de hayatımızı tanzim ederiz. Etmek durumundayız, etmek zorundayız. Cenab-ı Hak ona da, o konuda da bizlere yardımda bulunsun. Şimdi hepinizin bildiği bazı hususlar var. Mesela israf etmek haramdır değil mi? Ve bir müminin hayatında da olmaması gereken bir şey. Faiz yemek haramdır değil mi? Ve bir müminin hayatında da olmaması gereken bir şeydir. Yetimin malına el uzatmak haramdır. Yine bir müminin asla yapmaması gereken bir şeydir. İlâ ahir uzatın. Bunların haram olduğunu biliyoruz biz. Ancak Allah katında bu saydıklarım ve daha sayamadığım nice şeylerin haramiyet derecelerinin ifadelerine dikkat kesilmemiz gerekir. Çünkü oradaki o ifadeler meselenin Allah katındaki değerler sıralamasını bize verir. Ne demek? Diyelim ki israf etmek. Haram haram da bakın İsra suresi 27. ayette istisnai bir ifade olarak Rabbimiz israf edenleri şeytanların kardeşleri olarak nitelendiriyor. Dehşet bir ifadedir bu. Başka bir yerde yok bu. Kur'an sadece ve sadece burada İsra suresinin 27. ayetinde israf edenlerin şeytanların kardeşleri olduğunu söylüyor ki işte israf meselesinin Allah katındaki değerler sıralamasında nerede durduğuna dair bir ipucudur bu. Yine mesela Bakara suresi 275. ayette faiz yemek haram. Ama ne diyor Cenab-ı Hak? Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Allah Allah. Bu böyle işte. Bakın meseleyi sadece haramiyet noktasında bırakmıyor Rabbimiz. O El Hakim ya, hikmetle anlatır meseleleri bize. Meseleyi böyle de anlatarak o sıralamada da nerede durduğunu bizim nazarımıza verir. Nisa suresinin 10. ayetinde yetimlerin mallarını yiyenlerin karınlarını ateşle doldurduklarını söyler. Dehşet bir ifade. İnsanı ürküten, korkutan, o harama yaklaşırken bazı şeyleri hatırlayıp bu manada kendisini hizaya çekmesi gerektiğini anlatan ifadelerle gelir.
Enfal suresi 16. ayette

0: savaştan kaçanların Allah katında büyük bir gazaba ve cehenneme düçar olacakları söylenir. Ve ila ahir neler neler söylenir bu konuda, baktığınız zaman göreceksiniz. Gelin gıybet meselesine. Nedir Cenab-ı Hak Hucurat suresinin 12. ayetinde? Ölmüş kardeşinin etini yemek. Yine istisnai bir ifadedir. İnsanı tiskindiren bir ifadedir. Kur'an öyle söylüyor devamında. Ve kerihtumuhu, bak kerih gördünüz. Evet, çok zor bir şey ama bu böyledir. Siz eğer gıybet yaparsanız ölmüş kardeşinizin etini yemiş gibi olursunuz. Peki o kardeşimizi kim öldürdü? Gıybet yapan öldürdü. Önce gıybet yapan o kardeşini manen öldürdü. Sonra oturdu onun cesedinin parça önüne, parça parça o cesetten aldı ve yedi. Şimdi gıybet yapan, gıybet yaptığını manen öldürüyor ya, öldürdükten sonra onun cesedinden parça parça yemesiyle kendini de öldürüyor. Hatırlar mısınız bilmem bundan 3-4 sene öncesini, ama içinizde bence hafızası o kadar güçlü olan kardeşlerim var. Can emniyeti diye bir ders yapmıştık biz o yıllarda ve can emniyeti meselesi altında biz gıybet meselesini işlemiştik. Çünkü gıybet can emniyeti meselesidir. Hem kişinin kendisiyle alakalı hem de karşıdaki insanla alakalı. Böyle olduğu için can emniyetine bu manada bir tecavüz var. İnsanın karşıdaki mümin kardeşiyle alakalı bir hususu ve kendi canına da bu manada manen kastettiği için o mesele o başlık altında işlenebilmesi için biz bir şey yapmıştık ve o derste de bazı şeyleri işlemiştik. Şimdi ölmüş kardeşinin etini yemek meselesinden biz anlıyoruz ki gıybet amansız bir hastalık. Yani ney? Kanser. Yani vücudu yıkan, bitiren bir virüs. Sadece virüs o vücutta kalmıyor. Bu bulaşıcı bir hastalık. Birine bulaştı mı o ona bulaştırıyor, o ona bulaştırıyor. Bir bakıyorsun bir toplumu tamamen yok edecek bir hale geliyor. Zaten bunu bizim resimlendirmeye gerek yok. Halimizden siz anlayın, nasıl yayıldığını görüyorsunuz. Gıybet onun için öldürmekten beterdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gıybeti kitalden beter görmesi bundan dolayıdır. Burada bir şey daha söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem, ama bunu söylerken şimdi biraz sonra söyleyeceğimin değerini düşürmüyor. Gıybetin şiddetini nazara vermek için bir şey söylüyor. Gıybet zinadan eşittir diyor. Zinadan daha şiddetlidir. Neden? Çünkü gıybet yapan iki kişidir. Affedersiniz, zina yapan birbirlerine verirler zararı. Ama gıybet varsa ortada, o topluma mal edilecek bir durum olduğu için onun tesiri, onun etkisi daha fazladır. Şöyle bir tanım da vereceğim, onu unutmayacaksınız. Gıybet günahların en münafığı, en kötüsü, en alçağı ve en fecisidir. Bunlar da yine sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli hadislerine dayanıyor. Bir daha tekrar edeyim bunu. Günahların en münafığı, en kötüsü, en alçağı ve en fecisidir. Neden olduğunu Hucurat suresinin 12. ayeti bize veriyor. Peki bunlar sizin benim bilmediğim şeyler değil ki benim canım kardeşlerim. Hepimiz biliyoruz. Ben bilineni söylüyorum. Malumun ilanı bu aslında. Hepimiz bunu ve daha ötesini de biliyoruz. Bilmemize rağmen niye gıybet ediyoruz? Asıl sorulması gereken soru budur. Ölmüş kardeşimizin etini yemek gibi bizi tiskindiren, kerih gördüğümüz bir şey olduğunu bilmemize rağmen ve bugün İslam kardeşliğin altına konulan dinamitin bu olduğunu bilmemize rağmen hangi birimiz gıybet etmiyor ki? Şöyle bugünün muhasebesini sabah namazından başlayın, getirin vakit yatsıya yaslandı, yatsıya kadar kendi iç dünyanızda bir muhasebesini yapın. Yapılıyor. Yapmayan yok. Yapmayan olmadığı için zaten halimiz böyle. Peki bu kadar cürüm olduğunu, amansız bir düşman olduğunu, kanser olduğunu, virüs olduğunu bilmemize rağmen niye yapıyoruz? Acayip tatlı bir şey gıybet. Şeytan böyle bizim içimizden giriyor ve bize yaptırmadan bizi patlatacak bir noktaya getiriyor. Böyle bir şey. Et ya bu, et nasıl yenirse öyle düşünün. Pirzola mı bu? Bonfile mi bu, neyse. Ve şeytan inanılmaz derecede baharatlarını güzel koyuyor. Kokusu o biçim. Eğer siz manen bir seviye kazanmamışsanız şeytanın o ambalajına kapılıyorsunuz. Getiriyor önünüze, sunuyor. Of, ne biçim ziyafet sofrası diyorsunuz. Ne yediğinizi bilmeden, unutturarak size bunu yaptırıyor. 10 dakika mı yaptırır? Yarım saat mi yaptırır? Bir saat mi yaptırır? Ne kadar yaptırırsa artık. Bazıları bu işte mahirdir bayağı. İşi gücü gıybettir. Onlar ayrı zaten. Allah onlara daha farklı bir biçimde katından merhamet etsin. Zor bir şey ama şeytan bunu süslü göstere göstere göstere herkesin bu manada ayağını kaydırma adına bir şeyler yapar.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: İşte biz bugün biraz daha meselenin farklı bir boyutuna dikkat çekerek, mesela diyelim ki nasıl kurtuluruz bu hastalıktan, nasıl tedavi edebiliriz, bunlara biraz belki dikkat çekerek şeytanın bu aldatmacasına hayır diyebilecek, la diyebilecek bir şeyleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o muhteşem hayatından öğrenmeye çalışacağız. Çünkü peygamberimizin bu manadaki bize söyleyeceği şeyler belki biraz bize farklı etki edecek. İnşallah ona göre de farklı bir iyileşmeye bizi götürecek. Nedir gıybet? Yani ne yaparsak biz gıybet etmiş oluruz? Bunu bir kere tam olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e tespit ettirmemiz gerekiyor. Sahabe soruyor, ya Resulallah gıybet nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da cevap veriyor. Gıybet, din kardeşini gıyabında hoşlanmadığı bir şey ile anmandır. Tarif nebevi bir tariftir, dikkat buyurun. Din kardeşini gıyabında hoşlanmadığı bir şeyle anmandır. Ebu Davud'da, Müslim'de, onlarca başka hadis kaynaklarında geçen bir hadis. Sahabe sarsıldı, bizim gibi değil. Sahabe sarsıldı çünkü çok önemli bir şey söyledi. Takatleri zorlayacak bir şey söyledi. Sahabenin de yaptığı bir şey söyledi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o hastalığı zaten tedavi etmek için söylüyor. Sahabe sarsıldı ve sordu. Ya Resulallah dedi, söylenen ayıp eğer o kardeşimizde varsa yine gıybet olur mu? Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer söylediğin şey onda varsa o gıybet olur. Yok eğer yoksa o zaman iftira olur. Bakın Esma binti Yezid'e, bir de Muaz İbni Cebel'e, iki sahabi efendimizden bize nakledilen buna benzer bir rivayette hem iftira hem gıybet olur. Yani sen bir mümin kardeşinin gıyabında, arkasında, onda olmayan bir özelliği söylediğin zaman onun adı gıybet. Onda olmayan bir özelliği, onda olan özelliği söylesen gıybet. Onda olmayan bir özelliği söylersen hem gıybet hem iftira. Dolayısıyla ben doğruyu söylüyorum diyerek paçayı sıyıramayız. Burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Bu hadis mühim bir hadistir. Cevamil Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gıybetin tarifini bize verdi. Bu kadar net. Ama ben biraz daha zihinlerimizde netleşsin diye bu hadisten ilham alarak 5 tane tanım vereceğim şimdi sizlere. Nedir gıybet? Kişinin arkasından yapılan bir ameldir. Nedir gıybet? Olmayan bir şeyi konuşmak değil, olan bir şeyi konuşmaktır. Nedir gıybet? Kardeşin kardeşe yaptığı bir iştir. Nedir gıybet? Kardeşinin duyunca hoşlanmayacağı bir şeyi yapmandır. Nedir gıybet? Dinlenmesi de en az yapılması kadar kötü olan bir hastalıktır. Açalım mı biraz? Mesele miyim? Birincisi neydi? Gıybet kişinin arkasından yapılan bir ameldir. Şimdi geliyor birisi, bir şeyler söyleyecek. Nasıl giriyor söze? Ben bunları yüzüne karşı da söylerim. Ya da ben söyledim zaten yüzüne karşı. Ne ben bunları yüzüne karşı söylerim?

ederim sözü, ne de ben bunları yüzüne karşı söyledim sözü o işi gıybet olmaktan çıkarmıyor. Yüzüne karşı söylersen git söyle, bana niye söylüyorsun? Ya da söyledin yüzüne karşı, bana bir daha niye söylüyorsun? Diyelim ki bir kardeşimizin bir kusuru var. Sen de bir müminsin. Emri bil maruf, nehyanil münker yapmakla mükellefsin. Onu toplum içerisinde söylemiyorsun. Tam mümin ahlakı. Bir fırsatını kolluyorsun, gidiyorsun o kardeşinin yanına, oturuyorsun, kardeşim diyorsun, şöyle bir kusurum var. Kardeşçe, mümin kardeşin bir mümin kardeşini uyarı noktasındaki sorumluluk gereği, senin şöyle bir eksiğin var. Ya da daha güzel bir üslupla, artık o üslubu nasıl ayarlayacaksan söylersin. O kardeşin de mümin olarak senin o uyarını güzelce karşılar. Artık karşılamazsa o onun bileceği iştir. Bitti. O orada kalır. Sen onu ona söyledin diye yarın onu ilan edemezsin. İlan etme hakkın yok senin. Çünkü onu yaptığın zaman sen onun şahsiyetini, kusurunu, ayıbını İnsanların gözlerine, nazarlarına vermiş olursun. Böyle bir şey yakışır mı bir Müslümana? Bugün niye biz emri bil marufu ve nehyanil münkeri hakkınca yapamıyoruz? Bundan dolayı usul uslup tam ayarlanmadığı için böyle bir yanlışın üzerinden de devam edip gidiyor. Şöyle bir şey de var. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Coşmuş. Artık Allah ne verdiyse o anda aklına ne geliyorsa ara bir cümle. O işi helal edecek sanki. Ya gıybet olmasın. Gıybet oldu. Senin gıybet olmasın demenle o iş gıybet olmaktan çıkmıyor. Kusura bakma. Sen onu söylemeye başladığın andan itibaren o gıybettir. Ya gıybet olmasın sözü sadece bir boş avuntudur. Hiçbir şekliyle o manada o işi gıybet olmaktan çıkarmaz. İkincisi, gıybet olmayan bir şeyi konuşmak değil, olan bir şeyi konuşmaktır. Olmayan bir şeyi konuşmak hem iftira hem gıybet. Onu söyledik. Olan bir şeyi konuşmak bu gıybet. Bunu yapmama noktasındaki uyarıyı söylüyor. Daha tehlikeli bir şey söyleyeyim mi ben size canım kardeşlerim? Cidden böyle bir tehlikemiz var bizim. Geliyor birbirinin yanına, açacak ya sözün perdesini. Bir yerden açıyor. Sonra bir yerde durduruyor. Durdurduğu yerde de diyor ki ah bir bilsen daha neler neler var. Ama ben üzülmeyesin diye sana söylemiyorum. Hem adamın ocağını batırıyor. Hem de bu manada o gıybetini yaptığı insana karşı daha farklı ithamların altında bırakıyor. Belki de bir şey yok söylediği o dur zaten. Gıybetçi de durur mu söz? Zaten söylemiştir hepsini. Ama işi dehşetli bir hale getirmek için bir de öyle bir cümle koyuyor ortaya. Öyle bir hale getiriyor ki insanları birbirine düşüren, kardeşlik bağlarını zayıflatan, birbirlerine düşman kılan bir özelliğe getiriyor. İşte onun için burada dikkat çekilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olmayanı değil olanı bile konuşma noktasındaki hassasiyeti ve gıybetin aslında o olduğuna dair nebevi ihbarı meselenin dehşetini anlamamız açısından önemli. Üçüncüsü, gıybet kardeşin kardeşe yaptığı bir iştir. Mümin mümine yapar. Niye burada böyle bir şey geldi biliyor musunuz? Sebebi var. Allah Resulü Cevamül Kelim'dir. Az söz ile çok şey söyler. Burada da bir şey söylüyor aslında. Gıybeti kim birbirine yapar? Birbirlerini tanıyan insanlar. Siz tanımadığınız insanın gıybetini yapar mısınız? Tanımadığınız insanlarla hukukunuz yok. Ama bir hukuk varsa orada gıybet var. Mesela niye akrabalar birbirlerinin gıybetini yaparlar? En fazla da akrabalar yapar. Akrabalar bayılır birbirlerinin gıybetini. Çünkü hukukları var. Her gün görüyorlar birbirlerini. Birbirleriyle işleri var. Bir yapının içerisindesiniz. Bir cemaatte, bir dernekte, bir vakıfta. İnanılmaz gıybet kazanı kaynar orada. O onun ayağını kaydırmaya çalışır. O onu karalar. O ona çelme takar, o ona bir şey söyler. Böyle böyle böyle böyle bir bakarsınız ki orada hayır, bereket hiçbir şey kalmaz.
Bunlar birbirleriyle hukuku olan insanların birbirlerine yapacağı şeylerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona dikkat çekiyor. Mümin kardeşin mümin kardeşe. Peki burada ulema haklı olarak şu soruyu soruyor. Bir müminin kafirin gıybetini yapması caiz midir? Evet, cevap değildir. Kafir bile olsa bir mümin başka bir kafirin, kendi dininden olmayan birinin gıybetini yapamaz. Neden biliyor musunuz? Dil alışmasın, boşa zaman gitmesin, bu manada farklı şeyler ortaya çıkmasın, toplum senin üzerinden gıybeti öğrenmesin, kötülüğün reklamı yapılmasın, Müslüman ahlakına aykırı olan şeyler ortaya çıkmasın, daha neler neler. Bizim mezhebimizin imamı olan başımızın tacı İmam Ebu Hanife'yi gıybet noktasındaki hassasiyetiyle bizlere tanıtırken kitaplar şöyle bir cümle kullanırlar. O ne düşmanlarının ne de kafirlerin asla gıybetini yapmazdı. Ona ittiba edenin de ondan alacağı en önemli ders de o olmalıdır aslında. Allah o şuura bizleri de erdirmiş olsun inşallah. Dördüncüsü, gıybet kardeşinin duyunca hoşlanmayacağı bir şey yapmandır. Arkadan konuşuyorsun, diyorsun ki falanca kardeşim çok iyi. Ne kadar güzel, Allah'a karşı yakınlığı var. Allah'tan korkan birisi, helala harama dikkat eden birisi, iffetli. Bu tarz şeyler gıybet değil, istediğin kadar de. Dedikçe duadır. Yani illa bir şey demek istiyorsan bunu de. Bu manada bunları söylemen gıybet değil. Güzellikleri söylemen, hüsnü zan edip bazı şeyleri güzel görmen, dua niyetiyle bazı şeyleri söylemen gıybet sayılmaz. Yani sen böyle dolmuşsun diyelim ki, boşalmak istiyorsun, konuşmasan çatlayacaksın, ah sana bir imkan. Bunları söyle, bunlar gıybet değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadiste bunu da söylüyor. Beşincisi, gıybet dinlenmesi de en az yapılması kadar kötü olan bir hastalıktır. Şimdi bir şey daha diyeceğim burada. Gıybet de her adamın yapacağı iş değil. Bazılarına Allah öyle bir kabiliyet vermiş. Gıybet de kabiliyet işidir. Ama çoğu insan kendisi yapamazsa da yapana talip olur. Yapanı dinler. O dinlemek de yapmak kadar büyük bir cürümdür. Aslında biz dinlemeyi bir kapatabilsek, bu manada dinleyen kulaklar olmasak, söylendiği zaman biraz sonra söyleyeceğim bazı tepkiler ortaya koysak, bir müminin yapabileceği şeyler yapsak, inanın içimizde bir tane gıybetçi kalmaz. Ama biz daha ne dedi, daha ne söyledi diyerek adamın içinden söylemediklerini de çekmeye çalışıyoruz. O da varsa eğer o kabiliyeti döktürdükçe döktürüyor, senaryolar diziyor, o biçim film gibi sana anlatıyor. Çoğu doğru mudur yalan mıdır o da ayrı bir mesele. Ama burada dinlemenin en az gıybeti yapmak kadar kötü bir hastalık olduğunu, büyük bir cürüm olduğunu, aslında gıybetçinin pazarını arttırdığını, onun bu manadaki değerini yani talibiyetini arttırdığını hiçbir zaman unutmayalım. Girdiniz bir meclise, adam coşmuş, anlatıyor. Ne yapar bir mümin? Üç şey yapar. Birincisi, o anda gıybet edilen kardeşinin şeref ve haysiyetini savunur. Sus, öyle değildir. Yanlış konuşuyorsun. Benim tanıdığım mümin kardeşim asla senin gibi değil. Sus, bunları konuşma. Bunu dediğiniz zaman var ya, biraz sonra söyleyeceğim nereden olduğunu. Vallahi 14 asır sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı hoşnut edeceksiniz. Siz eğer bir mümin kardeşinizin gıyabında onun şeref ve haysiyetini korursanız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acayip bir şey vaat ediyor size. Ne vaat ettiğini söyleyeceğim. Bunu yapabilecek yüreğiniz varsa yapın. Gıybetçiye verilecek en büyük karşılık da budur. Bunu yapamadınız. İkinci bir şey daha var. Susturun. Sus kardeşim. Ben bu mecliste oturacağım. Sus, kimsenin gıybetini benim yanımda yapma. Yoksa ben bu meclisi
terk ederim. Eğer susmazsa çıkar gidersiniz. Bu da bir tepkidir. Üçüncüsü, meclise yaklaştın, baktın ki birisinin ağzında kardeşinin eti var. Girmezsin. Ne girer o riske girersin? Çünkü girdin mi tatlıdır o iş, çeker seni de Allah korusun. Bir yerden bir şey merak uyandırır, e dersin, e dediğin zaman da ocağın batar, girersin işin içerisine. Hiç yok yere 10 dakika 15 dakika sen de o sofrada kötü bir ziyafetin ortağı olursun, Allah korusun. Demek ki 3 tepkiyi göstermesi lazım mümin. Ya kardeşinin şeref ve haysiyetini savunması, ki en evla ve en doğru olanı bu. Ya susturması ve o meclisi terk etmesi, ya da o meclise hiç girmemesi. Bu üçünden hangisini senin gücün yetebiliyorsa, o yapan adamla hukukun neyse ona ait bir karşılık verme noktasında neyi yapabilirsen bunları yaparsın. Yapmazsan eğer girdiğin o mecliste alabildiğin her türlü bilgi, yalan yanlış neyse, senin hayatına da farklı bir biçimde etki edecek. Allah aşkına gelin şu muhasebeyi beraberce yapalım. Bakın içinizde benden daha yaşlı olan abilerimiz, amcalarımız da var. Onlar benim bu sözüme daha da iyi tasdik edecekler. 20 sene önce hayal edemeyeceğimiz nimetler şu anda elimizde. 30 sene önce birileri bize şu günleri söyleseydi, derdi ki ya sen hayal görüyorsun. Bugün Müslümanların elinde olan imkanlar kimin elinde var? Biz bir yere, benim yaşım çok fazla değil ama ben 20 yıl öncesini konuşuyorum. 20 yıl önce, 25 yıl önce bir yere derse gitmek için bile ne bir araba bulabilirdik, ne cebimizde para bulurduk. Bir kitap alamazdık. Bir dergiyi 30-40 tane arkadaş elden ele dolaştırır okurdu. Bunlar hayal değil, bu memleketin çocuklarıyız ve hepimiz bu günleri yaşadık. Şu anda arabalarımız var, ceplerimizde paralarımız var, evlerimiz var. Evimizdeki en küçük çocuk 10 yaşındaysa 10 yaşındaki çocuğun da elinde telefon var. Herkesin kendine ait özel eşyaları var. Araba desen o da dahil, imkanı biraz fazlaysa eğer, evde 4 tane insan varsa 4 tane araba var. İlâ ahir, bir sürü nimet Allah vermiş, halen de veriyor, üzerimizden aşağıya yağıyor. Peki gelin işin şu tarafına. Var mı 20 yıl önceki bereket? Yok. Bereket yok. Nimet çok, bereket yok. Sebeplerinden bir sebep de bu olsa gerek diye düşünüyor musunuz hiç? Şu gıybet meselesi hayatımızı çok fazla sardığı için, acaba nimetlerin içine damlayan o haramlar, o sıkıntılar bizden o bereketi, o nimetten lezzet almayı mı alıp götürdü? Üzerinde durmamız gereken bir mesele değil mi? Çünkü gıybet böyle bir şey. Bir damla düşer denize, o denizin tamamını murdar eder. Bunu ben demiyorum, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor. Ebu Davud'da geçen bir hadis şimdi aktaracağım size. Efendimiz Ayşe anamızın yanında. O anda da Safi anamız geliyor. İki anamız da başımızın tacıdır. Safi anamız biraz maharetli birisidir. Çok güzel yemekler yapar. Ayşe anamız da yapamadığı için onu kıskanır. Aralarında öyle bir tatlı da rekabet vardır. Biraz Safi anamızın boyu kısa, hafif de şişmandır. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Safi annemizin yemeğini mi övdü, başka bir şeyini mi övdü bilemiyoruz ama Ayşe anamızın damarına basıldı. Ve o anda tuttu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dedi ki Safiye sana yeter, o kadın sana yeter. Bunu derken kastı nedir? O boyu kısa şişman olan kadın sana yeter diyerek onun bir özelliğini arkasından gıyabında konuştu. Ne yaptı biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? O gadap hali anında ve dedi ki ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz bir denize karışsaydı o denizin suyunun tamamını ifsad ederdi.
Ne dedi ki Ayşe anamız? Dedi ki biraz şişman ya da biraz kısa dedi. Biz neler neler diyoruz. Okyanusları ifsad etmişiz biz, bizim haberimiz yok kendimizden.

Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dikkat çekiyor. Bakın düştü bu söz bir denizi ifsad etti. İşte bugün hayatlarımız ifsad olduğu için birbirimizi sevemiyoruz. Birbirimize arka dönemiyoruz. Birbirimize güvenemiyoruz. Birbirimize sırt yaslanamıyoruz. Toplum da bunun için yıkılıyor zaten. Niye İslam toplumu oluşmuyor? Bir toplumun içerisinden güveni çekin alın, başka bir şey almanıza gerek yok. Artık o toplum asla belini doğrultamaz. Ve biz belimizi doğrultamıyoruz bakın. Dört tane insan bir araya gelip 30 yıl 40 yıl arka arkaya verip Allah'ın dini için hizmet edemiyoruz. 2 sene sonra bir bakıyorsun bir şeyler başladı. Fiskoslar o onun aleyhine, o onun aleyhine kulisler başladı, kamplaşma başladı. Allah'ın dinine insanları davet edeceğimiz yerde kendi şahsımızın etrafında insanları toplamaya başladık. Bizi sevsinler, biz önde olalım, bizi fofoflasınlar noktasındaki çabalar. Bir baktınız o biçim güzel işler için yola çıkılmış olan bir yapı böyle bir noktaya geldi ve yıkılması mahkum olduğu için de çok geçmeden darmadağın oldu. Bugün halimiz bu bizim. İşte bu hale düşürdüğümüz için de ayrıca Allah katında büyük bir mesuliyetimiz var. Yarın Cenab-ı Hakk'a hesap verirken sadece yaptığımız gıybet değil, ümmetin potansiyelini zayi ettiğimiz için de ayrıca bir hesap vereceğiz ki o hesap hepsinden daha ağır bir hesap. Allah kimseyi o hesaba düşürmesin. Vallahi bilsek var ya tir tir titreriz. Büyük bir hesap. Ümmetin enerjisini, ümitlerini zayi etmek. Şöyle biraz kıpırdanmış duyguları farklı bir biçimde yok etmek. Ha şurada bir iş olur, şurada bir şeyler olur diye birilerinin ümit beslediği yerlere bunu düşürüp orayı yıkmak Allah katında insanı perişan eder. Dolayısıyla biz bu meselenin bu manadaki ciddiyetini iyice anlamalı, ona göre tedbir almalıyız. Yoksa Allah'a söyleyeceğimiz hiçbir sözümüz olmaz. Ne olur? Ne olur ki girdik bir yere, baktık ki birinde biraz böyle farklı haller var. Yanına yaklaşsak, sus da keskin olan o dilinden müminler selamet bulsun sözünü söylesek. Ne olur? Bakın size ne güzel bir şey söyleyeceğim. Ne dehşet bir şey aslında. Tabi'in neslinden Süfyan İbni Üyeyne bize naklediyor. Onun yaşadığı bir hatıra. Bakıyor ki adamın biri toplamış etrafına birilerini. Falanca hoca, filanca alim. Zaten bayılır millet. İmana ait bir ders yap, kimse dinlemez. Namazı anlat, kimse dinlemez. Falanca hoca de, hele bir tane video at. Yüz binleri aşmazsa gel benim yanıma. Çünkü böyledir. İmanı anlatsan kim imanı dinler? İmanı herkes biliyor zaten. Ama filanca hoca filanca hocanın aleyhinde. Of, o biçim film. O film dinlenmeli ve izlenmeli. Bakın o videolara, yüz binleri, 500 binleri, 1 milyonları aşan videolar onlar. İman, namaz, Kur'an, sünnet bunlar dinlenmiyor. Falancanın filancanın aleyhine. Bunlar inanılmaz derecede insanlara cazip geliyor. O günde var. Oturmuş birisi. Filanca alim şöyle, feşmekence hoca böyle, filanca cemaat şöyle, feşmekence grup böyle. Varıyor yanına Süfyan İbni Üyeyne. Selam veriyor, oturuyor. Kardeşim diyor, İslam orduları bugün batıda cihat için at koşturuyorlar. Sen hiç batıdaki cephelere gidip Allah için kılıç kullandın mı? Yok diyor. Doğuda da var İslam askerleri. Doğuya gittin mi? Yok diyor. Güneyde de var. O günler öyle. İslam orduları her tarafta. Güneyde de var. Oraya gittin mi? Yok. Ya kuzeyde? Ona da yok diyor. Ne diyor biliyor musunuz Süfyan İbni Üyeyne? Desene doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde bütün kafirler senin elinden eminler. Sus da biraz müminler senin dilinden emin olsunlar. Vallahi böyledir, billahi böyledir. Kafirlere yok. Bugün müminler müminlere yapıyor. Müminler müminlerin kuyusunu kazıyor. Müslümanlar Müslümanların sırtında. Müslümanlar Müslümanları harcıyorlar.
Böyle dostlar olduktan sonra düşmanlar

düşmana ne gerek var? Zaten düşman yaptıracağını yaptırıyor onların eliyle. Düşman aklını peynir ekmekle mi yemiş bizim karşımıza çıksın? Yaptırıyor, bizim dostlarımız diye gördüğümüz insanların eliyle yaptırıyor. Öyleyse eğer halimiz de bu işte. Süfyan İbni Üyeyne de işte ona dikkat çekiyor. Her taraftaki kafirler senin elinden emin. Ne senin elin doğuda var, ne batıda var, ne kuzeyde var, ne güneyde var. Sus da bari dilinden müminler selamet bulsun. Dilinle birilerini lekeleme, dilinle karalama. Ne önemli şeyler söylüyor eğer biz anlasak ve gerçekten gereğini yerine getirsek. Bu dehşetten dolayıdır bakın Ehl-i Beyt'in o güzel insanı, cennet gençlerinin efendisi olan Hazreti Hasan gıybete ne diyor biliyor musunuz? Affedersiniz ama söyleyeceğim, o söylediği için köpek aşı. Gıybet budur onun dünyasında. Çünkü gıybet yine affedersiniz diyeceğim leş kargalığı yapmaktır. Leştir o ve sen onun karşısına oturuyorsun, onu gagalayarak oradan bir şeyler koparmaya çalışıyorsun. Yaptığın aslında tam da leş kargalığıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en fazla gadaplandığı işlerden bir tanesi Müslümanın Müslüman aleyhinde bu işi yapmasıdır. Abdullah İbni Ömer bize dehşet bir tablo aktarıyor. Tablo şöyle aktarılır Ebu Davud'da ve başka hadis kitaplarında. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o güne kadar öyle görmemiştik. O günden sonra da öyle görmeyecektik. Hutbede insanlara bir şeyler söylüyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Hadis şarihlerinde olay anlatılırken aynen böyle söyleniyor. Medine'nin dışındaki evlerdeki bebekleri bile uyandıracak kadar bağıra bağıra Allah Resulü konuşuyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir hutbe irade etmemiştir peygamberimiz. Ama nasıl olmuşsa o gün Medine'de nasıl bir hastalık ortaya çıkmışsa aleyhissalatü vesselam Efendimiz başka bir münadiye ihtiyaç bırakmayacak şekilde evlerdeki genç kızları, kadınları, bebekleri bile uyandıracak bir ses tonuyla bağıra bağıra şunu söylüyor. Diyor ki ey kalbiyle değil de sadece diliyle iman etmiş olanlar, dikkat buyurun, konuşan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Müslümanların gıybetini yapmayın. Onların ayıplarını araştırmayın. Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa Allah da onun ayıp ve kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa dikkat edin onu evinin içinde bile olsa rezil ve rüsva eder. İşte bu. Niye sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söylüyor? Toplumu yıkan unsur bu. Bu kanser bir başladı mı önü alınmaz. Zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra Hazreti Osman döneminde başlayan fitnelerin altında kardeşliğin yıkılıp yıkılma nedeni de gıybet olduğu için ortaya çıkan o hadiseler oldu. Asr-ı saadet dediğimiz o toplum bile gıybetle yıkıldı. Eğer olmasaydı belki daha farklı olacaktı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o sıkıntıyı gördüğü için böyle dehşet bir halde bu hutbeyi irad ediyor. Yine müminlerin uykularını kaçıracak bir şey söylüyor. Miraca çıkarıldığımda bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluğun yanından geçtim. Bakırdan tırnakları var, kendi yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlar. Merak ettim, sordum. Ey Cibril, bunlar kimlerdir? Cibril dedi ki, bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miraç'taki o tabloyu da yine biz bir yönüyle mesaj alalım. Meselenin dehşetini anlayalım. Nasıl bir karşılık var ahirette? Bunu anlayalım diyerek bunu söylüyor bize. En başta bir şey söyledim. En başta değil de ortalarda. Dedim ya bir yere girdiniz. Birisi birinin gıybetini yapıyor. En fazla aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i sevindiren şey de orada gıyabında bir müminin şeref ve haysiyetini savunmaktır. Bayılır

sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 14 asır sonra da yapsanız inanın ki aynıdır. Çünkü oradaki o örnekler bize de söylenmiş şeylerdir. Tebuk gazvesi olmuş. Alel acele çıkmış sahabi. Bir sahabi var ki çıkamamış. Kab bin Malik, Ankara'daki üniversiteli gençlere de onu anlattım. Özellikle Kur'an'ın sadığı nasıl olur? Onun üzerinden mesajları alalım diye. Kendisi diyor ki hiç o kadar güçlü olmamıştım. Allah bana o gün iki deve nasip etmişti. Develerimden biri güçlü. Dedim ki kendi kendime, ne de olsa bu güçlü deveye biner gider arkalarından yetişirim. Bugün olmasın yarın dedi. Yarın olmasın öbür gün dedim. Aradan geçti 10-15 gün ve gidemedim. Yarıncılar helak oldu dedi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bir sahabi kendisi ayağının nasıl kaydığını bize söylüyor. Olay uzun, kendisi anlatıyor. Siz o dersi dinlersiniz. Asıl bizimle alakalı olan kısma getireceğim sizi. Epey bir müddet gidiyorlar İslam ordusu. Efendimiz soruyor bazılarını ama hiç Kab bin Malik'i sormuyor. Çünkü Kab'dan hiç böyle bir şey beklemiyor Peygamberimiz. Bir yere geliyorlar. Diyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem. Kab bin Malik nerede? Ne oldu? O binek de almıştı kendisine. Kab bin Malik Selime oğullarından, akraba akrabanın gıybetini yapar ya, bir tanesi çıkıyor. İsim yok ama Selime oğullarından. Belki amcasının oğlu, belki babasının amcasının oğlu. Diyor ki ya Resulallah bırak onu diyor. Onun malı, mülkü, elbiseleri onu alıkoydu. Kibirlendi, onun için gelmedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiç bu sözden hoşnut olmuyor. Yüzünün rengi değişiyor. O anda bir yiğit atılıyor. Sus diyor. Kab İbni Malik için öyle konuşamazsın. Senin hakkın yok o sözleri söylemeye. Sonra dönüyor sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah vallahi biz Kab'ı salih bir insan olarak biliyoruz. Onu bir şeyler alıkoymuştur. Dönünce dinleyeceğiz. Ama ben onun iyi bir insan olduğunu biliyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam açıyor ellerini ve o sözü söyleyen insan için orada duada bulunuyor. Kim o sözü söyleyen? Çok onun adını andık bu son derslerde. Adam gibi bir adam Hazreti Ömer'in ifadesiyle Muaz İbni Cebel. Peki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hoşnut kılan o şeyin dayanağı ney? Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kim bir din kardeşinin arkasından şeref ve haysiyetini savunursa Allah da kıyamet günü onun yüzünü ateşe karşı savunur, korur. Daha ne desin aleyhissalatü vesselam? Cennet kazanmak istiyor musunuz? Bizim elimizde yok. Biz o fırsatı kaçırdık. Aynı ortamda olsaydık, eğer iyi şeyler yapsaydık belki aleyhissalatü vesselam Efendimiz cennetle müjdelediği o bahtiyarlardan biri olarak bizi de seçerdi. Derdi ki sen de cennettensin. Nerede? Onu kaçırdık. Ama bir şeyi kaçırmadık. Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cennet müjdesini ne için aldıysa o kapı açık. Zaten onun için o rivayetler söyleniyor. Kim cennet müjdesini Allah Resulünden ne için aldıysa o işi yapan adam belki peygamberden duymayacak direkt ama söylenmiş o söz üzerinden cennet müjdesini aldı bilsin kendisine. Siz bir mümin kardeşinizin arkasından şimdi biri yazmış Twitter'da atmış vermiş veriştirmiş duymuyorsunuz bir tavırdır. Böyle bir şey yapmaz benim kardeşim diyorsunuz. Bir tavırdır. Cevap vermeyin böyle adamlarla uğraşmaya değmez bir tavırdır. Ama mümin kardeşinizin şeref ve haysiyetini savunmak da bir tavırdır. Bakın o manada attığınız bir adım cennet müjdesi olacak Allah'ın izniyle. Ya da buna bireysel manada gerçekten müşahede ettiğiniz, şahit olduğunuz aynı tavır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kapıyı bu şekliyle açıyor bize ve bize söylüyor. Saat gidiyor ama konuyu bitireceğiz. Geçen ders ben zaten 3-5 dakika alacağım var sizden. Saati karıştırdım geçen ders. 8'i biraz geçe başlamışım. Onun için o 3-5 dakikayı da bu ders alacağım. Hiç kusura bakmayın. Şimdi biz
Nelere dikkat

etmeliyiz. Kardeşlik meselesinde. Gıybet meselesi konumuz. Ama kardeşlik hukukunu koruma noktasında nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi, gıybetimizi yapanlara haklarımızı helal etmek, duymamaya ve görmemeye çalışmak. Bakın, bireysel manada sorumluluklarımızı söylüyorum. İkincisi, gıybetimizin yapılmasına zemin hazırlamamak, başkalarına malzeme vermemeye dikkat etmek. Üçüncüsü, ümmetimizin bu kadar derdi ve sıkıntısı varken derde dert katmak yerine dert almaya özen göstermek. Şimdi bu üç maddeyi biraz açacağım size. Birincisi, gıybetimizi yapanlara haklarımızı helal etmek, duymamaya ve görmemeye çalışmak. Emin olun, herkesin gıybeti yapılır. Yapılır. Şimdi sen diyelim ki bir işin var, bir şeylerle uğraşıyorsun. Ya bana ne, yaparsa yapsın. Niye merak ediyorsun senin hakkında ne konuşuyorlar? Niye merak ediyorsun? Ve kalkıp desen ki her kim yapmışsa benim gıybetimi, ben ona hakkımı helal ediyorum. Büyük bir erdem ve peygamberin sana bunu söylüyor, böyle yap diyor. Böyle yaparsan eğer geçmiş ümmetlerden salih adamların davrandığı gibi davranırsın. Nasıl? Yine Ebu Davud'dan geçen bir rivayet söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturmuş sahabeyle beraber şöyle bir şey söylüyor. Sizden her biriniz Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir? Ebu Damdam ya da bir başka okuyuşuyla Ebu Dumdum. Biz Ebu Damdam diyelim. Böyle biri olmaktan aciz midir? Sahabe şaşırıyor. Ya Resulallah, Ebu Dam da kim, Damdam da kimdir diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o sizden önceki kavimler içerisinde bulunan bir kimsedir. O her sabah uyanır uyanmaz şöyle derdi. Allah'ım ben bana küfreden kimselere, şerefimi lekeleyen ve benim gıybetimi yapanların hepsine hakkımı helal ediyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam boşuna anlatmıyor bunu. Siz de diyor Ebu Damdam gibi olun. Böyle helal edin, duymayın, kulaklarınızı kapatın. Başka işleriniz var, başka işlerinizle uğraşın. Bu manada başka bir teşvikte bulunuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Tabiinin büyük imamlarından, dev ki dev, Allah ondan ebeden razı olsun, Hasan-ı Basri. Biri geliyor yanına. Ey imam diyor, falancası senin gıybetini yaptı ve sana şöyle şöyle dedi, başlıyor anlatmaya. Bunu nerede dedi diyor? Kendi evinde. Siz o anda hangi haldeydiniz? Biz sofranın başındaydık. Ne yiyordunuz? Adam başlıyor anlatmaya. Zaten gıybetçi sever ya konuşmayı. İşte şu yemek vardı, bu mu yemek vardı? Yuh olsun sana diyor. O kadar yemek yedin, onları midende sakladın. O duyduklarını da saklasaydın da bana getirmeseydin daha iyi olmaz mıydı? İşte budur tavır. Böyle bir tavrı biz takındığımız zaman bu işi bitiririz. Biz müşteri olmasak bu iş biter. Ama buna biz diye başlayıp daha fazla konuşturmaya çalışırsak o bana da o da alamaz hızını gider de gider artık nereye toslarsa. İkincisi dedim ki gıybetimizin yapılmasına zemin hazırlamamak, başkalarına malzeme vermemeye dikkat etmek. Önemli bir şey. Birini düşünün, adı Ahmet olsun. Toplumun önünde olan bir isim olsun. Şimdi bu isim yanında bir hanımla bir eve girse, mümin ahlakı nedir? Şunu düşünür. Ahmet iyi bir insandır. Eğer yanında benim tanımadığım bir hanımla girdiyse büyük ihtimalle o halasıdır, teyzesidir, kız kardeşidir, süt kardeşidir. Bir şekliyle bir hukuku vardır. O asla yanlış yapmaz. Müminin tavrı böyle olmalı. Ama Ahmet'in tavrı da şöyle olmalı. Ahmet tanınan birisi ya, kimseyi şüphede bırakacak iş yapmamalı.
milletin kafasına soru işareti bırakmamalı. Çünkü sünnet bunu istiyor bizden. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itikaftayken yanına gelen Safiye anamızı, yanından geçen iki tane sahabeyi durdurarak, bakın

Doğru bir iş yapsan bile karanlık bir iş yapıyormuşsun gibi topluma lanse ediyorsun. Boşu boşuna malzeme veriyorsun insanlara. Bunu yapmaya hakkım ama dediğim gibi biz mümin olarak kim olursa olsun hiç kimse hakkında da bu manada suizanda bulunmaya hakkımız yok. Biz iyi niyetle düşünürüz, gözümüzü yumar gideriz. Bana ne girdiyse girdi. Ben mi vereceğim hesabını? Orada bana düşen gözümü yummaktır. Tecessüs benden istenmez. Ben bunu yapmaya hakkım yok. Tecessüs yaptığım zaman hakkımı aslında aşmış olurum. Dolayısıyla her şeyi görmem, duymam, bilmem gibi bir sorumluluğum yok benim. Üçüncüsü, ümmetimizin bu kadar derdi ve sıkıntısı varken derde dert katmak yerine dert almaya özen göstermek. Görüyorsunuz halimizi. Vallahi içler acısı bir haldeyiz. Evet, ben gençlerle konuşurken onlara hep ümit aşılıyorum. Size de öyleyim. Ama gerçekten işin böyle sağduyuyla masaya yatırılıp konuşulduğu zaman ümmetimizin 50 bin tane derdi var. Ve bu dertler büyüyor, küçülmüyor. Her geçen gün imtihan ağırlaşıyor. İsterdim ki size baharı müjdeleyeyim. Evet, bahar gelecek ama yakın bir vadede de gözükmüyor. Kışlar çetin gibi gözük duruyor. Ümmetin bundan sonraki süreci biraz daha farklılaşacak ve biz daha ağır imtihanlara maruz kalabiliriz. Bunları iyice bellemeliyiz ve bilmeliyiz. Bu işin bir tarafı. Olmasa evet, biz kendimizi kışa göre ayarlayalım. Allah baharı verirse baş göz üstüne. Ama şu anda da kıştayız zaten. Kudüs işgal altındayken başka neyi konuşuruz biz Allah aşkına? Suriye'nin halini görüyorsunuz. Hangi müminin vicdanı sızlamaz bugün o Suriyeli muhacir kardeşlerimizin? 50 küsür tane devlet, güya İslam devleti, İslam toplumu, devletler dururken kendisine kurtuluş çaresi olarak Avrupa'yı görmesi. Biz düşünsek, bizde şu kadar şeref, haysiyet, namus olsa şu kadar, vallahi bundan başka bir dert aramamıza gerek yok. O tabloyu gördüğümüz zaman yüreğimiz yanar ve bir Müslümanın o hale düştüğü için kendimizi kınarız. Bugün kafirin kapısında medet umacak hale gelmişiz ama halen biz kendimizi kurtuluş reçetesi görüyoruz. Bizim biraz burnumuz yansa, biraz yüzümüz kızarsa bu kadar dert varken başka bir dert vallahi konuşmayız. Ve hele birileri kalkıp gıybet edecek. Birileri bizim gıybetimizi etmiş, onun peşine düşeceğiz. Birileri farklı bir sevdanın peşine düşmüş, bizi de ona sevk edecek. Asla. Eğer biz o acıyı görsek, yüreklere saplanan o hançeri görsek, elimize batan iğnelerin hesabını yapmayız. Birileri çelme takmışsa o Allah hesabını verecek. Ben şu anda o yangını görüp o yangını söndürmek zorundayım. Sen de aynı şekilde, başka bir mümin de aynı bir şekilde bu sorumluluğumuzun farkına varıp gereğini yapmak zorundayız. Allah o ufka bizleri vardırsın inşallah. Hızlı bir biçimde şunu da söyleyeyim, bitireyim. Bu bir hastalık. Bu hastalıktan kurtulmanın yolu hastalığı teşhis etmektir. Bir adam niçin gıybet eder? Haset ettiğin için. Laf olsun, torba dolsun diye. Ağzına alıştırmışsın, yapıyorsun. İnsanları güldürmek için. Bu da gıybet sebeplerinden birisi. Kendi değerini yükseltme maksadıyla başkalarının değerini küçültmek için, asabiyet hastalığına yakalandığın için. Gıybeti 5 tane önemli sebepten dolayı insan yapar. Haset için, laf olsun torba dolsun için, insanları güldürmek için, kendi değerini yükseltme maksadıyla başkalarının değerini küçültmek için, asabiyet hastalığına yakalandığın için. Teşhis et. Neden? Sen niçin gıybet ediyorsun? Onu iyileştir. Her birisinin de iyileşme yolu var. O halde ne yapmalı? Bu hastalıktan kurtulmak istiyor değil mi bir Müslüman? Bir, bu işin ızdırabını yüreğinde duy. Allah'a dua et. Salihlerden dua iste. Bil ki böyle bir hastalığım var. Allah'ım beni iyileştir. Ne olur şu ağzıma, dilime sahip çıkmayı bana nasip eyle. Dua et. Gidip bir salih insanın yanına gittiğin zaman deme, benim gıybet hastalığım var, bana dua et. Benim manevi bazı hastalığım.

0: hastalıkların var. Onun için dua eder misin? De, dua iste. Çünkü birilerinin sana yapacağı dua inşallah senin de yüreğindeki o ızdırapla örtüştüğü anda şifa olacaktır. Haset için dua eğer gıybet ediyorsa, bakın onun şifası şu, de o derdin dermanı şu: haset ettiğine dua et, ona insanlar içinde taltif et. Kolay mı? Asla. Ama zorlarsan kurtarırsın. Mesela amcanın oğlunu kıskanıyorsun. Neyini kıskanıyorsun? Başarılı. Aç ellerini arkandan, Allah'ım onu daha da fazla yücelt, daha da büyüt, başarısına başarı kat. Şeytan diyecek dur yapma diyecek, sen şeytana rağmen dua edeceksin. Sonra toplumun içerisinde ona taltif edeceksin. Bunu 2-3 kere yaptığın zaman Allah içinden alacak onu. Bunun yolu bu, başka bir yolu yok. Ne bunun eczanede bir ilacı var, ne başka formülü var. Bunun işi, bunun formülü bu. Yaparsan eğer Allah'ın izniyle haset ettiğin birinin hem gıybetinden hem de o haset hastalığından kurtulursun. Üçüncüsü, boş kalmışsın dostum. Boş zamanlarını tanzim et ve kendini daha fazla hak ile meşgul et. Boş kalan adam gıybet eder. Hele bir yorulsan nerede gıybet etmeye takatin kalacak? Yor kendini küheylanlar gibi. Dedim ya ümmetin bu kadar derdi var. Koş. Koşabildiğin kadar oraya koş, oraya koş. Hele bu yıllarda Allah vermiş gençliği, senin zaten gücün var, enerjin var. Şeytan o enerjini başka yerlerde harcayacak. Sen ona niye veresin? Allah için harca. Oraya git, oraya gel, oraya git, oraya gel. Başkalarına git tebliğ et, başkalarıyla konuş. Başkalarının dertleriyle ilgilenen 50 bin tane yapacağın iş var. Geleceksin akşam, başını koyacaksın yastığa. Hiç kimseyi duymadan o yorgunlukla yatacaksın. Uykundan da lezzet alacaksın. Ertesi sabah sabah namazıyla bir daha başlayacaksın tekrardan koşmaya. Bu manada koştukça, yoruldukça, hayatını tanzim ettikçe gıybete hayatında yer kalmayacak. Dördüncüsü, nefsini unutmuşsun, kendi eksiklerini hatırla, başkalarıyla uğraşma. Ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbn Abbas, o tercümanı Kur'an olan o büyük insan? Arkadaşının kusurlarını hatırlayıp onlar üzerine gıybet edeceğine hemen kendi kusurlarını hatırla ve onları düzeltmeye çalış. Kimin kusuru yok ki? Kendi kusurlarımızla uğraşsak başkalarıyla zaten uğraşmayacağız. Hasan-ı Basri de onun için diyor: ey Ademoğlu, kardeşinin gözünde olan küçük bir çapağı görürsün de kendi gözünde olan koca çapağı görmemezlikten gelirsin. Sen kendine bir baksan, başkasına bakmaya fırsat kalmayacak. Beşincisi de şu: kendini kefaret ödemeye zorla ve bu konuda hassas ol. De ki mümin kardeşimin, eğer ben gıybetini yaparsam 100 lira Allah yolunda infak edeceğim. Yaparsam eğer bir gün oruç tutacağım. Yaparsam eğer şu kadar rekat namaz kılacağım, sen bilirsin. Şimdi Tebe-i Tabi'in neslinden Abdullah İbni Vehb kendisi anlatıyor kendi hastalığını nasıl tedavi ettiğine dair. Diyor, dedim ki kimin gıybetini yaparsam oruç tutacağım. Yaptım oruç tuttum, yaptım oruç tuttum, baktım ki oruç bana ağır geldi. Dedim ki değiştireyim bunu. Kimin gıybetini yaparsam şu kadar dirhem sadaka vereceğim. Baktım sadaka da bana ağır geldi ve dirhem sevgisi bana gıybeti bıraktırdı. Canı acıtırsa bazı kefaretler bıraktırır insana. Bu da bir terbiye sistemidir. Kendi dünyanızda bu manada bir kefaret, bir bedel tayin edip o konuda kendinizi bir şekliyle terbiye edebilirsiniz. Cenab-ı Hak hepimizi o terbiye edilmişlerden eylesin. Bakın ahir zamandayız. Fitne zamanlardayız, zamanlarındayız, zor zamanlardayız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu zamanları haber veriyor. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki bir adam bir toplumda oturacak, kalkmak isteyecek ama içine düşeceği tehlikenin korkusundan yerinden kalkamayacak. Soracaklar nedir o tehlike? Kalkarsam arkamdan gıybet yapılır. Çünkü herkes birbirinin gıybetini yapacağı için böyle bir korku olacak ve kimse kimseden emin olmayacak. O hallere geldik. İşte ben de şu anda benim sesimi dinleyen siz kardeşlerime, siz 21. asırda Suffa Mektebi'nin talebeleri olmaya aday olan kardeşlerime diyorum ki gelin her zamanda, fitne zamanlarında da Allah'ın seçtiği bazı fidanlar vardır. Fidan kulları, Allah'ın seçtiği özel kullar. Gelin onlardan olalım. Niye kirletelim şu dudakları, şu lisanı? Niye kirletelim şu kulakları? Derdimiz büyük bizim. Sevelim derdimizi, derdimize sevdalanalım. Başka hiçbir şeyi de kendi dünyamıza taşımayalım. Allah hepimize bu ufku, bu güzelliği, bu seviyeyi, bu kaliteli iman seviyesini nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyoruz.

0: yapıyor olacağız.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu İhtiras.

0: Ayten! Kızım! Ayten!
1: Buradayım anne, balkonda.
2: Sabah sabah sokak manzarası mı seyrediyorsun?
1: Bizim sokağa yeni komşular taşınıyor anne. Eşyalarının güzelliğine baksana. Ay, oturma odası takımları harika anne.
2: Of, onun bunun eşyalarını gözetlemekten ne zaman vazgeçeceksin sen?
1: Benim de istediğim gibi eşyalarım olduğu zaman vazgeçerim herhalde.
2: Böyle giderse evde kalacaksın kızım. Aklını başına topla.
1: Aşk olsun anne, kendi kızınla alay ediyorsun.
2: Baksana, el alemin eşyasına özenip senin de aynı eşyaların olsun istiyorsun. Kocan fakir çıkarsa ne yaparsın bilmem.
1: Fakir koca istemem.
2: Gördün mü? Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır kızım. Alacak adam zengin de olur, fakir de. Nasip kısmet meselesi.
1: Fakir adama varmam anne, bunu böyle bilesin.
2: Büyük konuşma kızım. Gel de bana yardım et. Evi baştan aşağı temizlememiz lazım. Biliyorsun yarın komşular gelecek.
1: Ne olurdu sanki babam halı yıkama makinesi alsaydı da evi bir çırpıda hiç yorulmadan temizleseydik.
0: Mızmızlanmayı bırak da gel Ayten, hadi sallanma.

0: Allah'ım sana şükürler olsun. Ev temizliği sonunda bitti.
1: Bitti bitti de biz de bittik anne.
0: Bittik vallahi.
1: Konu komşu yıkama makinesiyle işini 2 saatte bitirir. Biz ilkel metotlarla sürttürüp dururuz.
0: Aman be kızım, yıkama makinesiydi, tam otomatik çamaşır makinesiydi, şuydu buydu derken millet elektrik faturalarını ödemek için cüzdan cüzdan para öderken, doğrusu ben halimden memnunum.
1: Ay ben hiç memnun değilim anne.
0: İyi canım, senin evin olunca istediğini alır rahat edersin kızım.
1: İğneden ipliğe her şeyim olmalı.
0: Olur olur. Damat adayına sipariş veririz artık. Pencereyi açmışken nereye bakıyorsun?
1: Şu yeni komşumuzun eşyaları taşınmış mı diye bakıyorum.
0: Uf, eşya delisi sen de.
1: Göremedim işte. Gördün mü olanları? Bütün eşyaları taşımışlar.
0: Seni bekleyecek değiller ya. Elbette taşıyacaklar kızım.
1: Daha fazla dayanamayacağım anne, ben gidiyorum.
0: Aa, nereye kızım akşam akşam?
1: Aa, şey anne, misafirlere yaptığın kekten biraz da alıyorum.
0: Allah Allah. Misafirlere hazırladığım keki ne yapacak ki bu kız? Yarın misafirler gelecekti. Birlikte yerdik kızım.
1: Yarını bekleyemem anne. Ben birazdan gelirim.
0: Aa, dur bakayım. Nereye götürüyorsun o keki?
1: Yeni komşularımız anne. Ay canım, sadece birkaç dilim aldım. Sokağımıza hoş geldiniz diyeceğim.
0: Aa.
1: Sen her zaman komşuyu ziyaret etmeli, yeni komşularla tanışmalı demez miydin anne?
0: Derdim ama hemen acele acele git tanış dediğimi hiç hatırlamıyorum. Her şeyin bir yolu yordamı olmalı kızım.
1: Ay birkaç dakikalığına gitsem ne olur sanki anne?
0: Olmaz. Hem şimdi neredeyse baban gelir. Sofranın hazır olması lazım. Ah, baban geldi.
2: Selamün aleyküm. Ne o, kafa ağzında dikilmiş ana kız. Beni mi bekliyordunuz yoksa?
0: Hoş geldin bey.
2: Hoş bulduk.
0: Sokağımıza yeni komşular taşındı da. Hmm. Ayten onlara biraz kek götürüp hoş geldiniz demek istiyor. Bunu konuşuyorduk.
1: Ay baba, bari sen izin ver.
2: Git, tamam git kızım ama fazla oyalanma.
1: Teşekkür ederim babacığım. Çabucak dönerim.
2: Yeni komşuların eşyasını merak etmiştir bizim kız garanti. Ah hanım ah, şu kız eşya düşkünlüğü yüzünden evde kalacak diye korkuyorum ha.
0: Çok uğraştım bey, çok. Bir türlü bu meraktan kurtaramadım. Ne yapabilirim ki?
2: Sırf bu merak yüzünden kocasını bıktırır ha.
0: Ne kocası bey, evde kalmazsa sevin. Damat adayına bir eşya listesi döşenirse aklını oynatır zavallı.
2: Kızımızı trilyoner mi isteyecekmiş ki eşya listesi düzüyormuş bu?
0: Başkalarının evine giren eşya ile bizim yıllanmış eşyalarımızı kıyaslayıp duruyor. Kompleksli.
2: Allah hayırlısını versin hanım, ne diyeyim.
0: Amin amin amin.
2: Aa, unuttuk, lafa daldık da, yemek hazır mı?
0: Ay nerede? Yarın misafirlerim gelecek diye sabahtan ev temizliğine kalkıştık. Daha yeni oturduk, sofrayı hazırlayamadım. Sen elini yüzünü yıkarken çabucak hazır ederim.
2: Hadi bakalım öyle olsun.
0: Kızım, bulaşığa sen niye girdin?
1: Ay sen yoruldun anne, ben çabuk yıkarım.
0: Sağ ol.
1: Ay, yeni komşumuzun mutfağında bulaşık makinesi var. Diz tabağı çatalı, bas düğmeye bak keyfine.
0: Eşyaların birbirine girdiği evde nasıl arayıp buldun bulaşık makinesini kızım?
1: Sen herkesin hala eski usul taşındığını mı sanıyorsun anne?
0: Nasıl taşınıyorlarmış?
1: Oho, senin dünyadan haberin yok. Millet evden eve taşımacılık şirketine bir telefon ediyor, tamam. Yeni komşumuz da telefon etmiş, gelip taşımışlar.
0: Nasıl şeymiş o öyle?
1: Taşıma şirketlerinden gelip evde ne kadar eşya varsa hepsini güzelce toparlıyor, yeni evine taşıyorlar anneciğim. Taşımakla da kalmayıp yerleştiriyorlar.
0: Olabilir. Biz kendi eşyamızı kendimiz toplayıp yerleştirmeye alışmışız.
1: Ay senin kadar alışkanlığına bağlı kadın görmedim anne. Ya biraz rahatını düşünseydin, başın dizlerin ağrımaz, bel fıtığı olmazdı.
0: Yavrucuğum, ben rahatımı düşünseydim babanın cüzdanı her ay boşalırdı. Konu komşuya bakıyorum da taksit taksit yaşıyorlar. Şuna taksit, buna taksit. Allah kocalarının yardımcısı olsun.
1: Taksit maksit, sonunda hepsi rahata kavuştu anne. Ha bak, bütün komşularının banyosunda, mutfağında şofbeni var. Bir tek senin yok.
0: Bugünkü halimize çok şükür kızım. Şofbenimiz yok ama tüp alıp su ısıtacak paramız var.
1: Babam artık ikinci bir işe girmeli. Sen de yaşlanıyorsun. Ben de evlenip gidersem ev işlerini yapacak gücün iyice tükenecek.
0: Ben yaşlanıyorum da baban gençlik yıllarını mı yaşıyor kızım?
1: O erkek, çalışmak zorunda.
0: İyi de kızım, biz böyle yaşamaktan şikayetçi değiliz ki. Sen dua et, Allah sana hayırlısıyla zengin bir koca nasip etsin. Buyur Zuhal'cığım.
3: Hiç buyurmayayım şekerim, sana haber getirdim.
0: Hayırdır, ne haberi?
3: Yarın sana birilerini getiriyorum. Ayten sıkı bir hazırlık yapsın.
0: Allah Allah. Söylesene Zuhal, bize kim geliyor?
3: Ayten'e görücü geliyor, görücü.
0: Görücü mü? Fakirlerse hiç boşuna zahmet etmesinler. Bizim kızın gözü yükseklerde.
3: Şimdi ayıp ettin Kadriye'cim. Ben yoksullarla ahbaplık eder miyim hiç? Çocuğun ailesi çok zengin. Çocuk da bir holdingde bilmem hangi bölümün yöneticisiymiş ya.
0: Madem öyle ne diyeyim?

0: Ay, bu eve görücü gelmesini istemem anne. Sanki eski çağdan kalmış.
1: Ya nereye gelsinler isterseniz hanımefendi?
0: Mesela... Dayımın evi bu iş için pekala uygun.
1: Hayır kızım. Olduğumuz gibi görünmek zorundayız. Bizi beğenen böyle beğensin.
0: Ya ama anne...
1: İtiraz istemiyorum.

0: Eline sağlık Ayten Hanım kızım. Kahven pek güzeldi.
1: Oh. Afiyet olsun efendim.
2: Elinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
3: Ver fincanları ben götüreyim Ayten'cim.
1: Olur mu hiç anne, ben götürürüm.
0: Kızınız maşallah pek marifetli Kadriye Hanım.
3: Övmek gibi olmasın ama öyledir Selim Hanımcığım. Şey Sinan Bey oğlumuz ne iş yapıyorlar acaba?
2: Efendim ben bir holdingin nakliyat bölümünde yöneticiyim efendim.
3: Sinan Bey oğlum kızımın isteklerini karşılayabilecek misiniz?
2: Efendim yani o nasıl söz efendim? Tabii efendim.
0: Şey Kadriye Hanımcığım artık biz müsaade istesek.
3: Müsaade sizin.
0: Artık cevabınızı bekliyoruz.
3: İnşallah en yakın zamanda cevap vereceğiz.
0: Teşekkür ederiz.
3: Oh Allah'ım sana şükürler olsun. Sanki zorlu bir imtihan atlatmış gibiyim.
1: Sana ne oluyor anne, görücü bana geldi.
3: Kadıncağızın eline eşya fermanını tutuşturacaksın diye yüreğim ağzıma geldi.
1: Tabii tutuşturacağım ama evet dediğim zaman.
3: Nasıl buldun? Senin tam arzu ettiğin gibi zenginler.
1: Hı? Zenginliklerine sözüm yok ya. Çocuğun tipini beğenmedim.
3: Hadi bakalım. Zenginlik sınavından geçenler asilzade kızımız Ayten tarafından şimdi de tip sınavına girmek zorundalar.
4: Bugün için görücü gelecek diyordunuz. Geldi mi?
3: Geldi bey. Çocuğun işi iyi, maaşı güzel. Ailesi de zengin mi zengin de.
4: O delsi ne hanım?
3: Tipinden kaybetti çocukcağız.
4: Tipinden mi kaybetti?
3: Kızımız tipini beğenmedi.
1: Alay etme anne, çocuğun tipi güzel değildi işte.
4: Hayırlısı olsun da kızım, insanların tip güzelliğinden önce kalp güzelliğine önem vermek lazım, değil mi?
1: Kalp güzelliğini nasıl anlayabilirim baba?
4: Hal ve hareketler insanın ne olduğunu az çok belli eder Ayten.
1: Hal ve hareketini de beğenmedim.
3: Nesi varmış hareketlerinde çocuğun? Gayet kibar ve efendiydi.
1: Ben beğenmedim anne.
3: Tabii çocuğun tipini beğenmedi ya. Oturuşunu kalkışını da beğenmez.
4: Neyse hanım neyse. Hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim başka?
1: Orhan da bir yıldan beri asılıp duruyor ya. Onunla bu sefer ciddi olarak konuşmalıyım.
5: Ayten Hanım.
1: Orhan Bey, gene mi siz?
5: Teklifimi düşündünüz mü?
1: Kusura bakmayın, düşünmeye hiç fırsatım olmadı.
5: Lütfen düşünün. Sizi çok beğeniyor ve evlenmek istiyorum.
1: Belli oluyor. Bir yıldır her fırsatta asıldığınıza göre.
5: Sizden başkasını eş olarak düşünemiyorum da ondan. Bir defacık düşünün ne olur. Kabul ederseniz sizi hemen isteteceğim.
1: Düşünmedim dedim ya, bırakın peşimi.
5: Özür dilerim, sizi rahatsız etmek istemem ama sizden olumlu ya da olumsuz cevap almadan yanınızdan ayrılmayacağım.
1: Delinin zoruna bak. Siz benim isteklerime cevap veremezsiniz Orhan Bey. Nihayet bankada veznedarsınız.
5: Şimdi küçümsemeyin lütfen. Siz teklifimi kabul edin. Ne isterseniz gerçekleştirir.
1: Hayır, gerçekleştiremezsiniz.
5: Sevgim her şeyin üstesinden gelecektir.
1: Güleyim bari. Sevgiyle karın doymaz ki. Bu sevgi denilen şey bulaşık yıkayıp çamaşırda asar mı?
5: Siz evet deyin, o zaman sevginin neler yapacağını size ispatlayacağım.
1: Pekala, düşüneceğim.
5: Sağ olun Ayten Hanım, beni mutlu ettiniz.
1: Dereyi görmeden paçaları sıvamayın hemen. Sadece düşüneceğimi söyledim.
5: Bir yıl sonra olsa bile düşünmeyi kabul etmeniz benim için iyi bir gelişme sayılır.
1: Artık önümden çekilir misiniz? Alışveriş yapmak istiyorum.
5: İsterseniz size yardım edeyim.
1: Hayır istemiyorum, kendi işimi kendim görebilirim. Fazla bir şey almayacağım zaten.
5: Peki. Ne zaman cevap verebilirsiniz?
1: 3 gün sonra eve telefon edin.
5: Telefon etmek mi?
1: Telefon numaramı bilmediğinizi söylemeyin. Cevapsız bırakılan telefonların sahibi sizsiniz.
5: Ben... Bakın... Ben hep sizinle konuşmak istemiştim ama... Her seferinde cesaretimi kaybediyor... Sesinizi duymakla yetinmeye çalışıyordum.
1: Arada yediğiniz ağır sözlere nasıl katlanıyordunuz merak ediyorum.
5: Sesinizi duyabilmek uğruna her şeye katlanmaya razıydım.
1: Yeter artık, alışverişimi yapıp gitsem iyi olur. Size iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar Ayten Hanım.
0: Demek İnci Hanım'ın oğlu Orhan bir yıldır senin peşindeymiş ha.
3: Halbuki çok efendi görünüyordu.
1: Benimle konuşurken de efendiliğinden bir şey kaybetmiyor anne.
3: Kim derdi ki Orhan Ayten'in peşine düşsün?

0: cevap vereceksin.
1: Bilmiyorum. Maaşı belli bir insan.
0: Boş ver. O senin isteklerini yapamaz.
1: Ben de öyle dedim ama dinlemiyor. Ne istersem yapacakmış. Yeter ki evlilik teklifine evet demeliymiş.
0: Ne o kız? Kabul edecek misin yoksa?
1: Düşüneceğim. 3 gün mühletim var. Kararımı verdikten sonra babamla da konuşuruz.
0: Olur. Hem babanın da fikrini alırız. İnşallah hayırlısı olur.
1: İnşallah.

0: Alo.
1: İyi günler Ayten Hanım. Ben Orhan.
0: Orhan Bey.
1: Üç gün sonra aramamı söylemiştiniz. Kararınızı verdiniz mi?
0: Enine boyuna düşündüm ve kararımı verdim. Babamla da konuştuk.
1: Ya. Ne kararı vardınız?
0: Haftaya bugün ailenizi gönderebilirsiniz.
1: Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Yani teklifimi kabul ettiniz mi?
0: Evet.
1: Tamam. Tamam, haftaya ailemi göndereceğim. Teşekkür ederim. Bu arada siz neler istiyorsanız onların listesini yapın.
0: Siz hiç merak etmeyin Orhan Bey.
2: Evet. Hareketli bir akşam yaşadık yahu. Allah hayırlı uğurlu etsin kızım.
0: Teşekkür ederim baba.
3: Orhan ve ailesi inşallah Ayten'in isteklerinin altından kalkabilirler.
2: Kalkamayacaklarını anlasalar itiraz ederlerdi herhalde hanım, değil mi?
3: İstek listesine burada bakmadılar ki. Zavallılar, evde listeye bakınca kim bilir nasıl ayılıp bayılacaklar.
0: Abartma anne. Her genç kızın evinde olmasını istediği şeyleri istedim ben de.
2: Tamam, ben bakıyorum telefona. Bir dakika. Alo. Ha, buyurun. Merhaba Orhan Bey oğlum, merhaba. Bir dakika, şimdi çağırıyorum. Ayten, telefon sana kızım.
0: Alo.
1: Ayten,
0: ne oldu?
1: İstek listeni okudum da çoğunu şu an için almam mümkün değil. Bak, beni anlayışla karşılayacağını umuyorum.
0: Eğer isteklerime itiraz edeceksen yol yakınken dönelim Orhan.
1: Yo, hayır, öyle bir şey demek istemedim.
0: O zaman listedekilerin hepsini alacaksın.
1: Bir kısmını hemen alsam da taksitleri bitince diğerlerinin taksitine girsem ha?
0: Olmaz. Ben eşyası eksiksiz eve gelin giderim Orhan.
1: Biraz ağır istekler bunlar Ayten. Acele alınacak gibi şeyler değil. Eğer yavaş yavaş alırsak mesele yok.
0: Hani Sevgi her şeyi halledecekti?
1: Peki. Bütün istediklerini alacağım.
0: Bak, istediklerimi almaya gücün yetmeyecekse evlenmekten vazgeçebiliriz.
1: Yok, hayır. Hepsini alacağım.
0: Güzel.
1: Kuyumcuya giderken annemle gelip seni alırız.
0: Bekleyeceğim. Makine bulaşıkları yıkayıp bitirdi. Sen hala haber mi seyrediyorsun Orhan?
4: Haberler bitmedi ki Ayten.
0: Evlendiğimiz günden beri söylüyorum. Bu eve bir televizyon daha lazım diye.
4: Ama hayatım, öncekilerin taksidi bitmedi ki daha.
0: Ay, ben onu bunu bilmem. Şöyle ağız tadıyla bir televizyon seyredemiyorum.
4: Eğer yeni bir televizyon almaya kalkarsak bütün maaşım taksitlere gider. Sonra ne yiyip ne içeceğiz ha? Elektrik, su faturaları da cabası.
0: Benim istediklerimi alamayacağını sana ta başından söylemiştim Orhan.
4: İstediğin her şeyi almadın mı Ayten? Sen ikincilerini istiyorsun.
0: Ay, bir maaş neyime yetecek? İşte olacağı buydu zaten.
4: Biraz anlayış göster Ayten, lütfen. Komşun ne alırsa sen de onu almak zorunda değilsin.
0: Hiç itiraz etme. Bak, çocuğumuz neredeyse doğdu, doğacak. Daha çocuk odası takımı yok ortada.
4: Çocuk odası takımı mı?
0: Görüyorsun işte. Ben söylemesem neyi düşünüyorsun ki?
4: Ama hayatım, el kadar çocuğa oda takımı almanın ne gereği var? Çocuk karyolası yetmiyor mu?
0: Gördün mü? Çocuğundan konuşuyoruz da el kadar deyip babalık yapmaktan kaçınıyorsun. Ben çocuğuma üvey muamelesi yaptırmam kimseye.
4: Canım, şimdi bu üvey evlatlılığı da nereden çıkardın? Ben sadece şimdi gerek olmadığını söylemek istedim.
0: Komşumuz Nimet abla bile bir aylık bebeğini oda takımı aldı. Ben niye almayayım?
4: Bak, iki isteğinden birini alamayacağım Ayten. Ya televizyonu ya da çocuk odası takımını.
0: Hayır Orhan, her ikisini de istiyorum. Söyle müdürüne maaş...

0: zam yapsın.
1: Allah'ım, Allah'ım bana sabır ver.
2: Orhan Bey.
1: Buyurun müdür bey.
2: Bugünlerde çok dalgınsınız.
1: Özür dilerim, şey... Bir hata mı yaptım efendim?
2: Yok, hata yapmadınız. Bankamız adına sizden çok memnunuz. Fakat sizi sıkıntılı görünce...
1: Teşekkür ederim efendim. Bir derdim yok, sağ olun.
2: Peki, siz de sağ olun.

0: Şu bardağı bir daha doldursana hayat.
1: Buyur. Ha şey, çocuk odası takımıyla televizyon işi nasıl gidiyor?
2: Ne olur beni sık boğaz etme Ayten. Taksitler biraz hafiflesin alacağım, söz veriyorum.
1: Peki, müdürle konuştun mu? Zam yapacak mı?
2: Yalvarırım, şu konuyu sofrada olsun kapat bari. Yediğimi burnumdan getirme Ayten.
1: Ne zaman ama, gelmez ayın çıkmaz başında mı? Sen konuşmadan ne zaman iş yaptın ki?
2: Peki hanım, peki. Sen konuşmaya devam et, ben de dinleyeyim ha.
3: Orhan Bey.
2: Buyurun efendim.
3: Odama kadar gelin lütfen. Kapıyı kapatın Orhan Bey.
2: Sizi dinliyorum efendim.
3: Muhasebedeki arkadaşlardan küçük şikayetler geldi bu sabah.
2: Benim hakkımda mı efendim?
3: Evet. Bazı hesaplarda fazla, bazı hesaplarda ise eksik para çıkıyormuş.
2: Öyle mi? Hiç farkında değil.
3: Sizi uyarma gereği duydum. Sanırım bu hatalar aşırı dalgınlığınızdan kaynaklanıyor. Bankamız onurlu bir bankadır. Hata kabul etmez.
2: Özür dilerim efendim. Aynı hatalar bir daha tekrarlanmayacak.
3: İyi olur. Peki, gidebilirsiniz.
1: Çocuğa örgü örerek elimi yoracağımı her şeyi hazır alırdım ama... ...kocam olacak adam sağ olsun müdürüyle konuşup zam istemeye çekiniyor.
2: Ne var yani örgü örsen? Biraz da el emeğin göz nurun olsun.
1: Müdüründen bugün de zam istemeye utandın değil mi? Hı? Utandın tabii.
2: Ya durup dururken zam istenmez ki.
1: İstenir Orhan Bey. Maaşın ne ki istenmesin? Öyle ya. Senin saflığından yararlanıyor müdür olacak adam. Şu dünyada rahat yüzü göremeyecek miyiz Allah aşkına?
2: Yeter be.
1: Orhan? Sen bana bağırıyor musun?
2: Evet bağırıyorum. Bitmek bilmeyen dırdırlarından, seni sürekli idare etmeye çalışmaktan bıktım. Anlıyor musun? Bıktım.
1: Madem bıkacaktın evlenmeseydin benimle.
2: Bu kadar hırs dolu olduğunu bilseydim.
1: Ben ikimiz için de rahat bir hayat istiyorum. Çocuğumuzu düşünürsek üçümüz için.
2: Üçümüz içinmiş ha? Sen rahatı kendin için istiyorsun Ayten. Kendin için.
1: Zenginlik istiyorum, rahatlık istiyorum.
2: Demek zenginlik istiyorsun ha?
1: Evet. Dünyaya bir kere geliyoruz. Bari rahat yaşayalım. Rahat yaşamayı istemek suç mu?
2: Peki Ayten, peki. Seni rahat bir hayata kavuşturacağım.
1: Ne demek istiyorsun sen?
2: Sen hayatını rahat yaşamaya bak karıcı. Ötesine de karışma. Anladın mı beni?
1: Niyetin ne senin?
2: Karışma dedim ya.
1: Niyetini öğrenmek istiyorum.
2: Sen sadece üzümü ye. Bağını da sorma olmaz mı?
1: Orhan yoksa...
2: Rica ederim artık kapat bu konuyu ve keyfine bak.

0: Siz eşyaları indirin, ben de şu kapıyı açtırayım kardeşim.
1: Olur abi.
2: Orhan, bu saatte bankada olman gerekmiyor muydu?
0: İzinliyim. Sen boş ver beni de hemen odanın birini boşaltalım.
2: Neden?
0: Çocuk odası takımı istiyordun ya, aldım işte.
2: Ne? Aldın mı? Canım kocacığım
0: hadi
2: benim.
0: Hadi hadi hadi, fazla zaman kaybetmeyelim.
2: İyi ama maaşına 20 gün var.
0: Sen işine bak hanım. İstedin ben de aldım. Hamallar aşağıda bekliyor. Hadi elimizi çabuk tutalım.
2: Bu adam çocuk odası takımını nasıl almış olabilir?
0: Ayten! Ayten! Hadi gel de şu odayı boşaltalım.
2: Geliyorum. Sandıkla divanı öbür odaya yerleştirelim. Aha,
0: şu ikisi çıkarsa takımlar bu odaya tam sığar. Ha, bana bak, yarın mutlaka evde ol.
2: Neden kocacığım?
0: İkinci televizyon gelecek de ondan.
2: Televizyon mu?
0: Beyaz eşya bayisinden gelecekler. Yarın ben işbaşı yapacağıma göre evde senin bulunman lazım.
2: Bütün bunları taksitle mi aldın?
0: Nasıl aldıysam aldım, sana ne?
2: E hani hiçbirini alacak gücün olmadığını söylüyordun.
0: Hoppala. Şimdi de bunun hesabını mı yapıyorsun ha? Her gün aynı konu yüzünden başımın etini yediğin için birden o gücü kendimde buluverdim karıcığım.
2: Kumarda mı kazandın yoksa?
0: Hayır.
2: Piyango mu vurdu nedir?
0: Kumarda insan hep kaybeder. Piyango da hep aldatır.
2: Taksitle mi aldın? Söylesene Allah aşkına.
0: Of, bıktırma Ayten. Almazsın başka dert, alırsın başka dert. Tutar mısın şu sandığın ucundan? Hadi
2: peki,
0: içeri taşıyalım.
2: Peki, peki kızma. Oh, bu oda takımı çocuğuma çok yakışacak Orhan. Teşekkür ederim.
0: Bir şey değil.
2: İleride çocuğumuz şöyle 6-7 yaşlarına gelince odasına Atari alırsın değil mi? Komşum Kamile Hanım'ın oğlunun da Atari'si var.
0: Alırım hanım, alırım. Atari de alırım, pilli oyuncaklar da alırım. İstersen dünyayı da alırım, ha ne dersin?
2: Bankaya mı gidiyorsun Orhan?
0: Biraz hava alacağım.
2: Kapı çalıyor. Aa, gelen kim acaba? Eyvah, komşulardan biri geldiyse kötü. Ortalık akşamdan dağınık. Sağ solu düzeltip kapıyı öyle açayım. Tamam. Ay, etraf biraz toparlandı. Şimdi gidip kapıyı açabilirim.
3: Rahatsız ediyorum hanımefendi. Orhan Yurtsever'in evi değil mi?
2: Evet.
3: Orhan Bey bizden televizyon ısmarlamıştı da onu getirdik. Nereye koyalım?
2: İçeri girin lütfen. Televizyonu şöyle şuraya koyun. Ay yok yok, şu köşeye koyarsanız daha rahat seyredebilirim.
3: Böyle mi istiyorsunuz?
2: Evet, oraya koyun. Oldu. Çok teşekkür ederim.
3: Bu kağıtları güvenilir bir yerde saklayın.
2: Nedir bunlar?
3: Televizyonun garanti belgesi, kullanma kılavuzu ve yaygın servis ağımızın bulunduğu yerlerin listesi. Televizyonunuzu güle güle kullanın hanımefendi. İyi günler.
2: İyi günler. Sağ ol Orhan, sağ ol.

0: Hayrola hanım, canın sıkkın gibi görünüyor.
1: Ayten'i düşünüyorum bey.
0: Kahvaltıda da Ayten'i düşünürsen. İyi artık. Nesi varmış Ayten'in? Hasta falan mı yoksa?
1: Yok canım, Ayten iyi. Her gördüğü şeye sahip olma hastalığı var ya. O geldi birden aklıma.
0: Yoksa Orhan'a gene bir şey mi aldırmış?
1: Koskoca çocuk odası takımı.
0: Çocuk odası ya. Takımı mı? Yahu küçücük çocuk ne anlar oda takımından ya.
1: Allah, o takımları Allah. Bilirim, çok pahalıdır. Orhan'ın ödeyeceği cinsten değil. Kısa vadeli taksitlerle ödeniyor. Zavallı damat. Diğer eşyaların borcunu bitiremeden çocuk odası takımı almış gelmiş. Gerçi Ayten ben istemedim dedi ama inanmadı.
0: Yazık, çok yazık. Ümit ederim bu hastalık yuvasına bir zarar getirmez.
1: Allah korusun bey. Öf. Yuvası yıkılırsa kucağında çocukla ortada kala kalır.
0: Allah korusun.
1: Ah, ah, biliyor musun? Bir de ikinci bir televizyon aldırmış. Hem de son model.
0: Ne? Ya. Olamaz. Yok, bu kadarı fazla. Ayten gerçekten aklını kaçırmış hanım. Allah. Evinde bir televizyon varken ikincisini almanın alemi yani. Allah Allah.
1: Kocası devamlı haber seyrediyormuş ya. Haber dinlemekten karalar bağlamış hanımefendi. Dinlenip eğlenmeye Hı-hı. ihtiyacı varmış. Hı. Ayrıca komşusu Kamile Hanım'ın evinde de iki televizyon varmış. Biraz da ondan zannediyorum.
0: Televizyonu aldırana kadar da Orhan'ın başının etini yemiştir muhakkak.
1: Ah, ah, yemek de söz mü bey? Kemirmiş, kemirmiş.
0: Ah, başka şeyler yapmadan konuşalım şu kızla hanım.
1: Konuşmak fayda vermiyor ki bey. Ben uzun uzun konuştum. Bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor.
0: Biz gene de bir kere daha konuşalım. Mesela önümüzdeki günlerin birinde akşam yemeğine davet edelim Aytenleri. Bir kere de ben konuşayım şu kızla ya.
1: Peki bey, peki. Bir kere de sen konuş. Bakalım fayda edecek.
0: Edecek, edecek. Göreceksin.
2: Elinize sağlık anne.
1: Aa, yemeğine dokunmamışsın bile oğlum. Nasıl doymak bu anlamadım.
2: Midem küçüldü herhalde.
1: Aa, yoksa yemeklerimi beğenmedin de doymuş numarası mı yapıyorsun?
2: Estağfurullah anne, beğenmemek ne haddime. Yemekleriniz gerçekten birbirinden güzel. Galiba bana pek inanmadınız.
1: Kusura bakma oğlum, inanmadım.
2: Ayten'in yemekleri de birbirinden güzel.

0: güzeldir ama ben fazla yiyemem. İnanmıyorsanız Ayten'e sorun.
1: Orhan doğru söylüyor anne.
2: Öyle olsun bakalım.
3: Gel damat gel. Hanımlar sofrayı toplarken biz de şöyle karşılıklı oturup hem televizyon seyredelim hem de sohbet edelim ha.
0: Olur baba.
2: Sen babanlarla otur kızım. Babanı bir iki aydır görmüyorsun.
1: Bulaşıkları yıkadıktan sonra oturun anne.
2: Dünyada olmaz. Sana bulaşık bulaşık yıkatmam.
1: Neden anne? Alt tarafı bulaşık değil mi?
2: Bulaşık makinesinde yıkamaya alışmıştır ellerin. İncinmesinler kızım. Bugün yarın dünyaya gelecek diye beklediğimiz güzel torunuma bir şey olmasını istemem. Hadi git otur sen git.
1: Sofrayı toplasaydın.
2: Sofrayı da toplarım. Hadi git otur.
0: Annenle babam bu akşam sözleriyle bizi iğneleyip durdular, fark ettin mi?
1: Seninle bir alıp veremedikleri yok Orhan. Onlar asıl bana dokundurdular.
0: Kızım sana söylüyorum, gelinim sana da hesabımı yapıyorlar ha?
1: Evet.
0: Bir ara babanla sen odadan çıktınız. Yarım saatte ortadan kayboldunuz. Baba kız ne konuştunuz bakalım?
1: Hiç. Baba kız konuştuk biraz.
0: Ne konuştunuz?
1: Gece vakti sokak ortasında senle bunları tartışacak değilim Orhan. Şuradan bir taksi çevir de çabucak eve gidelim. Hava serinledi, üşüyorum.
0: Otobüs durağına iki adım kaldı hayatım. Kabin nedir, üşümezsin.
1: Otobüs beklemeye tahammülüm yok benim.
0: Yeter Ayten. Kendini düşündüğün kadar biraz da beni düşün. Cebimde taksiye verecek param var mı yok mu hiç sormuyorsun.
1: Sende yoksa ben veririm. 3-5 kuruş biriktirdim.
0: Sen hayret doğrusu.
1: Sen hayret ede dur, ben taksi çeviriyorum. Hey taksi. Taksi durdu işte. Geliyor musun Orhan?
4: Geliyorum. Geliyorum.

0: Hayırlı sabahlar hanım.
1: Hayırlı sabahlar bey.
0: Ne o, erken kalkmışsın?
1: Uyku tutmadı.
0: Ya seni anlıyorum. Bu Ayten'in davranışları beni de üzüyor.
1: Dün akşamki tavırlarını sen de gördün. Ne yaptı, ne etti? Otobüs varken taksiye bindi.
0: Pencereden onları mı takip ettin yoksa?
1: Konuştuklarımızın tesiri olup olmadığını anlamak istedim de.
0: Ne sonuca vardın peki?
1: Yok bey, yok. Bizim kızın adam olacağı yok. Yarın torunuma nasıl annelik yapacak? Çocuğunu da kendine benzetecek. Ondan korkuyorum.
0: İnşallah biz yanılırız hatun.
1: İnşallah.

0: Orhan Bey, telefon. Hanımınız arıyor galiba.
1: Teşekkür ederim, geliyorum. Alo.
2: Orhan.
1: Ne oldu Ayten, ne var?
2: Eve gel, acele et.
1: Neyin var Ayten?
2: Hemen hastaneye gitmeliyiz. Galiba doğum sancıları başladı, acele et.
1: Tamam karıcığım, tamam. Hemen geliyorum.

0: Orhan Bey siz misiniz?
1: Evet.
0: Gözünüz aydın Orhan Bey. Nur topu gibi bir kızınız oldu.
1: Teşekkür ederim hemşire hanım.
0: Allah bağışlasın beyefendi. Analı babalı büyür inşallah.
1: Sağ olun.
0: Kızınız olduğu için sevinmediniz mi yoksa?
1: Ben mi? Sevindim tabii. Hem de çok sevindim.
0: Birkaç dakika sonra eşinizi ve kızınızı görebilirsiniz.
1: Peki. İlginiz için teşekkürler hemşire hanım.
0: Bir şey değil efendim.
1: Baba oldum. Baba oldum ama sevinecek gücüm kalmadı ki. İki boğazken üç olduk. Üstelik bebek bu. İyi bakılması, iyi beslenmesi lazım. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen taksitlerden sonra bebeğin dünya kadar masrafı. Ben bunları nasıl karşılayacağım? Ya Rabbim nasıl karşılayacağım? Evet, evet. Bir tek yol var bunun için. Hem de hiç düşünmemem gereken bir yol. Başka da bir çaresi yok bu işin.
2: Demek baba oldunuz ha Orhan Bey?
1: Evet efendim.
2: Tebrik ederim.
1: Sağ olun efendim.
2: Şimdi gelelim ciddi meseleye.
1: Sizi dinliyorum.
2: Muhasebedeki arkadaşlardan başka şikayetler geldi Orhan Bey.
1: Ne gibi efendim?
2: Para hesapları bir iki haftadır sürekli olarak eksilme göstermekteymiş.

0: Yerine taşımayın lütfen.
1: Peki. Özür dilerim efendim.
0: Sizi son kez uyardım. Üçüncü defada kovulursunuz, bilmiş olun.
1: Peki efendim.
0: İşinizin başına dönebilirsiniz. Orhan Bey çok değişti. Son günlerde kendisinden iyice şüphelenmeye başladım. Kendisine olan güvenimden faydalanıp para hesaplarını karıştırarak bir kısmını cebine mi indiriyor ne? İhsan Bey, şu andan itibaren Orhan Bey'i gözaltına alın. Bakalım şüphelerimiz doğru mu? Para çaldığını görürseniz suçüstü yakalayın.
2: Bebeğim, uyumayacak mısın kızım? Gel bakayım kucağıma. Oh canım, sen acıktın mı güzelim? Orhan.
3: Ne var?
2: Çocuğumun karnı acıkmış. Sütü ısıtıp şu biberona doldurur musun? Açlıktan uyuyamıyor herhalde.
3: Bana ne? Annesi değil misin? Git kendin ya.
2: Ne oluyor sana Orhan?
3: Bak, benden hiçbir şey isteme.
2: Sinirlerin yıpranmış senin. Her akşam bana çatmak için bahaneler arıyorsun.
3: Evet, sana çatmak için bahaneler arıyorum.
2: Hayır, bağırma, çocuğu ağlatacaksın.
3: Bağıracağım Ayten. Avazım çıktığı kadar bağıracağım, anladın mı?
2: Bak, çocuğumu ağlattın işte.
3: Bıktım bu hayattan be, bıktım. Beni bıktırdın Ayten. Beni sen bıktırdın.
2: Ben mi bıktırdım?
3: Evet sen.
2: Yeter ama bağırma.
3: Bağırırsam ne olurmuş ha?
2: Ben de çocuğumu alırım, öbür odaya giderim.
3: Ha, gidersin tabii, gidersin ya. Nasıl olsa televizyonun da var. Sesini sonuna kadar aç hayat. Aç ki sesimi bastırsın ha. Hayat. Nefret ediyorum bu kelimeden. Gözünü doyuracağım Ayten. Ne istersen alacağım. Şimdi çocuğumuz büyür, onun da istekleri başlarsa ona da ne isterse alacağım. Her şeyi, her şeyi, her şeyi alacağım. Sizin istekleriniz için dünya feda olsun be. Dünya feda olsun.
4: Ayten.
2: Anne.
4: Kızım ne oldu? Gir. Gel içeri gel.
2: Anne çok mutsuzum.
4: Çocuğu bana ver de otur şuraya. Ne oldu kızım söyle.
2: Orhan.
4: Ne olmuş Orhan'a?
2: Onu tanıyamıyorum anne. Sanki eski Orhan gitti, yerine bir başkası geldi. Çok sinirli. Her şeye kızıyor. Bunalımda.
4: Suçlusu sensin kızım.
2: Niçin hep beni suçluyorsunuz? Orhan da beni suçluyor. Ben ne yaptım ki?
4: Aşırı isteklerin yüzünden kocanı bunalıma soktun.
2: Anne, Orhan'dan yana çıkma ne olur.
4: Kocanı kaybetmek istemiyorsan kendini haklı çıkarmaktan vazgeç. Batıyorsun kızım. İflas ediyorsun ona göre.
2: Ama anne...
4: İtiraz etme Ayten. Çocuğunu, kocanı, yuvanı düşünüyorsan bencil hırslarını bir tarafa bırakacaksın. Kanaatkar olacaksın. Eğer treni kaçırırsan bir daha sonsuza kadar binemez.
2: Buraya teselli için gelmiştim. Beni korkutuyorsun.
4: Ben senin annenim. Kötülüğünü ister miyim hiç? Başkalarına özenmen, kanaatkar olmaman yok mu? İşte her şey burada düğümlü.
2: Evet, hep ben suçluyum. Bütün evet. Suç bende. Peki ya Orhan? O sütten çıkmış ak kaşık mı anne?
4: Ah, lütfen kızım. Aklını başına topla artık.
2: Yavrum ağlamaya başladı.
4: Sen biraz oyala bebeği kızım. Karnı acıkmıştır minik yaramasın. Mutfakta süt olacaktı.
2: Ağlama kızım. Ağlama yavrum. Bak anneannen sana süt getirmeye gitti. Sus bakayım. Sus güzelim.

0: Neler oluyor müdür bey? Bu polisler de ne? Neden beni tutuklamak istiyorlar?
1: Bankamızın parasını çalarken görülmüşsünüz Orhan.
0: Hayır hayır hayır, yalan bu.
1: Ben de yalan olmasını yürekten isterdim. Fakat ne yazık ki sizi para çalarken gören şahitler var.
0: Ben kendim için işlemedim o suçu. Karım için, çocuğum için.
1: Üzgünüm Orhan Bey. Kim olursa olsun hırsızlık suçtur. Aileniz için bile olsa böyle bir suçu işlememeliydiniz. Size çok güvenmiş ve saygı duymuştum.
0: Allah'ım mahvoldum. Mahvoldum.

0: Alo.
1: Alo. Ayden.
0: Orhan. Gecenin köründe nerelerdesin sen?
1: Bak beni dinle. Ben bugün işten kovuldum.
0: Ne?
1: Sakin ol ve beni dinle.
0: Neredesin şimdi?
1: Karakoldayım. Tutuklandım.
0: Tutuklandın mı?
1: Evet.
0: Neler oldu Orhan, anlatsana.
1: Bir telefonda anlatamam. Karakola gelebilir misin?
0: Gelirim ama çocuk. Onu ne yaparım?
1: Annenlere bırak.
0: Hay Allah, telaştan düşünemedim. Hemen geliyorum.
1: Bekliyorum.
0: Aman Allah'ım, neler geliyor başımıza böyle. Demek böyle Orhan.
2: Şimdi anladım neden tutuklandım.
0: Üzgünüm Orhan.
2: Bütün bunların senin sonsuz isteklerin yüzünden başıma geldiğini çok iyi biliyorsun.
0: Kızım ve ben sensiz ne yaparız Orhan?
2: Daha önce düşünmeliydin.
0: Orhan. Affet beni. Affet, ne olur.

0: Aa, kapımda bu iki erkeğin ne işi var? Buyurun.
1: İyi günler hanımefendi. Evinizdeki eşyalara el koyacağız.
0: Neden?
1: Evinize haciz geldi hanımefendi. İhbar kağıdımız dün gelmiş olması lazım.
0: Hayır gelmedi.
1: Kocanız evinizdeki bütün eşyalar için borçlanmış. Borçlarını ödeyemeyince de tabii...
0: Hadi insaf ne olur. Kocam işinden kovuldu, şimdi hapiste.
1: Üzgünüm hanımefendi, biz görevimizi yapıyoruz.
0: Allah'ım. Kocam, ben, çocuğum mahvolduk. Bittik biz, bittik. Ne yapacağım ben şimdi? Allah'ım affet beni Allah'ım.
2: İhtiras adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: İnsanlardan öyleleri var ki hayrın anahtarları gibidir ve şerrin de sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarları ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık ki Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere, diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kapılar hangileri hayırlı, hangileri şer? Nereden bileceğiz? Kur'an'dan ve sünnetten elbette. İşte İslam yolu ve İslam yoluna açılan hayır kapıları ve İslam yolundan çıkan şer kapıları. Hayır kapıları şu namaz kapısı, şu zekat, şu tesettür, şu cihat, şu hayırlı evlat yetiştirme, şu eşlerine iyi davranma kapıları. İnsanlara güzelce borç verme kapısı, Kur'an öğrenme ve öğretme güzel kapıları ve güzel ahlak kapıları diye bunları çoğaltabiliriz. Hayrın anahtarlarını elinde tutanlar işte bu kapıları açmaya devam ederler. Çeşit çeşit şer kapıları, kötülük kapıları da mevcut. Şeytan ve şeytanın adamları, kurtuluş bu tarafta. Arsızlık, hayasızlık, namussuzluk, çıplaklık kapısı bu tarafta. Eşini kıskanmama kapısı bu tarafta. Zevk, eğlence kapısı bu tarafta. İsraf kapısı. TV dizilerinde sizin istediğiniz gibi bir hayat tam da bu tarafta. Gazetelerimizde keyfiniz nasıl isterse öylece olacak bir hayat tam da bu tarafta. Peygamberlerin söylediği gibi değil, canınızın istediği gibi bir hayat bu tarafta. Müslüman olmadan da Müslüman olabilirsiniz, hayatı bu tarafta diye şer kapılarını açtıkça açabilirler. Mümin, hayır kapılarını açmak ve aynı zamanda şer kapılarını kapamak, engellemek zorundadır. Bu belirli kimselerin değil, herkesin görevidir. Ne mutlu hayra anahtar, şerre kilit olanlara.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ah Filistin, nasıl uyurum işkence bağı gözlerimdeyken? Senin adınla temizliyorum dünyayı. Eğer senin aşkın beni yorgun düşürmediyse, korumuşumdur duygularımı bir sır gibi. Günlerin kervanı gelip anlatır düşmanların komplosunu ve dostları. Ah Filistin, nasıl yaşayabilirim ovalarından, dağlarından uzak? Kana bulanmış dağların yamaçları çağırıyor beni. Ve ufuk hep kan, ağlayan kıyılar çağırıyor beni. Ve hep hüzünlü yankılar zamanın kulaklarında. Firari akınlar çağırıyor beni. Öz yurtlarında birer yabancı oluyorlar. Öksüz kentlerin çağırıyor beni. Köylerin, kubbelerin. Dostum soruyor bana, buluşacak mıyız yine? Geri dönecek miyiz? Evet. Döneceğiz ve serin toprağa ökeceğiz. Dudaklarımızda o kızıl arzuyla yarın döneceğiz. Ve duyacaklar ayak seslerimizi. Fırtınalarla döneceğiz. Şimşeklerle, meteorlarla, umut ve şarkılarla, uçan kartalla. Çöle gülümseyen şafakla döneceğiz. Dalgalara doğan sabahla, kanayan bayrakla döneceğiz. Parlayan kılıç ve mızrakla.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanı ile sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz kıymetli dinleyenler, yeni bir ilimden irfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizlere bu nimeti bahşeden Allah Teala'ya hamd ederek programımıza başlıyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Malumunuz geçtiğimiz hafta Mevlüt kandilini idrak ettik. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a salavat-ı şerife ben getirdim. Sizler de radyolarınızın başında birer salavat-ı şerife getiriniz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı zikretmiş olalım değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisinden yazı örnekleri aktarıyoruz değerli dinleyenler. Kasım 2018 sayısı var. Geçen hafta oradan bazı yazıları sizlere örnek kabilinden numune olsun diye aktarmıştım. Alfabe meselesi, dış basında yazı devrimi, Risale-i Nur'un milli kültürümüzün muhafazasındaki rolü, hadis hafızları, Kur'an-ı Kerim'de israf ve müsrif tarifleri, bin yıllık yürüyüşün devamı için değerler eğitimi, dilde, fikirde, işte birlik gibi gayet güzel yazılar var değerli dinleyenler. İrfanmektebi.com adresinden abone olabilirsiniz yahut geçmiş sayıları ücretsiz olarak oradan takip edebilirsiniz. Yine Osmanlıca dergisi var, onu da tavsiye ediyoruz her zaman için değerli dinleyenler. İslam harfleriyle Türkçemizi okuyup yazmayı öğreten Osmanlıca dergisi, harf inkılabından bu tarafa İslam harfleriyle süreli yayın yapan ilk dergi olma özelliğine sahip. Ayrıca osmanlıcaegitim.com adresinden Türkiye'nin her tarafında nerede bulunursanız bulunun ücretsiz Osmanlıca kurslarına kayıt yaptırıp size en yakın bir yerde Osmanlıcayı öğrenme imkanına sahip olabilirsiniz değerli dinleyenler. Hadis hafızları başlıklı yazıyla başlayalım inşallah. Ali Kurt kaleme almış. İslam Dünyası Sivil Teşekkürler Birliği Genel Sekreteri. Farklı bakış açıları olsa da en az 100 bin hadis ezberleyen muhaddislere hadis hafızı denir. Bu rakamın İmam-ı Buhari, İmam-ı Hanbel gibi büyük hadis imamlarında küçük nüanslı farklı metinlerle birlikte toplamda 750 bin veya daha fazlaya çıktığı da rivayet edilir demiş hemen yazının başlığının altında. İmam-ı Buhari veya İmam-ı Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh gibi hadis hafızlarının çok sayıda hadisi ezbere bilmelerini zihinlerine sığıştıramayanlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın aslında bu kadar hadis söylemediğini, bir kısmının uydurulduğunu iddia ediyorlar. Ve her saat bir hadis söylese 23 senede şu kadar yapar, gerisi nerede gibi mugalatalarla insanların zihinlerini bulandırmaya çalışıyorlar. Garip. Halbuki herhangi bir siyasi liderin konuşmalarını rivayet ederek, mesela sadece şu son 10 yılda yapılan haberleri ve konuşmalarını birer hadis uzunluğunda parçalayarak anlatmaya kalksanız toplam rakamı tahmin bile edemezsiniz. Biz ki askerlik hatıralarımızı, kısa bir hac veya umre seyahatimizi veya değer verdiğimiz hatıralarımızı yıllarca anlata bitiremeyiz. Kaldı ki bizim gibi insanların her sözü hikmetli de değil. Üstelik bizim sözlerimiz kader boyutunda şeriata kaynak değil, nas değil. Halbuki bu ümmet asırlardır ya kitaba veya sünnete bakarak hayatını tanzim etti, medeniyetler kurdu. Ve Allah bunun böyle olmasını, yani Habibinin modellenmesini murad etti. Kim beni severse Resulüme itaat etsin buyurdu. Onu bize üsvetün hasene örnek kıldı. Siyeri okuyanlar bilirler ki

Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm hayatı aksiyoneldir. O sürekli tebliğ ile meşgul oldu. Muallim oldu. Aile reisi baba oldu. Eş oldu. Devlet reisi oldu. Komutan oldu. Hep hayatın içindeydi. Ve etrafında onun her hareketini, her ölçekte, milimi miline takip eden sahabeleri vardı. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, benim evim Medine'nin dışında ve mescide uzaktı. Bir arkadaşımla anlaştım. Bir gün o, bir gün ben nöbetleşe mescide gidiyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı dinliyor. Ve bir şeyi kaçırmamak için işittiklerimizi birbirimize anlatıyorduk. Bu çerçevede bakıldığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir saatlik sohbetinde bile duruma göre belki onlarca hatta daha fazla hadis metni çıkabilir. Nitekim ibadat, ukubat, itikadat, iktisat, miras gibi değişik konularda aile hayatına, sosyal hayata, iktisadi hayata, siyasi ve askeri yaklaşımlara değinen ve dünyevi, uhrevi hayatımızı tanzim eden o kadar hadis işte bu hassasiyetle rivayet edilmiştir. Aynı hadisenin veya konuşmanın değişik sahabiler tarafından algıda seçicilikle farklı şekillerde rivayet edildiği ise ayrı bir vakadır. Kütüb-i Sitte veya Tis'a başta olmak üzere temel kaynaklarımızda zikredilen hadis metinlerinin bir kısmının bu eksende tekrar olduğunu da görüyoruz. Kaldı ki hadislerin bir kısmı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın konuşması, kavli değil, aynı zamanda fiil veya ikrarı ile ilgilidir. Sahabilerin Efendimiz'i şöyle yaparak gördüm veya ben onun yanında şunu yaptım ama bana itiraz etmedi tarzında ikrarını ifade etmeleri de birer hadistir. Bir düşünelim, bu çerçevede sahabilerin ne kadar hatırası vardır ve fiil hakika bu emsal rivayetlerin her biri hadis hükmündedir. Hadis usulü noktasında sadece Efendimizin değil aleyhissalatü vesselamın sahabe-i güzünün kavli, fiili ve ikrarı dahi hadis olarak kabul edilmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın onlar hakkında benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz buyurdu. Onların bu konudaki referansları bizzat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam olduğu için hadis ve mezhep imamlarımız sahabenin kavline de mevkuf hadis olarak itibar ettiler ve içtihadlarında esas tuttular. Çünkü sahabiler rahle-i tedris-i nebevide öyle yetiştiler ki gördükleri en ufak haksızlığa ve yanlışlığa derhal itiraz ederler, her halleriyle doğrusunu gösterirlerdi. Sadece hadisler değil, vahyi münzel-i mütevatir tabir edilen Kur'an-ı Azimüşşan bile dilden dile onların vasıtasıyla bu ümmete ulaşmıştır. Buhari, Müslim ve emsali kitaplarda hadis imamlarının seçerek aldıkları hadislerin ortalama 7-8 biner civarında olması, onların 1 milyona yakın farklı hadis metnini, rivayetini ezberlemedikleri manasına gelmez. Meşhur hadis imamları, Allah onlardan razı olsun, üstelik hadislerin sadece metnini değil, ravi zincirini, senedini de kim kimden nakletmiş ezbere biliyorlardı. Bu gerçekten taaccüp edilecek bir hafızadır. Özellikle çok da ayırt edici özelliği bulunmayan ravi zincirlerini şaşırmadan ezberleyebilmeleri hakikaten takdiri şayandır ve şaşırtıcıdır. Siyer kitaplarında zikredildiği üzere iki bedevinin deve üzerinde seyahat ederken hayalen ezbere satranç oynamaları garip değil midir? Yine o devirde edebiyat ve belagata olan düşkünlük sebebiyle bir deve yavrusuna büyüyene kadar 500'e yakın farklı isimler verildiği de bir vakadır. Öyle ki say dediğinizde tek tek sayarlardı. Kur'an ve hadis metinlerinin asrımıza kadar nakline vesile olması cihetiyle kayıt imkanlarının çok az olduğu bir devirde Allah-u Teala'nın o günkü insanlara böyle bir hafıza vermesi
hikmetten hiç uzak değildir. Onlar bu mevzuda o kadar dirayet ve hassasiyet gösterdiler ki, bu metinlerin sıhhati üzerinde bırakın Müslümanları, müsteşrikler bile kanaat sahibidir. Farklı bakış açıları olsa da, en az 100 bin hadis ezberleyen muhaddislere hadis hafızı denir. Bu rakamın İmam-ı Buhari, İmam-ı Hanbel gibi büyük hadis imamlarında küçük farklı metinlerle birlikte 750 bine veya daha fazlasına çıktığı rivayet edilir. Bu çerçevede yaklaşık 1 milyon olarak kaydedilen hadis rakamlarında abartı bulunmamalıdır. Cenab-ı Hafiz-i Mutlak bizleri rızasına mazhar, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hoşnudiyetine ve şefaatine mazhar eyleyip, sünnet-i seniyesinin ittibaına muvaffak kılsın. Amin. Bu hakikatler deryasını bizlere ulaştıran sahabe-i güzine radıyallahu anh mecmain, bizleri yoldaş ve cennette arkadaş kılsın. Amin. Bu vadide emeği geçen o mütebahhirin imamların hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Ebed aleminde ala surur mütekabiliğin tabir edilen karşılıklı cennet koltuklarında, tadına doyumsuz lahuti sohbetlerde onların dizinin dibinde feyiz almayı hepimize nasip etsin. Amin. Evet, güzel bir yazı olmuş değerli dinleyenler. Hadis hafızları başlığı altında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın pek çok hadis söylemiş olabileceğinin izahı ve ispatı yapılarak, yine sahabe-i kiramın onlara uymamızı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz tarzındaki ifadesi sebebiyle onların sünnetlerine de uymanın, onlardan gelen rivayetleri kabul etmenin önemine değinerek, yine o zamanın şartlarında sahabe-i kiramın titizlikle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı takip ederek onun sözlerini, konuşmalarını, tavırlarını, ikrarlarını ezberlemeleri ve taklit etmeleri, bütün mezhep imamların onları kaynak alması, elbette hadislerde şüphe olmayacağını, olmaması gerektiğini gösterir. Kaldı ki hadis usulünde eksiklikler, noksanlıklar varsa ayrılmış. Ama sanki bütün hadislerde hata varmış yahut hepsi uydurmaymış gibi bir algı bugün oluşturulmaya çalışıyor. Bunlar Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın, hadislerin, onun sahabesinin, onun en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'in ve Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri olan başta tevhid olmak üzere dinin dostları değildir. Sünnete, hadise karşı çıkmak bir Müslümanın yapacağı iş değildir. Anlamadığı her şeyi inkar etmek Müslümanın tabi olduğu o dinin esaslarına muvafık gelmez. Sadece kendi aklının erdiğini, kendi bildiğini din gibi göstermek bir Müslümana yakışmaz değerli dinleyenler. O zamandaki edebiyata, belagata da dikkat çekilerek, mesela bir deve yavrusuna büyüyüp yetişkin oluncaya kadar 500 farklı isim verildiğini ve bunları say dediğinde hepsini saymalarını da örnek göstermiş. Böyle bir hafızaya sahip sahabe-i kiram. Cenab-ı Hak Resulüne ittiba etmemiz için onun arkadaşlarına da böyle kabiliyetler ihsan buyurmuş. Evet, bu yazıyı İrfan Mektebi dergisinin Kasım 2018 yani 144. sayısından sizlere aktardım değerli dinleyenler. Tekrar okumak isteyen, merak edenler İrfan Mektebi dergisine bakabilirler. Başka güzel yazılar da var. Zafer Zengin'e ait Bediüzzaman Hazretlerinden İstikbale Dair Müthiş Tespitler başlıklı yazıdan da zamanımız el verdiğince sizlere arz edeyim değerli dinleyenler. Asra damga vurmuş bir İslam kahramanının istikbale dair tespitlerini mevzu edeceğiz bu yazımızda. Bediüzzaman Hazretleri Hicri 1300'de, bu tarihe ileride tekrar dikkat çekeceğiz. Doğumu 1293, vefatı 1379, yaşamış büyük bir İslam alimidir. İman davasındaki mücadeleleriyle, ortaya koymuş olduğu eserleriyle, yetiştirdiği milyonlarca talebeleriyle İslam alemine unutulmayacak hizmetler yapmıştır.
Zaman ilerledikçe Üstad Hazretlerinin değeri daha ziyade anlaşılmaktadır. Zira istikbal projeksiyonu ile haklılığı her geçen gün

daha da gün yüzüne çıkmaktadır. Evet, bir paragrafla giriş yapılmış yazıya. Sevgili üstadımızın bu yönünü izaha girişmeden önce onun Risale-i Nur hakkında dile getirdiği bir hakikate dikkat çekmek istiyorum. Benden sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde, yani Risale-i Nur'da bir kuvvet, bir tesir var ki? Müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var. Bir sahibede bir kitap kadar tesir bulunuyor. El cevap, şeref icazı Kur'an'a ait olduğundan. Yani bu sözlerin, Risale-i Nur'un içindeki bu özellik, bu şeref Kur'an'ın mucizeliğine aittir. Çünkü Kur'an'ın tefsiridir, Kur'an'dan alınmıştır. Ve bana ait olmadığından bila perva, çekinmeden, korkusuzca derim. Ekseriyet itibariyle Risale-i Nur böyledir. Çünkü yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şehadettir, şuhuttur. Taklit değil, tahkiktir. İltizam değil, izandır, iyice anlamadır. Tasavvuf değil, hakikattir. Dava değil, dava içinde bürhandır. Üstadımızın cevabında çok önemli ifadeler var. Üzerinde tefekkür ederek ilerleyelim. Bir, Risale-i Nurlar Kur'an'a aittir. Çünkü onun tefsiri ve bu zamana bakan hakikatleridir. Kur'an'dan alınmış hak bir ilhamın asra ve insanlığa ifadesidir. Bazı kesimler bu kısma çok itiraz etseler de hakikat budur. Allah Teala hayvanlara bile ilham ederken eşrefi mahluk olan insana ilham gelmesini akıldan uzak görmemek gerekir. 2. Risale-i Nurlar tasavvur değil, tasdiktir. Risale-i Nurlarda dile getirilen hakikatler hak ve doğru olduğu mutlaka ortaya çıkar. Burada Hazreti Üstad'ın ifadelerinin hak ve hakikat olduğunu ve buna kendisinin tam kanaat getirdiğini söylüyor. Bu hususta şöyle diyor Üstad. Hem Risale-i Nur en evvel tercümanının nefsini ikna çalışır, sonra başkalarına bakar. Elbette tercümanının nefsi emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izal eden bir ders gayet kuvvetli bir halistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahs-ı manevi dalalet karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Evet, Risale-i Nurlar tasdiktir, hakikatin tasdikidir, hakikat de onu tasdik eder. Bu konuyu şu misalle akla yaklaştırmaya gayret edelim. Bir filmi başından sonuna kadar izlediniz. Sonra bir zaman sonra aynı filmi tekrar izliyorsunuz. Bu arada ikinci bir kişi de sizinle birlikte aynı filmi seyrediyor. Filmin ilerisi hakkında ikiniz de yorum yapıyorsunuz. Sizin yorumunuz tasdiktir, diğer kişinin yorumu ise tasavvurdur. Sonuç sizi haklı çıkaracaktır. Hazreti Üstad'ın istikbale dair tespitleri de buna benzer. Zamanla o tespitler gerçekleştiğinde herkes ister istemez Üstad'ı tasdik etmeye mecbur oluyor. 3. Risale-i Nurlar teslim değil, imandır. Üstadımız tam bir kanaat-ı kalbiye ile inandığını yazmış, yazdığına da inanmıştır. O yüzden büyük iddialarda bulunmuştur. Mesela haşir bahsinde şunu iddia ediyor. Eğer haşrın geleceğini, gelecek baharın geleceği gibi kat'i bir surette anlamak istersen, haşre dair 10. sözle 29. söze dikkatle bak. Gör, eğer haşrın geleceğine, baharın geleceği gibi inanmazsan gel parmağını gözüme sok. 4. Risale-i Nurlar marifet değil, şehadettir, şuhuttur. İşte en çarpıcı ifadelerden birisi de budur. Yani yazdığım risaleler varlıkların hakikatini ve ilahi sırları tefekkür, keşif ve akılla kavrayarak elde ettiğim bilgi değil, yani marifet değil, bilakis hakikatin kendisine vakıf olmaktır. Dünya döndükçe, ilim ilerledikçe insanlar bugün anlamasalar da bir gün mutlaka bu hakikate teslim olacaktır. Hakikat ortaya çıktığında herkes Risale-i Nur'a teslim olacaktır. Risale-i Nur'lara umumi bir teslimiyet tam olmadığına göre buna daha zaman var demektir. Bu konuyu Üstad'ın vefatını haber vermesi bahsinde tekrar ele alacağız.
5 Risale-i Nurlar

taklit değil, tahkiktir. Risale-i Nurlardaki hakikatler had ve hesaba gelmez delillerle ispatlanmıştır. Üstad, tahkike dayalı kesin bilgilerle desteklenen hakikatleri ifade etmiştir. Risale-i Nurlarda dile getirilen hakikatleri dini ve müsbet ilimler teyit ve tasdik etmektedir. Aksi ispat edilmedikçe, edilemedikçe bu hakikat geçerlidir. 90 senedir İslam aleminde elde edilen, gönüllere dolaşan bu hakikati delille çürüten bugüne kadar çıkmamıştır, çıkamamıştır. Evet, makale buraya kadar değerli dinleyenler, ama bitmemiş diye sayıda muhtemelen devam edecek. Çünkü yazının sonunda devam edecek diyor. Altında kaynaklar var değerli dinleyenler. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bu asırda parlak bir tefsiri olan, insanların iman ettiği hakikatleri izah ve ispat eden Risale-i Nur hakkında güzel tespitler vardı. Yine Üstad Hazretlerinin lisanıyla bu itibariyle güzel bir yazı olmuş değerli dinleyenler. Yine Risale-i Nur'un milli kültürümüzün muhafazasındaki rolüne değinilen bir yazı var değerli dinleyenler. Mustafa Topöz kaleme almış. Fazla zamanımız kalmadı ama oradan da az bir şey sizlere nakledeyim. Sizler kalanını irfanmektebi.com adresinden yahut dergiyi alarak Kasım 2018 144. sayıyı oradan okuyabilirsiniz. Evet, Risale-i Nur'un önemli bir vazifesi iman ve Kur'an hakikatlerini çok kuvvetli delillerle ispat edip neşretmek ve bütün inkar fikirlerini iptal etmek olduğu gibi Kur'an harflerini muhafaza etmek de önemli bir vazifesidir. Bu hikmetle Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'u Osmanlıca olarak, yani Kur'an harfleriyle telif etmiş ve yüz binlerce talebesine Kur'an harfleriyle Risale-i Nur'u yazdırmıştır. Hatta Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur talebesi olmak gibi çok yüksek ve imtiyazlı bir makamın şartının Risale-i Nur'u Kur'an harfleriyle Osmanlıca yazmak ve neşretmekten geçtiğini şöyle ifade etmiştir. Risale-i Nur'a intisap eden zatın en ehemmiyetli vazifesi onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran Risale-i Nur talebesi unvanını alır. Risale-i Nur'un Kur'an harflerini muhafaza etmesini sadece Kur'an elifbasındaki harflerin öğrenilmesi ve muhafazası şeklinde anlamak son derece eksik, yanlış, hakikatten ve Risale-i Nur'un ruhundan uzak bir anlayış olacaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin bu büyük hizmetini doğrudan anlayabilmek için irfanın bir millet için ne demek olduğunu, kültürü oluşturan unsurların neler bulunduğunu ve bu irtibatla Risale-i Nur'un Kur'an harflerini muhafaza etmesinin nasıl bir vazife gördüğünü iyi anlamak icap etmektedir. Evet, burada da özetle Risale-i Nur'un İslam yazısını, yani Kur'an harflerini muhafaza ettiğinden bahsediyor ki nasıl bir zamanda, Kur'an harflerinin yasaklandığı bir devirde, hatta karikatürlerle Kur'an harflerinin aşağılandığı, kötülendiği, alay edildiği bir zamanda Risale-i Nur Kur'an ve iman hakikatlerini yine Kur'an yazısıyla Osmanlıca olarak ortaya koymuş. Üstad Hazretleri böyle telif etmiş. Böylece Kur'an'a ve Kur'an'ın harflerine olan hürmetini göstermiş, Kur'an harflerini ve Kur'an hakikatlerini muhafaza etmedeki ulvi gayretlerini ortaya koymuştur değerli dinleyenler. Bu itibarla şöyle bir ibare de var. Risale-i Nur'un milli lisanımızın muhafazasına hizmeti başlığı altında yine aynı yazının. Risale-i Nur'un Kur'an harflerini muhafaza etmesi, milli lisanımıza olan Osmanlı Türkçesinin korunmasına ve onun yaşatılması için, sonraki nesillere aktarılabilmesi için bu lisanla telif edilen milli irfanımızın altyapısını teşkil eden milyonlarca cilt eserlerle ve tarihi vesikalarla irtibatının kurulması, yeni nesillerin bizi biz yapan bu eşsiz kültür hazinesi ile tanışmasına vesile olması noktalarında tarihi bir ehemmiyete sahiptir. Çünkü milli irfanımızın temellerini oluşturan eserlerin hemen hemen tamamı Osmanlıcadır. Ancak

Yeni yetişen neslimiz çok kıymetli ve kimi zamanda paha biçilemeyen bu nadide eserlere bir turist kadar maalesef yabancıdır. Öyle ki kim bilir hangi dedesinden kalmış bir eserden veya eski bir tapu senedinden yahut bir paradan bir çeşme kitabesinden ya da her gün altından geçtiği üniversite giriş kapısındaki yazıdan hem muhteva hem de estetik olarak en küçük bir fikir sahibi olamayan gençlerimizin sayısı hiç de az değildir. 7 asır cihana hükmetmiş bir milletin torunları, bugün önlerine konulan az sayıdaki çevirilerin dışında bu bedi irfan birikiminden istifade edememektedirler. Bu durumda günümüz gençliğinin hissesine dedelerinin birkaç bin sene önce yazdıklarını okuyup anlayan diğer milletlere imrenmek mi düşüyor? Neden bizler de kendimiz ve çocuklarımıza ecdadımızın birikimine birinci elden ulaşma imkanı tanımayalım? Gönlünde milli kültürden bir nebze hissesi olanların bu duruma kayıtsız kalması ve üzülmemesi mümkün müdür? Yabancı araştırmacıların Osmanlı Türkçesini öğrenerek yaptıkları araştırmalardan bugün ancak yabancı dil bilenler istifade edebilirken, ilmi çevirileri de kaynak olarak milli kütüphanelerimizi göstermektedir. Ama onların gelip istifade ettiği milli kütüphanelerimizdeki eserlerden bu milletin torunları, çocukları, dedelerinden kalan o eserlere maalesef o yabancıdan daha yabancıdırlar. Yazı devam ediyor. Güzel bir yazı değerli dinleyenler. Tavsiye ediyoruz. İrfan Mektebi dergisinin Kasım 2018 sayısında tamamı var. Başka güzel yazılar da var. Zamanımız doldu. Cenab-ı Hak bizleri yeniden asli hüviyetine bürünen, imanıyla, irfanıyla, İslam'a hizmetiyle, Kur'an ve iman hakikatlerine hadimliğiyle temayüz etmiş kişiler olmamızı, neslimizin böyle yetişmesini bizlere nasip etsin, göstersin inşallah. Bu milletin şahlanışını, İslam birliğini, Müslümanların zaferini inşallah ihsan etsin. Müslümanlar vasıtasıyla tüm dünyaya adaletin geldiğini bizlere göstersin. Bizleri de hem nefsimizde, hem ailemizde, hem cemiyette, hem bulunduğumuz her yerde o adaletle hükmedenlerden eylesin inşallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a salavat-ı şerifeyle bitirelim değerli dinleyenler. Sizler de şu anda beni dinleyenler birer salavat-ı şerife getirsinler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın selamına biz de böylece ona selam göndererek, salat göndererek onun selamına nail olalım inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Tıbbil gulub ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebesar ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Gelen yalnızca sevdiğinin kız kardeşiydi. Selamlaşıp sarıldılar. Sevdiğinin kız kardeşi birden başını eğerek yere baktı. "Abin nerede?" diye kapıya bakarak sordu genç kız. "Bir şey mi oldu yoksa?" diye korkuyla kolundan tuttu. "Yok abla," diye elindeki paketi uzattı sevdiğinin kız kardeşi. "Abim arabada da beni bekliyor, bunu o yolladı." Bu da neydi? Bir veda paketi mi? Boğazı düğümlenir gibi oldu genç kızın. Oracıkta kala kaldı. Neydi ki bu? Ağlayarak evine vardı ve paketi açtı. Paketin içinden güzel kaplamalı mealli bir Kur'an-ı Kerim ve üzerinde ufak bir not kağıdı. "Oku." Gözlerinde yaşlarla Kur'an'ı okşadı genç kız. Sonra sevdiğini aradı ama çıkmadı. Mesaj attı ama yazmadı. Söylediği şey çok netti. "Oku," diyordu sadece. Allah'ın emriyle sesleniyordu genç kıza. Demek ki ayrılmıştı ondan. Haklıydı, sevdiği hafızdı. Allah'ın ayetlerini okumuş olacaktı ki uzak durmuştu. Genç kız Kur'an'ı okumaya başladı. Arada not kağıtları da eşlik ediyordu ayetlere. Gözlerinden bir bir yaşlar akıyordu genç kızın. Kur'an sayfalarına akıyordu damlacıklar. Ne zaman cehennem ayetleri geçse delikanlı bir not bırakmıştı. İnsan sevdiğini bile bile ateşe atar mı? Ne zaman altından ırmaklar akan cennetler anlatılsa yeni bir not. "Rabbim seni cennetinde Resulüne komşu eylesin." Hem Rabbinin ayetleri hem sevdiğinin sözleri. Nasıl ağlamazdı ki kız? Artık her gün oturup saatlerce Kur'an okuyordu. Gözyaşlarıyla süslüyordu sevdasını. Ayetlere de, sevdiğinin sözlerine de susuyordu adeta. "Göklerin yaratılışı, emirler ve yasaklar, müminler sakınır," diyordu sevdiği. Genç kız hiç bıkmadan haftalarca okumaya devam etti. Allah korkusundan artık kendi de yazmaz olmuştu sevdiğini. Aramamaya başladı. Tek gayesi Rabbinin emirlerini yerine getirmek olmuştu. Ağlamadığı tek bir gün yoktu. Neredeyse ayetleri ezberlemişti. Ve artık iyice yüreğine kazımıştı. Bellemişti hepsini. Kur'an'ın sonuna doğru yaklaşıyordu. Ağlıyordu hep. İstemiyordu bitmesini. Rabbinin sözleri de bitiyordu, sevdiğinin notları da. Nasıl ağlamazdı ki? Ama son sayfalara doğru yeni bir not daha düşürmüştü sevdiği. "Üzülme, bitmez Rabbimizin sözleri. Ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa yine bitmez." Genç kız Kur'an'ı alıp yüreğine bastırdı, öptü. Demek ki yeniden ve yeniden okuyup yeni güzellikler keşfedeceklerdi. Bir ay geçmişti aradan. Nihayet son sayfaya vardı. Gözyaşlarını tarif etmeye gücü yeter miydi? Sevdiğinin sözleri de bitmişti artık. Son sureyi de okudu. Birden bir zarf ilişti gözüne. Yavaşça açtı ve okumaya başladı. "Sanma ki sonuna vardın bu kitabın. Sanma ki bitti Rabbinin ayetleri. Seninle tanıştığım için Rabbime hamdolsun. Böyle güzel bir sevdaya düşürdü gönlümü. İnan hiç de pişman olmadım seni sevdiğime. Ama bil ki hafız olmadan aslına da erermişsin bu sevdanın. Beni hafızlık olgunlaştırdı. Seninle bir yuva kurmaktan başka bir şeye değildi niyetim. Ama önce temel şartlarımızı okumanı istedim. Önce aşkı, hayat rehberimizi anlamanı istedim. Yoksa bu evlilikten hayır bekleyemezdim. Bu Kur'an bitmedi ve hiç bitmeyecek. Eğer bana evet dersen, evimizin en güzel köşesine yerleşecek. Çekinmem her gece sana kıssalardan okumaya. Rabbim utandırmasın, unutturmasın. Olur ya, bana evet dersin, ileride evladımız olur. Geceleri ağlarsa çekinmem ona, Kur'an okuyarak susturmayı çok severim. Sevdiğim, benimle bu Kur'an'ı hayat rehberim edinmeye var mısın? Huzur bulmaya var mısın? Yaşamaya var mısın? Birbirini sevenler için nikahtan daha hayırlı bir şey yoktur diye buyurmuş Peygamber.

Peygamber Efendimiz aleyhisselam, seni günahım eğleyemezdim. Helalim olmaya var mısın? Benimle evlenir misin? Genç kız hıçkırarak ağlıyordu artık. Kur'an'ı yüreğine bastırarak hem ağlamaklı, gülerek evet dedi. Derin bir nefes aldı ve titrek ellerle zamandan, mekandan habersiz olan sevdiğine bir mesaj attı. Evet. Biraz sonra telefon çaldı. Genç kızın annesi açtı telefonu. Gülümsüyordu. Delikanlı ailesini harekete geçirmişti artık. İşi daha fazla uzatmak istemiyordu. Birkaç güne hemen kızı istediler ve mütevazi bir şekilde düğünleri oldu. Bu zaman içerisinde bile pek konuşmadılar. İkisinin de kaçan bakışları, kızaran yanakları yetiyordu zaten söze, ne gerek vardı ki. Düğünden sonra sonunda eve vardılar. Sevdiğinin duvağını açıp alnından öptü delikanlı. ''Emanetim nerede?'' diye sordu. Hemen gidip Kur'an'ı getirdi genç kız. Başını eğdi, eşinin yanına oturdu. Delikanlı ise sadece gülümsedi. Ve sonunda günlerdir, haftalardır merak ettiği soruyu sordu genç kız. ''Okuyacağımı nereden bildin? Ya kızsaydım sana, küsseydim, beni bıraktın diye ya hiç okumasaydım?'' Delikanlı gülümsedi ve sonra da şükrederek cevap verdi. ''Onu o zaman seninle evlenmezdim. Hamdolsun Rabbim bana Kur'an okuyan ve yaşamaya çalışan sabırlı, sadık bir hanım nasip etti.'' Rabbim hepimize hayırlı sevdalar ve hayırlı ömürler nasip etsin. Hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu, insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız Gazze ve Filistin için yeni bir perspektif ve yeni bir söylem üretmenin önemi üzerine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu raporundan bazı alıntılar. Bu programda yakın zamanda yayınlanan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından hazırlanmış Gazze'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve savaş suçları raporunun son bölümünü maddeler halinde sizinle paylaşmak istiyorum. Gazze ve Filistin bağlamında yeni bir perspektif, dil ve söyleme ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Bu minvalde anlamayı, farkındalığı ve doğru yerde durmayı sağlayacak bir bilgi, argümantasyon ve ahlaki olanı tercih etmeyi kolaylaştırmak bakımından dile ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususları 10 maddede sıralayabiliriz. 1. Dünyada akıl ve vicdan sahibi herkesi kucaklayıcı bir söylem inşa etmek. Filistin konusundaki hak ve adalet mücadelesinin ayrımsız bir perspektiften adalet ve vicdan sahibi herkese hitap edecek bir şekilde inşa edilmesi önemlidir. Filistin veya başka bir ülkeden Arap veya Yahudi adalet duygusuna sahip olan herkesin bu benim dilim diyebileceği bir dili tutturmak icap eder. Orta Doğu coğrafyasını Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin ve diğer herkesin beraberce barış içinde yaşayacağı bir sosyopolitik tahayyül çerçevesinde ele almak ve esas olarak akıl ve vicdan sahibi insanlara ulaşmayı hedeflemek makul olacaktır. Bu bağlamda Filistin için çaba sarf etmenin adaletsizlikle malul bir dünya düzenini değiştirmek için nasıl bir çıkış yolu olacağına dair anlatılar oluşturulmalı. Bu anlatılar çarpıcı metinler ve sloganlarla yaygınlaştırılmalıdır. Filistin için mücadele etmek dünyayı da özgürleştirecek. Soykırım varsa herkes taraftır. Veya soykırım varsa sessiz kalmak suç ortaklığıdır gibi sloganlar bu küresel sorumluluğa işaret edebilir. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler sistemini eleştirirken dile getirdiği dünya beşten büyüktür ifadesine benzer biçimde dünya soykırım lobisinden büyüktür veya dünya İsrail ve Amerika'dan ibaret değil gibi ifadelerde bu konuda örnek teşkil edebilir. 2. Adaletin ve insan haklarının diliyle konuşmak. Filistin sorunu siyasi ve hukuki olmaktan öte bir adalet meselesidir. Filistin halkını hayatta tutmaya çalışmak, onları soykırım, etnik temizlik, işkence ve diğer biçimleriyle şiddetten korumak ve bağımsız ve özgür bir ülkede yaşamaları için çaba sarf etmek, özgürlük, adalet ve barış gibi değerleri önemli gören herkesin desteklemesi gereken ahlaki bir tutumu ifade eder. Bu ahlaki tutum öncelikle net bir biçimde işgale uğrayan ve hakkı gasp edilen Filistin'in yanında olmayı ve onun kurtuluş savaşını desteklemeyi gerektirdiği gibi bu mücadelenin etik sınırlar içinde yapılması konusunda onu teşvik etmeyi ve aştığı noktada eleştirmeyi de kapsar. Filistinlilerin haklı savaş yürütüyor olmaları, onun yürütülüş biçimini otomatik olarak haklı kılmaz. Bu bakımdan İsrail kadar Filistin otoriteleri de izlenmeli, faaliyetleri periyodik olarak raporlanmalı ve dünya kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Hamas'ın Ekim Huruç Harekatı da o harekatın gerçekleştirilmesi sürecinde sivil ve çocuk ölümleri ve tecavüz vakaları yaşandığına dair suçlamalar tarafsız bir heyet tarafından incelenmelidir. Bunun en sağlıklı yolu bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altında tutan işgal yönetiminin 7 Ekim ve sonrasında İsrail ve Filistin'in yaptıklarının bağımsız ve tarafsız bir uluslararası heyet tarafından incelenmesini engellemekten vazgeçmesidir.
Filistin meselesinin öncelikle bir hak ve adalet meselesi olarak ele alınması, onun için izlenecek yolda kullanılacak dilin hak ve adalet temelli olmasını gerektirir. Bu bağlamda 8 milyar insana hitap edecek temel dil olan adaletin dili olmalıdır. Konu, insanların adalet duygularına hitap edecek bu ortak dil üzerinden anlatılmalıdır. Bunun anlamı, Filistin'in işgalden kurtarılması meselesinin aynı zamanda bir insan hakları meselesi olduğunu vurgulamaktır. 3. Sorunun odağını kaybetmemek. Filistin sorunu işgalle başlayan ve Filistin halkının yıllar içinde kendi yaşadığı topraklarından sürülmesi, katledilmesi şeklinde devam eden zamana yayılmış bir etnik temizlik ve Gazze örneğinde soykırımlara da sahne olan bir sorundur. Bu çerçevede sorunun odağında Filistin'in kendi topraklarında bir devlet olarak özgürce yaşama hakkının İsrail tarafından gasp edilmiş olması vardır. Bu anlamda üretilmesi gereken dil, başlangıçta işgal vardı veya başlangıçta zulüm vardı örneklerinde aşina olunan kalıplar ve çarpıcı ifadelerle dikkatleri 7 Ekim öncesine Filistin ülkesinin işgalinden itibaren yaşananlara çekmeyi ihmal etmeyen bir dil olmalıdır. Bu bağlamda sorunu Hamas'ın 7 Ekim saldırısına indirgeyen 1948'den beri yaşananları görmezden gelen Filistin'in Filistinlilerden arındırılması ve Filistinli aileleri zor yoluyla topraklarından atıp oraların İsrail topraklarına dönüştürülmesi anlamına gelen zamana yayılmış bir etnik temizliği, yani 6 Ekim'i hesaba katmayan yaklaşımın adaletsizliğine ve haksızlığına dikkat çekmek gerekir. Sadece 7 Ekim'i ve Hamas'ın terör eylemini konuşmak, eğer bir propaganda taktiği değilse bariz bir mantık ve muhakeme hatası demektir. Sorunun kaynağına ve 7 Ekim öncesine dikkat çeken en çarpıcı değerlendirme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılmıştır. 7 Ekim bir boşlukta gerçekleşmedi şeklindeki açıklamayla somutlaşmıştır. Filistin'in trajik tarihini sadece 7 Ekim'den başlatmayı tercih eden yaklaşımın adaletsizliğine karşı her fırsatta çeşitli biçimlerde dile getirilmesi gereken en sağlıklı yaklaşım budur. Filistin'in kurtuluşu meselesini konuşurken güvenli alanda kalmayı öngören

Siyaseten doğrucu yaklaşımların ürünü olan dil ve yargılar da eleştirilmelidir. Filistinlilerin kurtuluş için verdikleri mücadeleyi eleştiren ve günün sonunda işgali ve işgale uğrayanı, ihlalciyle mağduru eşitleyen bir dilin haksızlığının da belirgin bir biçimde görülmesi için çaba sarf edilmelidir. 4. Çoklu ve katmanlı bir mücadele yürütmek. Filistin konusunda odağı muhafaza etmeye ve dikkatleri sürekli olarak meselenin İsrail'de demokrasi ve insan hakları meselesi olmaktan öte temelde işgal meselesi olduğuna çekmeye çalışırken farklı perspektif ve ona dayalı çözüm yöntemleriyle ilgili farklı önerilerin Filistin konusundaki enerjiyi azaltacak tartışmalara boğulmamasına özen gösterilmesi gerektiği yukarıda ifade edilmişti. Ancak bunu yaparken başka tanımların ve dolayısıyla başka çözüm önerilerinin de söz konusu olabileceği, meseleyi ortaya koyuş biçimlerinin çeşitlilik arz edebileceği gerçeği de kabul edilmelidir. Bu bağlamda gerek tanımlarda ve gerekse de tartışmalarda sorunun odağını kaybetmemeye çalışmak için gayret sarf edilmesi önemlidir. Filistin meselesinde farklı tanımlar, farklı çözüm önerileri, farklı yöntem ve stratejileri de beraberinde getirecektir. Bunun ülkelere, toplumlara, siyasi ve kültürel aidiyetlere ve benzerine göre farklılık arz etmesi sadece kaçınılmaz değil, aynı zamanda bir zenginlik olarak da görülmelidir. Birbirinden farklı alanlardan gelerek aynı amaç doğrultusunda çalışırken özen gösterilmesi gereken husus, bütün bu emeklerin birbirini nakseden veya yavaşlatan değil, birbirini bütünleyen bir nitelik taşıması için gayret sarf etmektir. Bu bağlamda nihai hedefin özgür Filistin olduğu göz önüne alınmalı, bütün bu farklı yolların başarılı bir orkestrasyonun imkanları araştırılmalıdır. Konunun anlatımında ve farkındalık oluşturulmasında hitap edilen küresel toplumun hususiyetleri de göz önüne alınmalıdır. Bu anlamda katmanlı bir dil işlevsel olabilir. En geniş katmanda insanlık ailesi vardır. İnsanlık ailesinin herhangi bir üyesine seslenirken her durumda ahlak ve adalet temelli bir zeminde kalmak ve onu akıl ve vicdan sahibi birey olarak kabul edip evrensel ahlaki argümanlarla konuşmak gerekir. Sonuçlarından bağımsız olarak Filistin'e katkı veya zarar hesabı yapılmaksızın hakikatin diliyle konuşmak ve her katmanda buna uymak vazgeçilmez olmalıdır. En geniş katmanda örneğin İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek veren firmalara yönelik boykotu savunmak için soykırımda payımız olmasın argümanı evrensel olarak aynı şekilde kullanılabilir. 5. Soyut ve spekülatif tartışma tuzağına düşmemek, somut durum ve sorunlarla işgal ve haklar çıpasından ayrılmamak. Filistin konusuyla ilgili olarak sorunun net bir biçimde görülmesini sağlayacak dil ve söylemden uzaklaşmamak gerekir. İsrail'in işgal politikasını meşrulaştırmak ya da soykırımı önemsizleştirmek isteyen çevrelerin tam da bu sorunun görünürlüğünü, somutluğunu ortadan kaldırmaya yönelik bir propaganda yürüttüklerini göz önüne alırsak, bu yöndeki bulanıklaştırma çabalarıyla mücadele edilmelidir. Bu propagandalardan en yaygın olarak kullanılanlardan biri, meselenin karmaşık olduğunu vurgulamak ve sorunun somut biçimde görünmesini engellemek için onu flulaştırmaya çalışan bir dil kullanmaktadırlar. Sorun göründüğünden daha karmaşık türünden ifadelerin, pratik olarak insanların soykırım karşısında tutum almalarını ve haklı bir tepki göstermelerini önlemek için başvurulan yollardan biri olarak kullanılabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 6. Kavramlara gerçek anlamlarını vererek konuşmayı tesis etmek, yani yerleşimci değil, işgalci veya hırsız ifadesini kullanmak.

tutulmalıdır. Bu bağlamda siviller kavramı da yanlış tanımlanmamalıdır. İsrail tarafından silahlandırılan ve zorla Filistinlilerin evlerine girerek el koyan işgalciler de siviller olarak değil, gasp çeteleri olarak tanımlanmalıdır. Dilin düzeltilmesi gereken konularından biri de İsrail'in bölgedeki tek demokrasi olduğu iddiasıyla ilgilidir. Filistinlileri ve onlara yapılanları paranteze alarak yapılan demokrasi ve özgürlük tanımları reddedilmeli, bu türden ülke değerlendirmelerindeki ikiyüzlülük teşhir edilmelidir. ABD eski başkanı Biden, İsrail'i eleştirirken onun bir demokrasi olduğundan söz etmesi, vahşilere karşı medeni beyaz adama dair sömürgeci dilinin devamı olarak değerlendirilebilir. Etnik temizliği veya soykırımı bir demokrasi yapabilir mi? Bunu tartışmak icap eder. Burada önemli olan soykırımı yapanın bir demokrasi olmasıyla totaliter bir diktatörlük olmasının sonuçları bakımından bir farkının olmamasıdır. Liberal bir demokrasinin bunu yapamayacağı söylenebilir. Bu çerçevede ve buna eski Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki beyaz azınlığın ırkçı ayrımcılığa atıfla apartheid demokrasisi gibi isimler verilmelidir. 7. Adil olmayan yaklaşımın dilde yer bulmaması için özen göstermek icap eder. Bu çerçevede işgali, zamana yayılmış bir etnik temizliği, katliamları ve son olarak 7 Ekim sonrası yaşanan soykırımı konuşmak ve konuşmayı sürekli bu odaktan ayırmamak gerekir. İçerik olarak insan haklarının dilini konuşmak, Yahudi düşmanı ve antisemitist dil, İsrail karşıtı ve antisiyonist bir dilin yerleşmesi için çaba sarf etmek gerekir. Bu bağlamda İsrail'in propagandaları ve siyonist çevrelerin dezenformasyonuyla mücadele ederken aynı şekilde Filistin konusundaki dili de temizlemek, antisemitist, ayrımcı ve adaletsiz herhangi bir yaklaşımın Filistin meselesinde kendine bir yer bulmasını engellemek gerekir. Filistin'in kurtuluşu için dili bu anlamda temizleme sorumluluğu doğal olarak öncelikle o mücadeleyi verenlere düşer. Bu sorumluluk kapsamında örneğin soykırım dolayısıyla tüm Yahudileri özcü bir yaklaşımla hedef alan ve onların dünyadan temizlenmesi gerektiğini dile getirmeye varıncaya kadar ürkütücü başka türden bir soykırım ideolojisi oluşturmaya yönelen yaklaşımlarla da mücadele edilmelidir. Örneğin yakın geçmişte soykırımı yaşamış bir toplum olarak Yahudilerin yaşadıklarından ve bugün İsrail'in soykırımından söz etmek, tarihe ve insana dair bir ders çıkarmak bakımından dile getirilebilir. Ama bunu Yahudileri özsel kötüler olarak kodlayıp yapanlar çoğunluktadır. Ve bu dilin mahkum edilmesi de esas olarak Filistin dostlarına düşer. Burada dile getirilebilecek dil ve söylem şöyle olabilir. Holokost'u yaşamış bir kuşak çok kısa bir süre içinde başka bir coğrafyada, başka bir topluma onların Holokost'u olan nakbeyi yaşatıyorsa bu onların Yahudi olmalarından değil insan olmalarından kaynaklanır. Çünkü insan tam da böyle bir varlıktır. Fırtınalı bir denizdeyken doğru düşünen kişi kıyıya çıktığında aynı kişi değildir. Bu yüzdendir ki göçün bütün felaketli sonuçlarını yaşamış olanlar, göçmenler çoğu kez başka göçmenlere karşı otokton toplumdan daha dışlayıcı olabilmektedirler. Antisemitizmle mücadele ederken Filistin konusunda farkındalık oluşturmanın yollarından biri de bu konuda vicdanlı bir yerde duran Yahudi bireylerin emeklerinden herkesin haberdar olmasının sağlanmasıdır. Bunun için kurulacak müzelerin, sanat ve siyaset kurumlarının isimleri gösterilen fedakarlıkların anısını yaşatmalıdır. İsrail'in bir devlet olarak bölgede mevcut olup olmamasına dair tartışmalarda da dildeki ayrı

yorumcu, ırkçı ögeleri cerrahi bir titizlikle ayıklamak esas olarak Filistin'in dostlarına düşer. Çözüme dair tartışmalarda 1967 sınırlarına çekilecek iki devletli çözüme razı olmasını yeterli bulmamak veya bölgede bir İsrail devletinin veya diğer bir devletin veya devletlerin varlığına karşı çıkmak tek başına antisemitizm değildir. Dolayısıyla bunun nasıl temellendirildiğine bakmak icap eder. Hangi siyasi görüş veya çözüm dile getirilirse getirilsin, dili dikkatli bir biçimde mercek altına almak ve insan haklarına aykırı fikir ve ifadeleri eleyerek yola devam etmek gerekir. Ancak bunu yaparken başka türden bir savrulmaya karşı da dikkatli olunmalıdır. Bu bağlamda dil konusunda kaçınılması gereken başka bir hata ise antisemitist olarak damgalanmama kaygısıyla abartılı bir ihtiyatlılık veya basınç altında konuşmaktır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme damgasını vuran ve antisemitizmle mesafelenme ihtiyacının yanlış veya abartılı bir yansımasını teşkil eden apolojetik ruh halinin terk edilmesi gerekir. 8. Soykırımcı zihniyet, ideoloji ve söylemin yapısını çözmek. 7 Ekim saldırılarıyla başlayan İsrail'in soykırım hareketi, bütün soykırımlarda mevcut olan bir ideolojik meşrulaştırmayı da yansıtmaktadır. Filistinlilere yönelik olarak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın sarf ettiği insansı hayvanlar veya daha önce eski başbakanları Menahem Begin'in kullandığı iki ayaklı hayvan türünden ifadeler, Gazze'de masum insan yoktur türünden sivillerin ve çocukların da terörist ve hedef olarak görüldüğünü ifade eden açıklamalar, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi'nde tanımlanan soykırım suçunu teşkil eden tüm unsurlar bakımından örtüşmektedir. Nazi Almanya'sında Yahudi algısıyla İsrail'in en üst düzey devlet insanlarının açıklamalarına yansıyan Filistinli algısı arasındaki benzerlikler ve aynılıklarla ötekileştirme, şeytanlaştırma ve hedef gösterme biçimleri şaşırtıcı ölçüde birbiriyle örtüşmektedir. Pratiği yansıtan eski ve fotoğrafları yan yana gösteren çalışmalarda bu can sıkıcı örtüşmeyi gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla eski katliamların ve soykırımların meşrulaştırılması için üretilen dil, kalıp ve ifadelerle bugünkü arasındaki paralelliklerin tespit edilmesi ve vurgulanması bu açıdan ikna edici olabilir. Ancak hiçbir tarihi olayın birebir aynı şekilde tekrarlanmasının mümkün olmadığı ve mutlaka her olayın özgün yanları olabileceği gerçeğini de göz önüne almak icap eder. Örneğin Nazi Almanya'sından farklı olarak İsrail, 7 Ekim'de Gazze'ye karşı düşmanlaştırdığı grubun fiziksel varlığını ortadan kaldırmak için daha sabırlı ve zamana yayılmış bir strateji takip ederken, Netanyahu yönetimindeki İsrail'in acelesi var görünmektedir. Yine Hitler Almanya'sından farklı olarak Netanyahu, İsrailli liberal demokrasilerin de desteğini almaktadır. Öte yandan böyle bir kıyaslama bugün için çok daha endişeli olmayı gerektirecek sonuçlar içerebilir. İsrail Başbakanının en üst düzeyde diline yansıyan Amalek halkı gibi nihai çözümün de ötesinde yaşayan tüm varlıkları imha etmeye yönelik nekrofilik atıflar, bir halkın topluca yok edilmesinin teorik veya fikri açıdan çok tipik ve tüm soykırımların öncesinde yer alan gayri insanileştirme ve şeytanlaştırma ve böylece yaşatılmak istenen durumun ötesinde bir meşrulaştırma biçimini ifade etmektedir. 9. Sözün ve eylemin kapsamını özellikle Batı'yı ikna etmeye hasretmemek. Filistin konusunda Birleşmiş Milletler'in harekete geçirilmesinin veya insani müdahale dahil
çözüm getirecek bazı adımların atılmasının anahtarının bugün için batılı devletlerde görülmesi, bu konuda sürdürülecek çalışmaların sadece bu coğrafyaya özgülenmesini gerektirmez. Batılı toplumlardan bireyler için değil ama onların da duyabileceği ve katılabileceği şekilde konuşmak gerekir. Öte yandan batılı bireyleri ikna etmeye ve onlar adım atınca takip etmeye ilişkin birçok batı dışı toplum aydınında görülen ruh halinin de dışına çıkabilmek. Latin Amerika'dan Avustralya kıtasına, Çin'den Afrika'ya tüm coğrafyalardaki bireylere seslenebilmek gerekir. Filistin'in dostlarının tüm kozmopolisi muhatap almanın ve küresel anlamda 8 milyar insana hitap etmenin yollarını bulması gerekir. Her dilde bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarına ihtiyaç vardır. Sorunun tüm dünyayı ilgilendirdiği ve asıl muhatabınınsa bölge toplumları olduğu göz önüne alınarak, Batı dahil dünyanın her yanından insanların katılabileceği geniş bir müzakereyi inşa ederken, bölge halklarının sınır aşan bir tartışmayı gerçekleştirebilmesinin yollarını ve araçlarını da oluşturmak gerekir. İngilizce ve diğer dillerde bölgesel ve kültürel sanal yuvarlak masalar oluşturmak ve sınır aşan diğer meselelerle beraber Filistin'i de konuşmak gerekir. Ve son maddemiz 10. Adil bir hafıza oluşturmak gerekmektedir. Filistin'in işgalinden Gazze soykırımına uzanan çizgide yaşananları kayda geçirmek kadar bu konuda herkesin bugüne kadar yaşananları ve mevcut durumu net bir biçimde anlayabileceği ve gelişmeleri izleyebileceği medya platformlarını da içeren bilgi kaynakları oluşturulmalıdır. Filistin konusunda herkesin güvenerek takip edebileceği bir adil hafızaya ihtiyaç vardır. Bunun hem hukuki ve akademik hem de siyasi ve herkese hitap eden yüzleri olmalıdır. Filistin konusunda olumlu veya olumsuz gelişmelerin unutulmasını önlemeyi, insanların soykırım sürecinde neler yaptıklarını ve nerede durduklarını evrensel ölçüde kayda geçirmeyi, olumlu tutumları teşvik ve olumsuz tutumları teşhir etmeyi mümkün kılacak utanç ve onur tablosu gibi isimler altında sürekli güncellenen yayınlar yapılmalı ve sosyal medyada bunun yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Avrupa'daki Yahudi soykırımını anlatan Holokost müzeleri türünden online erişimin mümkün olduğu yaşayan müzeler de bu konuda bir farkındalık oluşturulması açısından anlamlı bir katkı sağlayabilir.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
5: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 4674.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
12: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
14: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef.
15: FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, köpeğime hava aldıracağım. Avrupa'da evlerde köpek beslemek Avrupalının en büyük özentilerinden biridir. Hemen hemen içinde köpek olmayan hiçbir ev yoktur. Avrupalı çocuk yapmıyor. Onun sıkıntısını çekemem diyor. Sağlam bir aile temeli olmayan Avrupa'da hakikaten çocuk ebeveyn için korkunç bir yüktür. Nasıl olsa çocuk büyüyünce aile ocağını terk edecek, ana babasını, ana babasının yaptığı gibi ihtiyarlar yurduna atacak. Bu Avrupalıyı korkutuyor. Bu korku sebebiyle köpek sevgisini çocuk sevgisine tercih ediyor. Avrupalının nazarında insanın köpek kadar kıymeti yoktur. Müslüman bir kadın çocuğuna nasıl şefkat ve merhamet kanatlarını gerer, onun için nasıl bir fedakarlık gösterirse,

Avrupalı da köpeğine karşı aynı hassasiyeti gösteriyor. Biri çocuğunu hassasiyetle ve şefkatle giyindiriyor, öbürü de köpeğini aynı duygularla giyindiriyor. Avrupalı bu kadar alçaktır işte. Avrupa'daki köpekçilik hastalığı maalesef bizim memleketimize de sirayet etti. Özellikle büyük şehirlerde, çoğunlukta olmakla birlikte, sosyetede ve sosyete özentilerinde evde köpek beslemek moda oldu. Köpekle beraber yemek yiyenler, aynı odada yatanlar, onlara elbiseler giydirenler gittikçe de çoğalıyor. Bir arkadaşım anlattı. Akrabalarından sosyete özentisi biri varmış. Kızını verdiği çocuk ailece köpekçilermiş. Çorbayı bile köpekleriyle beraber aynı tastan içerlermiş. Akrabası olacak gelin kız anlatmış ona. Demiş ki, geçenlerde köpek hastalandı da kocam iki gece başını bekledi. Sonra köpeği öldü. Üç gün ağladı. Ona mezar yaptı. Çok üzüldü. Benim arkadaş iğrenerek anlatıyordu bunları. İğrenilmeyecek gibi de değil ki. Tabii Müslümanları evinde köpek bulunmaz. Çünkü bu dinen kesinlikle caiz değildir. Evde köpek beslemek, hayatı köpeklerle ortaklaşa geçirmek, yani köpekleşmek ne kadar da iğrenç bir şey. İnsan böylelerini gördükçe şu kanaate varıyor. Evlerinde, arabalarında, günlük hayatlarında köpeklere hizmet edenler, onları besleyenler ne bedbaht kimselerdir ki Allahu Teala onları köpeklere hizmetkar etmekle cezalandırmaktadır. Bakıyorsunuz, köpek nereye giderse onun ipinden tutan da onun arkasından gidiyor. Bu ne aşağılıktır? Köpekler beslendikleri evlerin her yanını dolaşıyor. Kendilerinin yanı başında oturuyor. Üstlerine köpek kokusu sinmiş. Evlerine köpek kokusundan girilmez. Vaziyetlerine bakınca hallerinden iğrenmemek mümkün değil. Meseleyi İslami açıdan değerlendirdiğimizde şu hakikatlerle karşılaşıyoruz. Ebu Davud Hazreti Ali radıyallahu anh'dan şu hadis-i şerifi rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Şüphesiz içinde köpek, suret ve cünüp bulunan eve melekler girmez." buyurdu. Birinizin kabına köpek ağzını soktuğu vakit, o kabın temizliği, birincisi toprakla olmak şartıyla onu 7 defa yıkamasıdır. Hadis-i şerifi, köpeğin necis olduğuna delil sayılmıştır. Köpeğin yaladığı kapta pis sayılmıştır. Hadis şarihlerinden Hattabi, köpeğin suyu içtiği dilinin necis olduğu sabit olunca, diğer uzuvlarının da dili hükmünde olduğu anlaşılır. Binaenaleyh, köpeğin bedeninden hangi cüzü bir şeye temas ederse onu yıkamak vacip olur demektedir. İhtiyaç olmaksızın köpek edinmenin caiz olmadığı hususunda bütün ulema ittifak etmişlerdir. Köpek edinmeyi caiz gören ihtiyaçlar şunlardır. 1. Evleri korumak için. 2. Hayvanları korumak için, yani çoban köpeği gibi, ve 3. Avcılık için. Bu üç şey için köpek edinmek ittifakla caizdir. Köpek kuduz olursa öldürülür. Değilse öldürülmesi caiz değildir. Bu hususta köpeğin faydalı, faydasız olması müsabidir. Rivayete göre köpeklerin öldürülmesi hususundaki emir daha sonra neşredilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir defa köpeklerin öldürülmesini emrettiği sahihtir. Fakat daha sonra öldürmeyi yasak ettiği de sahihtir. Bu tahkikin üzerine söz yoktur. Hasılı, evlerde köpek beslemek hiçbir yönden caiz olmayıp, insanlıkla bağdaşmayan bir yaşantı tarzıdır. Müslümanlara yasaktır. Çirkin batının çirkin yaşantısına özenen adamları, Allahu Teala köpeğe hizmetçi yapmakla cezalandırmaktadır. Köpeğime hava aldıracağım diye ipe taktığı hayvanı gezdirenlerin, insanlıkla ve İslamlıkla alakalarının olmadığı da bir gerçektir. Dinin müsaade ettiği hususlar haricinde, Müslümanlara köpek edinmek de kesinlikle yasaktır. Bazıları bir iş yerine girince diyorlar ki, pazar ola. Bir arkadaşımın dükkanında oturuyordum. İçeriye birisi geldi. Dükkanın içine girdikten sonra ağzındaki sigarayı eline aldı. Arkadaşıma yaklaşınca, pazar ola dedi. İhtiyacı olan şeyi sorup yok cevabını alınca
elindeki sigarayı ağzına alıp çıktı gitti. Bu adam dışarı çıkınca ben de arkadaşa sordum. Pazarola dedi, bu bizim bilmediğimiz ticari bir terim mi? Arkadaşım güldü, vallahi ben de bilmiyorum. Bunun üzerine herhalde pazarola demek ticaretin çok, kazancın bol, işin hareketli olsun demek istemiş olabilir dedim. Sonra sohbetimizde başka konuya geçtik. Arkadaşımın yanından ayrılınca pazarola kelimesinin manasıyla bir yere giriş çıkışın adapları üzerinde çok düşündüm. Pazarola kelimesinin manasız bir söz olduğuna ve kültür değişikliklerinin toplumda insanımızı ne derece bayağılaştırdığı sonucuna vardım. Aklıma Mehmet Akif merhumun iki mısrası geldi. Bir selam ver be herif, ağzın aşınmaz ya. Hayır, ne selam vermeyi bilir hayvan, ne de versem alır. Bir yere giriş çıkışın adabı vardır. Sen bir ticarethaneye giriyorsun. Senin yapacağın şeyler şunlar olmalıydı. Besmele ile girecektin. Selamun aleyküm diyecektin. Sonra hayırlı işler diye dua edecektin. Soracağını sorup alacağını aldıktan sonra tekrar hayırlı işler deyip selam vererek oradan ayrılacaktın. İyi bir insan olmanın gereği budur. Bazıları bir yere girince sadece selam diyorlar. Bu da olmaz. Hiçbir zaman bizim selamlaşmamızda selam diye bir selam bilmiyoruz. Hal hatır sormamız da kardeşlik icaplarındandır. Tabii hal hatır sormanın da bir usulü var. Büyüğe başka türlü, küçüğe başka türlü sorulur. Sizden büyük olana nasılsınız denmez. Afiyettesiniz inşallah. İyisiniz inşallah efendim. Sonuna da efendim ilave edilir. Bu efendim bizim o kadar şiarımız olmuş ki bugün Mısır'da, Suriye'de bile biz buna şahit oluyoruz. Efendimsiz konuşmuyor onların efendileri. Sonuna bir efendim getiriyorlar. Aynen bu ifadeyle efendim diye bitiriyor. Arapça konuşuyor, konuşuyor, sonuna bir efendim getiriyor. Yani buyurun efendim dediğimiz gibi tafaddal efendim ama bir efendim var sonunda. Efendim buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz gibi iltifatlar unuttuğumuz şeyler arasında yer alıyor. Siz şöyle söylemiştiniz diyor büyüğe karşı. Biraz evvel böyle söylemiştiniz diyor. Büyük için böyle buyurmuştunuz. Kendisi için de ben biraz önce şöyle arz etmiştim demesi lazımken maalesef bu diploma sahiplerinde bunları görüyoruz. Biraz önce arz ettiğimiz gibi efendim diyor. Anlayan için bundan daha büyük bir hakaret olmaz. Karşımızdaki büyüğe buyurduğunuz gibi buyurmuştunuz dememiz lazımdır. Rica ederim efendim diyor. Hayır, rica Arapçada emir manasına gelir. Ama Türkçemizde emri bir kenara bırakalım, yani kesin olması gereken bir şey için rica olunur. Küçük, büyükten kesin bir şey beklemeyeceğine göre ancak arz olabilir veya istirham olabilir. Bir şey ısmarlandığı zaman da hay hay efendim, baş üstüne efendim, peki efendim denir. Bunlar tabii artık kalmadı. Söylerim diyor, ha ha diyor. Hasılı her şeyin adapları vardır. Bu adaplara riayet edilirse bereket usulü gelir. Bunlar terk edildiği oranda da insan bayağılaşır. Yani Müslümanı Müslümanca yaşamak yüceltir. Bunların gerisi palavradır.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Bir kaybın tekrar bulunuşu. Kabe'nin kuzeybatı yönünde bitişik, alçak, yarı dairesel bir duvarla çevrilmiş bir bölüm vardı. Duvarın iki ucu Kabe'nin kuzey ve batı köşelerine birleşmeyecek kadar kısadır ve bu da hacılara geçiş sağlar. Fakat hacıların çoğu tavaflarını bu noktada geniş alırlar ve duvarın dışında tavaf ederler. Bu duvarın bulunduğu yer Hicri İsmail adını alır. Çünkü İsmail ve Hacer'in mezarları onu kaplayan kayaların altındadır. Abdülmuttalip Kabe'ye yakın olmayı o denli seviyordu ki bazen Hicre bir şilte serilmesini emrediyordu. Bir gece orada uyurken bir gölge geldi. Ona tatlı berraklığı kazıp çıkar dedi. Tatlı berraklık nedir diye sordu. Fakat o sırada gölge kayboldu. Buna rağmen uyandığında ruhunda bir hafiflik ve mutluluk duydu. Bu nedenle ertesi geceyi de orada geçirmeye karar verdi. Ziyaretçi tekrar geldi ve haydi kaz dedi. Fakat Abdülmuttalip yine sorusuna cevap alamadı. Üçüncü gece ona şöyle söylendi. Saklanmış hazineleri kaz. Abdülmuttalip'in onların ne olduğunu sorması üzerine yine konuşan yok oldu. Fakat dördüncü gece emir zemzem kaz idi. Ve bu kez zemzem nedir sorusuna konuşan şu cevabı verdi. Onu kaz, pişman olmayacaksın. Çünkü o mirastır. Senin büyük atalarından. O hiçbir zaman kurumaz ve tüm hacıları sulamana yeter. Daha sonra konuşan ona kan, gübre, karınca yuvası ve gagalı, kuzguni kuşların bulunduğu bir yer aramasını söyledi. Ona Allah'ın hacılarını tüm hac boyunca sulayacak temiz akan su için dua etmesi söylendi. Güneş doğarken Abdülmuttalip kalktı ve Iraki Köşe adı verilen Kabe'nin kuzey köşesinde Hicr'i terk etti. Kuzeybatı duvarı boyunca diğer köşedeki Kabe'nin kapısına doğru yürüdü. Birkaç adım gittikten sonra durdu, doğu köşesindeki Hacerül Esved'i öptü. Oradan tavafa başladı. Tekrar Iraki köşeden Hicre, oradan batı köşesine. Suriye köşesi, oradan da güneydeki Yemen köşesine gitti. İbrahim'in soyundan gelenler, İshak oğulları olsun, İsmail oğulları olsun, mabedi güneşin tersi yönünde tavaf ederler. Yemen köşesinden Hacerül Esved'e doğru yürüdüğünde Ebu Kubeys tepesini ve sarı ışıkta keskin çizgileriyle belli olan diğer tepeleri görebiliyordu. Mabedin etrafında 7 kez döndü. Her dönüşünde ışık daha parlaklaşıyordu. Çünkü Arabistan'da alacakaranlık ile şafağın arası çok kısadır. Tavafı tamamladıktan sonra Hacerül Esved'den Kabe'nin kapısına gitti. Kilide asılı olan metal halkayı tutarak kendisine öğretilen duayı okudu. Yakınında kumun üstünde kanat ve kuş sesleri duydu. Bir başka kuş daha göründü. Abdülmuttalip ibadetini bitirip kuşların kapının karşısında yaklaşık 100 yıldan beri duran kayalara doğru ilerleyişini seyretti. Bu kayalar put olarak kabul edilmişti ve Kureyşliler kurbanlarını bu iki kaya arasında kesiyorlardı. Kuşlar gibi Abdülmuttalip de kayaların arasında kan olduğunu biliyordu. Gübre de vardı. Oraya yaklaştığında bir karınca yuvasının da var olduğunu gördü. Eve gitti ve biri oğlu Haris, biri de kendisi için iki kazma aldı. Kazma sesleri ve garip görüntü, çünkü burası her taraftan rahatlıkla görülebilirdi. Kalabalığı onların yanına çekti. Abdülmuttalip'e duyulan büyük saygıya rağmen kurbanların kesildiği bu putların dibini kazmanın hürmetsizlik olduğunu ve Abdülmuttalip'in kazmayı bırakmasını söyleyenler çıktı. O durmayacağını, Harise arkasında bekleyip kimsenin müdahale etmesine izin vermemesini söyledi. Bu heyecanlı ve sihirli bir andı. Sonuç güzel çıkmayabilirdi. Fakat iki Haşimi kararlı ve birlik içindeydiler. Seyredenler ise şaşkınlık içindeydi. İsaf ve Naile adındaki bu iki put Mekke putları arasında yüksek bir yere sahip değildi. Hatta onların Kabe'yi pislettikleri için taşa çevrilmiş cürhümi bir kadınla bir erkek olduğu bile söyleniyordu. Bu nedenle Abdülmuttalib'i durdurmak için hiçbir aktif hareket meydana gelmedi. O, kuyuyu kaplayan kayayla karşılaşıp Rabbine şükrettiği sırada kalabalığın bir kısmı oradan ayrılmak üzereydi. Kalabalık tekrar toplandı ve çoğaldı. O, cürhümlerin gömdüğü hazineleri çıkarırken herkes bunlar üzerinde kendine pay çıkarmaya çalışıyordu. Abdülmuttalib bu hazinelerin kendisine mi, topluluğa mı yoksa Kabe'ye mi kalacağı konusunda kura çekilmesine karar verdi. Şüpheli bir şeye karar vermekte kullanılan bu usul kabul edilmiş bir gelenekti. Bu gelenek Kabe'de Muabi putu Hubel önünde ok çekerek uygulanıyordu. Bu çekilişte hazinenin bir kısmı Kabe'ye, bir kısmı da Abdülmuttalib'e çıktı ve Kureyş'e hiçbir şey çıkmadı. Aynı zamanda Zemzem üzerindeki kontrolün Haşimilerde olmasına karar verildi. Çünkü hacılara su sağlamak onların göreviydi. Bir oğul kurban etmeye içilen and. Abdülmuttalib cömertliği ve akıllılığı ile Kureyş'ten saygı görüyordu. O çok yakışıklı bir adamdı. Etkili bir görünüşü vardı. Zengin oluşu da kendini şanslı saymasının nedenlerinden biriydi. Bütün bunların üstüne Zemzem'in tekrar inşa edilmesine vesile olan seçilmiş kişi olması da ekleniyordu. Bu lütufları için Allah'a çok minnettardı. Fakat Zemzem kuyusunu kazmayı durdurması söylendiğinde ruhu bir takım düşüncelerle sıkılmıştı. Her şey iyi gitmişti Allah'a şükür. Fakat daha önce bir oğul sahibi olmanın eksikliğini hiç bu kadar hissetmemişti. Örneğin Abdüşşems kabilesinin başı kuzeni Umeyye'ye birçok erkek evlat lütfetmişti ve eğer kuyuyu kazan Mahzum'un reisi Mughire olsaydı oğulları onun etrafında büyük ve güçlü daire oluşturabilirdi. Oysa kendisi birden fazla karısı olmasına rağmen onu destekleyecek bir tek erkek çocuğa sahipti. Buna alışmıştı. Fakat kendisine Zemzem'i veren Allah onu başka yönlerde de yüceltebilirdi. Bu yeni lütfun verdiği şevkle Rabbine daha fazla erkek çocuk vermesi için dua etti. Duasına eğer o 10 evlat verirse ve hepsi de büyüyüp bülü çağına gelirse onlardan birini Kabe'de kurban edeceğini de ekledi. Duası kabul olmuştu. Yıllar geçmiş ve 9 oğlu daha olmuştu. O andı içtiğinde bu ona çok uzak bir ihtimal gibi görünmüştü. Fakat Abdullah dışındaki tüm oğulları büyüdüğünde içtiği ant düşüncelerinde yer etmeye başladı. Bütün oğullarıyla iftihar ediyordu. Fakat içlerinde en çok Abdullah'ı sevdiği açıktı. Belki Rabbi de bu çocuğu seçmiş ve ona bu belirgin güzellik ve iyilikleri vermişti. Belki de onun kurban edilmesini istiyordu. Ne olursa olsun Abdülmuttalib sözünün eri bir insandı. Sözünden dönmeyi hiçbir zaman düşünmemişti. O aynı zamanda çok adaletli bir insandı ve sorumluluklarının farkındaydı. Hangi oğlunu kurban edeceğini seçme yükünü kendi üstüne alamazdı. Bu nedenle Abdullah büyüdüğünde 10 oğlunu da çevresine topladı ve onlara Rabbine verdiği sözden bahsetti. Sözünü yerine getirebilmesi için onlardan yardım istedi. Ona boyun eğmekten başka seçenekleri yoktu. Babalarının sözü kendi sözleriydi ve ona ne yapmaları gerektiğini sordular. Babaları onlara her birinin bir ok üzerine kendi işaretlerini koymalarını söyledi. O sırada Kureyş'in oklara bakan falcısına Kabe'de bulunması için haber gönderdi. Oğullarını kutsal eve soktu ve falcıya verdiği sözden bahsetti. Her oğul kendi okunu hazırladı ve Abdülmuttalib Hubel'in yanında yerini aldı. Yanında getirdiği büyük bıçağı çıkardı ve Allah'a dua etmeye başladı. Oklar çekildi. Çıkan Abdullah'ın okuydu. Babası bir eliyle onu, diğer eliyle de bıçağı tutarak onu kapıya doğru sürükledi. Kendisine düşünme payı bırakmak istemezcesine kurban edeceği uygun bir yer arıyordu. Fakat o evindeki kadınları, özellikle de Abdullah'ın annesi Fatıma'yı hesaba katmamıştı. Diğer hanımları Mekke dışındaki kabilelerdendi. Bu nedenle Mekke üzerinde etkileri çok azdı. Fakat Fatıma en güçlü kabilelerden biri olan Mahzum kabilesindendi. Yani bir Kureyşliydi. Bunun yanı sıra anne tarafından Kusay'ın oğullarından Abd'a bağlıydı. Fatıma'nın tüm ailesi bir yardım gerektiğinde müdahale edebilecek kadar yakındaydılar. 10 oğlundan 3'ü Fatıma'dandı. Zübeyir, Ebu Talip ve Abdullah. O aynı zamanda kardeşlerine çok bağlı olan Abdülmuttalib'in 5 kızının da annesiydi. Bu kadınlar boş durmuyordu ve şüphesiz kendi oğullarının başına da gelebilecek olan bu tehlike nedeniyle diğer hanımları da Fatıma'nın yanında yer alıyorlardı. Oklara bakıldıktan sonra büyük bir topluluk fal oklarının bulunduğu yeri doldurdu. Muttalib ve Abdullah Kabe'nin kapısında ölü gibi renksiz bir halde belirince Mahzumiler arasından bir mırıltı yükseldi. Çünkü kendi kardeşlerinin oğullarından birinin kurban edileceğini anladılar. O bıçakla nereye diye bir ses yükseldi. Halbuki hepsi bu sorunun cevabını biliyordu. Abdülmuttalip ettiği yeminden bahsetmeye başladı. Fakat Mahzum'un şefi Mughire onun sözünü kesti. Onu kurban etmeyeceksin. Onun yerine başka bir şey feda et. Onun bedeli ne kadar çok olursa olsun tüm Mahzum oğulları kendi mallarını feda etmeye hazırdırlar. Bu zamana kadar Abdullah'ın diğer kardeşleri de Kabe'nin dışına çıkmışlardı. Hiçbiri konuşmamıştı. Fakat şimdi babalarına dönüp kardeşlerini kefaret karşılığında kurtarması için yalvarıyorlardı. Herkes aynı şeyi söylüyor ve Abdülmuttalip de ikna olmak istiyordu fakat aklı şüphelerle doluydu. Sonunda Yesrib'de yaşayan akıllı bir kadına bu durumda kefaretin mümkün olup olmadığını sormaya ve mümkünse nasıl olacağını öğrenmeye karar verdiler. Abdullah'ı ve bir veya iki oğlunu daha yanına alarak Abdülmuttalip dosdoğru şehre gitti. Orada kadının Yesrib'in 100 mil güneyinde Yahudilerin yerleştiği Hayber'e gittiğini öğrendi. Bu nedenle yollarına devam ettiler ve kadını buldular. Kadına olayları anlattıklarında onlara ruhla konuşması gerektiğini ve ertesi günü gelmelerini söyledi. Abdülmuttalip Allah'a dua etti. Ertesi gün kadın şunları söyledi. Bana ilham geldi. Sizde kan bedeli nedir? Ona 10 deve olduğunu söylediler. Memleketinize dönün ve kurban edeceğiniz adamı bir tarafa, 10 deveyi bir tarafa koyun ve aralarında kura çekin. Ok adamın aleyhine çıkarsa 10 deve daha ekleyin ve tekrar kura çekin. Fal develere çıkıncaya kadar develeri arttırın. Develeri kurban edip adamı salıverin dedi. Mekke'ye döndüler. Abdullah'ı ve 10 deveyi Kabe'nin avlusuna koydular. Abdülmuttalip Kabe'nin içine girdi ve Hubel'in yanında durarak yaptıklarını kabul etmesi için Allah'a yalvardı. Okları çektiler ve ok Abdullah'ın aleyhine çıktı. 10 deve daha eklediler. Fakat oklar yine develerin yaşaması, Abdullah'ın kurban edilmesi gerektiğini söylüyordu. Her seferinde 10 deve ekleyerek develerin sayısını artırmaya devam ettiler. Develerin sayısı 100'ü buluncaya dek falın sonucu aynı çıktı. Sonunda fal develerin aleyhine döndü. Fakat Abdülmuttalip çok titiz bir insandı. Bu kadar büyük karara varmak için bir okun sonucunu yeterli görmedi. 3 kez fal oku çekilmesi üzerinde durdu ve 2 kez daha ok çektiler. Her seferinde fal develerin aleyhine çıktı. Sonunda Abdülmuttalip Rabbinin kefareti kabul ettiğinden emin oldu ve develer kurban edildi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.
2: Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanı ile sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
5: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 4674.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize hamdolsun bir cumartesi gecesine daha eriştik. Bahsimiz kardeşlik ahlakı, konumuz kardeşliği yıkan en amansız düşman gıybet. Bir derdimizi, bir hastalığımızı, hem de ciddi bir hastalığımızı konuşacağız. Hayatımızda artık ciddi bir yer edinmiş bir hastalığı konuşacağız. Öyle ki İslam toplumu dediğimiz, özlediğimiz o güzel toplumu, o cemaati oluşmasına engel olan büyük bir hastalığı bugün konuşacağız. Geçen hafta ırkçılığı konuştuk. O da kardeşliği yıkan şeytani bir hastalıktı. Elbette ki sadece hastalıklar iki tane değil. Irkçılık ve bugün işte gıybeti dediğimiz zaman kardeşliğin önündeki engeller bu iki hastalıktan ibaret değil. Ancak ırkçılık da gıybet de çok önemli iki hastalık. Bakın biz bugün Kur'an'a şöyle bir nazarla baksak, desek ki ey aziz kitabımız, bize kardeşliği yıkan hastalıklar nedir

bilir. Böyle bir soruyu sorsak Kur'an'ımıza, ırkçılık dışında, onu geçen hafta aldık zaten, o müstakil olarak da ele alınmalıydı zaten. 10 tane hastalık sayacak Kur'an bize. Ben bu hastalıkların hepsini anlatacak değilim çünkü size daha anlatacağım çok daha farklı bahisler, konular var. Onun için bunları sizlere emanet edeceğim. Birer tane de numune ayet vereceğim. Bu hastalıkların Kur'an'daki yerini, karşılığını bulmak için. Ama ne hastalıklar sadece bunlardan ibaret, ne de verdiğim ayetler o hastalıkla alakalı sadece birer ayettir. Sadece numune olsun diye onları size emanet edeceğim. Siz inşallah diğerlerine bakacaksınız. Kardeşliği yıkan temel hastalıklardan bir tanesi ayıplamak ve aşağılamaktır. Kardeşinin ayıplarını ortaya koymak ve onu toplum içerisinde onurunu, izzetini ayaklar altına almaktır. Fussilet suresi 34-35. ayetler o hastalığa farklı bir çerçeveden yaklaşır. Menfi olarak nasıl olması gerektiği konusunda güzel bir ipucu bize verir. İkinci hastalık alay etmek, karalamaktır. Bunun da ne kadar acı neticeleri olduğunu sizler de etrafınızdan görüyorsunuz. Hucurat suresinin 11. ayetinde de hiçbir tefsire de ihtiyaç bırakmayacak şekilde bu alaya almanın, karalamanın ne kadar Allah katında kötü bir şey olduğu ve kardeşliği yıkan bir şey olduğunu bizlere öğretir. Üçüncüsü kovuculuk yapmak, laf taşımak. Kalem suresinin 11. ayetinde de bu anlatılır. Bunun Kur'an'daki karşılığı nemimedir. Nemime birinden laf alıp başka birine götürmektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Buhari'de geçen hadiste nemime yapan cennet yüzü göremez diyor. Çok ciddi, bizi sarsması gereken, uykularımızı kaçırması gereken bir şeydir. Ondan alıp ona laf götürmenin Allah katında ne kadar ağır bir cürüm olduğunu ve kardeşliği yıkan nasıl bir hastalık olduğunu bu ayet ve yine Buhari'de geçen biraz önce size aktardığım hadis ve onun dışında yine hem Kur'an'da hem de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kutlu beyanlarındaki izahları meselenin ciddiyetini ortaya koyar. Dördüncüsü suizanda bulunmak, kötü düşünceler beslemek. Yine Hucurat suresinin 12. ayetinde bunu görürüz. Beşincisi iftira atmak, atılmış iftirayı yaymak. Buna ait de Nisa suresinin 112. ayetinde çok ciddi bir uyarı okuruz. İftira atmak, sen atmadın, başkaları attı, sen de onu yaydın. Sen de onu RT'ledin, sen de onu beğendin. Siz artık ahir zaman Müslümanlar olduğunuz için sizin bazı modern ifadeleri de bunun altına eklemeniz lazım. İftirayı yaymak ille de birinden o iftirayı alıp başka birine ulaştırmaktan ibaret değil. Bir de bu işin böyle bir ayağı var. Bunu da unutmamak gerekir. Altıncısı kibirlenmek, büyüklenmek. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan o güzel vasiyetlerinden okuruz biz bunu. Lokman suresi 18 ve 19. ayetler. Yedincisi çirkin lakaplar takmak ve incitmek. Karşıdaki insanın şerefine, izzetine, onuruna, insan olma onuruna dil uzatacak, toplum içerisinde onu küçük düşürecek ve o söylendiği zaman da rahatsız olacak lakaplarla onu anmak. Buna ait de ayeti de söyleyelim. Yine Hucurat suresi 11. ayet. Sekizincisi çirkin sözler söylemek ve sövmek. Bu da biliyorsunuz Müslümanın yapmaması gereken bir şey ama ne yazık ki yapılan bir şey. Yapıldığı için kardeşliği zedeleyen bir şey. En'am suresi 108. ayette buna ait bazı bilgileri veriyor bize. Dokuzuncusu lanet etmek, beddua etmek. Müslümanın başka bir Müslümana lanet okuması, beddua etmesi.
Bakara suresi 89. ayet yine işin farklı bir cephesinden,

yaptığımız zaman Allah katında yarın çok büyük bir cürüm işlediğimiz için zorlanacağımız bir alan olan o özlediğimiz İslam cemaatinin kurulmasına engel olan hastalıklar bunlar. Cenab-ı Hak hepimizin içinden bu tarz hastalıkları atsın ve bizi gerçek manada birbirimize kardeş kılsın. Irkçılığı ayrı ele alalım dedim ya onu geçen ders işledik, o orada kalsın. Bugün saydığım bu 10 tane hastalıktan gıybet en amansız hastalıktır. Ve gerçekten de bu saydıklarımın içerisinden en ciddi bir biçimde topluma zarar veren de budur. Yine bir başka husus daha söyleyelim. Diğer 9 tane hastalığı da tetikleyen gıybettir. Onun için gıybet amansız bir hastalık olarak ve İslam kardeşliğini yıkan yıkıcı bir unsur olarak ele alınmalıdır. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu sıkıntıların kaynağına indiğiniz zaman bunu görürsünüz zaten. Biz de zaten bunu biraz konuşmuş olacağız. Şimdi ben asıl konumuza girmeden yine konumuzla yakından alakalı bir hususa daha sizi götürmek istiyorum. Ara ara size söylediğim ve çok daha fazla söylemek zorunda olduğum, her söylediğim zaman da altını çizdiğim bir hakikat var. Nedir o? Bir Müslümanın, bir müminin değerler sıralamasını sadece ve sadece Allah ve Resulü oluşturur. Biz kendi kafamıza göre bu iş bundan daha mühimdir, daha değerlidir. Bu işin sıralaması şuradadır, burada olmalıdır deme hakkına sahip değiliz. Bugün bunu dediğimiz için başımıza işte gelmeyen iş kalmıyor. Böyle bir şeye hakkımız yok. Allah koyar bir şeye değer, sıralamayı o tayin eder. Onun peygamberi, onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebyin görevinin bir gereği olarak o değerler sıralamasının nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bize ipuçları verir. Dolayısıyla biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ve tebyini çerçevesinden değerler sıralamasını öğreniriz. Ona göre de hayatımızı tanzim ederiz. Etmek durumundayız, etmek zorundayız. Cenab-ı Hak ona da o konuda da bizlere yardımda bulunsun. Şimdi hepinizin bildiği bazı hususlar var. Mesela israf etmek haramdır değil mi? Ve bir müminin hayatında da olmaması gereken bir şey. Faiz yemek haramdır değil mi? Ve bir müminin hayatında da olmaması gereken bir şeydir. Yetimin malını el uzatmak haramdır. Yine bir müminin asla yapmaması gereken bir şeydir. İlâ ahir uzatın. Bunların haram olduğunu biliyoruz biz. Ancak Allah katında bu saydıklarım ve daha sayamadığım nice şeylerin haramiyet derecelerinin ifadelerine dikkat kesilmemiz gerekir. Çünkü oradaki o ifadeler meselenin Allah katındaki değerler sıralamasını bize verir. Ne demek? Diyelim ki israf etmek. Haram haram da bakın İsra suresi 27. ayette istisnai bir ifade olarak Rabbimiz israf edenleri şeytanların kardeşleri olarak nitelendiriyor. Dehşet bir ifadedir bu. Başka bir yerde yok bu. Kur'an sadece ve sadece burada İsra suresinin 27. ayetinde israf edenlerin şeytanların kardeşleri olduğunu söylüyor ki işte israf meselesinin Allah katındaki değerler sıralamasında nerede durduğuna dair bir ipucudur bu. Yine mesela Bakara suresi 275. ayette faiz yemek haram. Ama ne diyor Cenab-ı Hak? Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Allah Allah. Bu böyle işte. Bakın meseleyi sadece haramiyet noktasında bırakmıyor Rabbimiz. O El Hakim ya hikmetle anlatır meseleleri bize. Meseleyi böyle de anlatarak o sıralamada da nerede durduğunu bizim nazarımıza verir. Nisa suresinin 10. ayetinde yetimlerin mallarını yiyenlerin karınlarını ateşle doldurduklarını söyler. Dehşet bir ifade. İnsanı ürküten, korkutan, o harama
yaklaşırken bazı şeyleri hatırlayıp bu manada kendisini hizaya çekmek.

gerektiğini anlatan ifadelerle gelir. Enfal suresi 16. ayette savaştan kaçanların Allah katında büyük bir gazaba ve cehenneme düçar olacakları söylenir. Ve ila ahir neler neler söylenir bu konuda baktığınız zaman göreceksiniz. Gelin gıybet meselesine. Nedir Cenab-ı Hak Hucurat suresinin 12. ayetinde? Ölmüş kardeşinin etini yemek. Yine istisnai bir ifadedir. İnsanı tiskindiren bir ifadedir. Kur'an öyle söylüyor devamında. Ve kerihtumuhu. Bak kerih gördünüz. Evet çok zor bir şey ama bu böyledir. Siz eğer gıybet yaparsanız ölmüş kardeşinizin etini yemiş gibi olursunuz. Peki o kardeşimizi kim öldürdü? Gıybet yapan öldürdü. Önce gıybet yapan o kardeşini manen öldürdü. Sonra oturdu onun cesedinin parça önüne, parça parça o cesetten aldı ve yedi. Şimdi gıybet yapan, gıybet yaptığını manen öldürüyor ya, öldürdükten sonra onun cesedinden parça parça yemesiyle kendini de öldürüyor. Hatırlar mısınız bilmem bundan 3-4 sene öncesini ama içinizde bence hafızası o kadar güçlü olan kardeşlerim var. Can emniyeti diye bir ders yapmıştık biz o yıllarda ve can emniyeti meselesi altında biz gıybet meselesini işlemiştik. Çünkü gıybet can emniyeti meselesidir. Hem kişinin kendisiyle alakalı hem de karşıdaki insanla alakalı. Böyle olduğu için can emniyetine bu manada bir tecavüz var. İnsanın karşıdaki mümin kardeşiyle alakalı bir hususu ve kendi canına da bu manada manen kastettiği için o mesele o başlık altında işlenebilmesi için biz bir şey yapmıştık ve o derste de bazı şeyleri işlemiştik. Şimdi ölmüş kardeşinin etini yemek meselesinden biz anlıyoruz ki gıybet amansız bir hastalık. Yani ney? Kanser. Yani vücudu yıkan, bitiren bir virüs. Sadece virüs o vücutta kalmıyor. Bu bulaşıcı bir hastalık. Birine bulaştı mı o ona bulaştırıyor. O ona bulaştırıyor. Bir bakıyorsun bir toplumu tamamen yok edecek bir hale geliyor. Zaten bunu bizim resimlendirmeye gerek yok. Halimizden siz anlayın nasıl yayıldığını görüyorsunuz. Gıybet onun için öldürmekten beterdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gıybeti kitalden beter görmesi bundan dolayıdır. Burada bir şey daha söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ama bunu söylerken şimdi biraz sonra söyleyeceğimin değerini düşürmüyor. Gıybetin şiddetini nazara vermek için bir şey söylüyor. Gıybet zinadan eşittir diyor. Zinadan daha şiddetlidir. Neden? Çünkü gıybet yapan iki kişidir. Affedersiniz zina yapan birbirlerine verirler zararı. Ama gıybet varsa ortada o topluma mal edilecek bir durum olduğu için onun tesiri, onun etkisi daha fazladır. Şöyle bir tanım da vereceğim onu unutmayacaksınız. Gıybet günahların en münafığı, en kötüsü, en alçağı ve en fecisidir. Bunlar da yine sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli hadislerine dayanıyor. Bir daha tekrar edeyim bunu. Günahların en münafığı, en kötüsü, en alçağı ve en fecisidir. Neden olduğunu Hucurat suresinin 12. ayeti bize veriyor. Peki bunlar sizin benim bilmediğim şeyler değil ki benim canım kardeşlerim. Hepimiz biliyoruz. Ben bilineni söylüyorum. Malumun ilanı bu aslında. Hepimiz bunu ve daha ötesini de biliyoruz. Bilmemize rağmen niye gıybet ediyoruz? Asıl sorulması gereken soru budur. Ölmüş kardeşimizin etini yemek gibi bizi tiskindiren, kerih gördüğümüz bir şey olduğunu bilmemize rağmen ve bugün İslam kardeşliğin altına konulan dinamitin bu olduğunu bilmemize rağmen hangi birimiz gıybet etmiyor ki?
şöyle bugünün muhasebesini sabah namazından başlayın, getirin vakit, yatsıya yaslandı,

0: yatsıya kadar kendi iç dünyanızda bir muhasebesini yapın. Yapılıyor. Yapmayan yok. Yapmayan olmadığı için zaten halimiz böyle. Peki bu kadar cürüm olduğunu, amansız bir düşman olduğunu, kanser olduğunu, virüs olduğunu bilmemize rağmen niye yapıyoruz? Acayip tatlı bir şey gıybet. Şeytan böyle bizim içimizden giriyor ve bize yaptırmadan bizi patlatacak bir noktaya getiriyor. Böyle bir şey. Et ya bu, et nasıl yenirse öyle düşünün. Pirzola mı bu, bonfile mi bu, neyse. Ve şeytan inanılmaz derecede baharatlarını güzel koyuyor. Kokusu o biçim. Eğer siz manen bir seviye kazanmamışsanız şeytanın o ambalajına kapılıyorsunuz. Getiriyor önünüze, sunuyor. Of, ne biçim ziyafet sofrası diyorsunuz. Ne yediğinizi bilmeden, unutturarak size bunu yaptırıyor. 10 dakika mı yaptırır? Yarım saat mi yaptırır? 1 saat mi yaptırır? Ne kadar yaptırırsa artık. Bazıları bu işte mahirdir bayağı. İşi gücü gıybettir. Onlar ayrı zaten. Allah onlara daha farklı bir biçimde katından merhamet etsin. Zor bir şey ama şeytan bunu süslü göstere göstere göstere herkesin bu manada ayağını kaydırma adına bir şeyler yapar.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
15: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
13: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
16: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Müntakimsin sen. Müntakimsin ki mazlumların ahını yerde komazsın. Zalimlerden er geç intikam alırsın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: İşte biz bugün biraz daha meselenin farklı bir boyutuna dikkat çekerek, mesela diyelim ki nasıl kurtuluruz bu hastalıktan, nasıl tedavi edebiliriz, bunlara biraz belki dikkat çekerek şeytanın bu aldatmacasına hayır diyebilecek, la diyebilecek bir şeyleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o muhteşem hayatından öğrenmeye çalışacağız. Çünkü peygamberimizin bu manadaki bize söyleyeceği şeyler belki biraz bize farklı etki edecek. İnşallah ona göre de farklı bir iyileşmeye bizi götürecek. Nedir gıybet? Yani ne yaparsak biz gıybet etmiş oluruz? Bunu bir kere tam olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e tespit ettirmemiz gerekiyor. Sahabe soruyor, ya Resulallah gıybet nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da cevap veriyor. Gıybet, din kardeşini gıyabında hoşlanmadığı bir şey ile anmandır. Tarif nebevi bir tariftir, dikkat buyurun. Din kardeşini gıyabında hoşlanmadığı bir şey ile anmandır. Ebu Davud'da, Müslim'de, onlarca başka hadis kaynaklarında geçen bir hadis. Sahabe sarsıldı, bizim gibi değil. Sahabe sarsıldı çünkü çok önemli bir şey söyledi. Takatleri zorlayacak bir şey söyledi. Sahabenin de yaptığı bir şey söyledi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o hastalığı zaten tedavi etmek için söylüyor. Sahabe sarsıldı ve sordu. Ya Resulallah dedi, söylenen ayıp eğer o kardeşimizde varsa yine gıybet olur mu? Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer söylediğin şey onda varsa o gıybet olur. Yok eğer yoksa o zaman iftira olur. Bakın Esma binti Yezid'e, bir de Muaz İbni Cebel'e, iki sahabi efendimizden bize nakledilen buna benzer bir rivayette hem iftira hem gıybet olur. Yani sen bir mümin kardeşinin gıyabında, arkasında, onda olmayan bir özelliği söylediğin zaman onun adı gıybet. Onda olmayan bir özelliği, onda olan özelliği söylesen gıybet. Onda olmayan bir özelliği söylersen hem gıybet hem iftira. Dolayısıyla ben doğruyu söylüyorum diyerek paçayı sıyıramayız. Burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Bu hadis mühim bir hadistir. Cevamil Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gıybetin tarifini bize verdi. Bu kadar net. Ama ben biraz daha zihinlerimizde netleşsin diye bu hadisten ilham alarak 5 tane tanım vereceğim şimdi sizlere. Nedir gıybet? Kişinin arkasından yapılan bir ameldir. Nedir gıybet? Olmayan bir şeyi konuşmak değil, olan bir şeyi konuşmaktır. Nedir gıybet? Kardeşin kardeşe yaptığı bir iştir. Nedir gıybet? Kardeşinin duyunca hoşlanmayacağı bir şeyi yapmandır. Nedir gıybet? Dinlenmesi de en az yapılması kadar kötü olan bir hastalıktır. Açalım mı biraz? Mesele miyim? Birincisi neydi? Gıybet kişinin arkasından yapılan bir ameldir. Şimdi geliyor birisi, bir şeyler söyleyecek. Nasıl giriyor söze? Ben bunları yüzüne karşı da söylerim. Ya da ben söyledim zaten yüzüne karşı. Ne ben bunları yüzüne karşı söylerim sözü, ne de ben bunları yüzüne karşı söyledim sözü o işi gıybet olmaktan çıkarmıyor. Yüzüne karşı söylersen git söyle, bana niye söylüyorsun? Ya da söyledin yüzüne karşı, bana bir daha niye söylüyorsun? Diyelim ki bir kardeşimizin bir kusuru var. Sen de bir müminsin. Emri bil maruf, nehyanil münker yapmakla mükellefsin. onu toplum içerisinde söylemiyorsun. Tam mümin ahlakı. Bir fırsatını kolluyorsun, gidiyorsun o kardeşinin yanına, oturuyorsun. Kardeşim diyorsun, şöyle bir kusurum var. Kardeşçe, mümin kardeşin, bir mümin kardeşini uyarı noktasındaki sorumluluk gereği. Senin şöyle bir eksiğin var. Ya da daha güzel bir üslupla, artık o üslubu nasıl ayarlayacaksan söylersin. O kardeşin de mümin olarak senin o uyarını güzelce karşılar. Artık karşılamazsa o onun bileceği iştir. Bitti. O orada kalır. Sen onu ona söyledin diye yarın onu ilan edemezsin. İlan etme hakkın yok senin. Çünkü onu yaptığın zaman sen onun şahsiyetini, kusurunu, ayıbını İnsanların gözlerine, nazarlarına vermiş olursun. Böyle bir şey yakışır mı bir Müslümana? Bugün niye biz emri bil marufu ve nehyanil münkeri hakkınca yapamıyoruz? Bundan dolayı usul uslup tam ayarlanmadığı için böyle bir yanlışın üzerinden de devam edip gidiyor. Şöyle bir şey de var. Anlatıyor. Coşmuş. Artık Allah ne verdiyse o anda aklına ne geliyorsa ara bir cümle. O işi helal edecek sanki. Ya gıybet olmasın. Gıybet oldu. Senin gıybet olmasın demenle o iş gıybet olmaktan çıkmıyor. Kusura bakma. Sen onu söylemeye başladığın andan itibaren o gıybettir. Ya gıybet olmasın sözü sadece bir boş avuntudur. Hiçbir şekliyle o manada o işi gıybet olmaktan çıkarmaz. İkincisi, gıybet olmayan bir şeyi konuşmak değil, olan bir şeyi konuşmaktır. Olmayan bir şeyi konuşmak hem iftira hem gıybet. Onu söyledik. Olan bir şeyi konuşmak, bu gıybet. Bunu yapmama noktasındaki uyarıyı söylüyor. Daha tehlikeli bir şey söyleyeyim mi ben size canım kardeşlerim? Cidden böyle bir tehlikemiz var bizim. Geliyor birbirinin yanına, açacak ya sözün perdesini. Bir yerden açıyor. Sonra bir yerde durduruyor. Durdurduğu yerde de diyor ki ah bir bilsen daha neler neler var. Ama ben üzülmeyesin diye sana söylemiyorum.

bilmiyorum. Hem adamın ocağını batırıyor, hem de bu manada o gıybetini yaptığı insana karşı daha farklı ithamların altında bırakıyor. Belki de bir şey yok, söylediği o dur zaten. Gıybetçi de durur mu söz? Zaten söylemiştir hepsini. Ama işi dehşetli bir hale getirmek için bir de öyle bir cümle koyuyor ortaya. Öyle bir hale getiriyor ki insanları birbirine düşüren, kardeşlik bağlarını zayıflatan, birbirlerine düşman kılan bir özelliğe getiriyor. İşte onun için burada dikkat çekilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olmayanı değil, olanı bile konuşma noktasındaki hassasiyeti ve gıybetin aslında o olduğuna dair nebevi ihbarı, meselenin dehşetini anlamamız açısından önemli. Üçüncüsü, gıybet kardeşin kardeşe yaptığı bir iştir. Mümin mümine yapar. Niye burada böyle bir şey geldi biliyor musunuz? Sebebi var. Allah Resulü Cevamül Kelim'dir. Az söz ile çok şey söyler. Burada da bir şey söylüyor aslında. Gıybeti kim birbirine yapar? Birbirlerini tanıyan insanlar. Siz tanımadığınız insanın gıybetini yapar mısınız? Tanımadığınız insanlarla hukukunuz yok. Ama bir hukuk varsa orada gıybet var. Mesela niye akrabalar birbirlerinin gıybetini yaparlar? En fazla da akrabalar yapar. Akrabalar bayılır birbirlerinin gıybetini. Çünkü hukukları var. Her gün görüyorlar birbirlerini. Birbirleriyle işleri var. Bir yapının içerisindesiniz. Bir cemaatte, bir dernekte, bir vakıfta. İnanılmaz gıybet kazanı kaynar orada. O onun ayağını kaydırmaya çalışır. O onu karalar. O ona çelme takar, o ona bir şey söyler. Böyle böyle böyle böyle bir bakarsınız ki orada hayır, bereket, hiçbir şey kalmaz. Bunlar birbirleriyle hukuku olan insanların birbirlerine yapacağı şeylerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dikkat çekiyor. Mümin kardeşin mümin kardeşe. Peki burada ulema haklı olarak şu soruyu soruyor. Bir müminin kafirin gıybetini yapması caiz midir? Evet, cevap değildir. Kafir bile olsa bir mümin başka bir kafirin, kendi dininden olmayan birinin gıybetini yapamaz. Neden biliyor musunuz? Dil alışmasın, boşa zaman gitmesin, bu manada farklı şeyler ortaya çıkmasın, toplum senin üzerinden gıybeti öğrenmesin, kötülüğün reklamı yapılmasın, Müslüman ahlakına aykırı olan şeyler ortaya çıkmasın, daha neler neler. Bizim mezhebimizin imamı olan başımızın tacı İmam Ebu Hanife'yi gıybet noktasındaki hassasiyetiyle bizlere tanıtırken kitaplar şöyle bir cümle kullanırlar. O ne düşmanlarının ne de kafirlerin asla gıybetini yapmazdı. Ona ittiba edenin de ondan alacağı en önemli ders de o olmalıdır aslında. Allah o şuura bizleri de erdirmiş olsun inşallah. Dördüncüsü, gıybet kardeşinin duyunca hoşlanmayacağı bir şey yapmandır. Arkadan konuşuyorsun. Diyorsun ki falanca kardeşim çok iyi. Ne kadar güzel, Allah'a karşı yakınlığı var. Allah'tan korkan birisi, helala harama dikkat eden birisi, iffetli. Bu tarz şeyler gıybet değil, istediğin kadar de. Dedikçe duadır, dedikçe duadır. Yani illa bir şey demek istiyorsan bunu de. Bu manada bunları söylemen gıybet değil. Güzellikleri söylemen, hüsnü zan edip bazı şeyleri güzel görmen, dua niyetiyle bazı şeyleri söylemen gıybet sayılmaz. Yani sen böyle dolmuşsun diyelim ki, boşalmak istiyorsun, konuşmasan çatlayacaksın. Ah, sana bir imkan. Bunları söyle. Bunlar gıybet değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste bunu da söylüyor. Beşincisi, gıybet dinlenmesi de en az yapılması kadar kötü olan bir hastalıktır. Şimdi bir şey daha diyeceğim burada. Gıybet de her adamın yapacağı iş değil. Bazılarına Allah öyle bir kabiliyet vermiş. Gıybet de kabiliyet işidir. Ama çoğu insan kendisi yapamazsa da yapana talip olur. Yapanı dinler. O dinlemek de yapmak kadar büyük bir cürümdür. Aslında biz dinlemeyi bir kapatabilsek, bu manada dinleyen kulaklar olmasak,
söylendiği zaman biraz sonra söyleyeceğim bazı tepkiler ortaya koysak, bir müminin yapabileceği şeyler yapsak, inanın içimizde bir tane gıybetçi kalmaz. Ama biz daha ne dedi, daha ne söyledi diyerek adamın içinden söylemediklerini de çekmeye çalışıyoruz. O da varsa eğer o kabiliyeti döktürdükçe döktürüyor, senaryolar diziyor, o biçim film gibi sana anlatıyor da anlatıyor. Çoğu doğru mudur yalan mıdır o da ayrı bir mesele. Ama burada dinlemenin en az gıybeti yapmak kadar kötü bir hastalık olduğunu, büyük bir cürüm olduğunu, aslında gıybetçinin pazarını arttırdığını, onun bu manadaki değerini yani talibiyetini arttırdığını hiçbir zaman unutmayalım. Girdiniz bir meclise, adam coşmuş, anlatıyor da anlatıyor. Ne yapar bir mümin? Üç şey yapar. Birincisi, o anda gıybet edilen kardeşinin şeref ve haysiyetini savunur. Sus, öyle değildir. Yanlış konuşuyorsun. Benim tanıdığım mümin kardeşim asla senin gibi değil. Sus, bunları konuşma. Bunu dediğiniz zaman var ya, biraz sonra söyleyeceğim nereden olduğunu. Vallahi 14 asır sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı hoşnut edeceksiniz. Siz eğer bir mümin kardeşinizin gıyabında onun şeref ve haysiyetini korursanız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acayip bir şey vaat ediyor size. Ne vaat ettiğini söyleyeceğim. Bunu yapabilecek yüreğiniz varsa yapın. Gıybetçiye verilecek en büyük karşılık da budur. Bunu yapamadınız. İkinci bir şey daha var. Susturun. Sus kardeşim. Ben bu mecliste oturacağım. Sus, kimsenin gıybetini benim yanımda yapma. Yoksa ben bu meclisi terk ederim. Eğer susmazsa çıkar gidersiniz. Bu da bir tepkidir. Üçüncüsü, meclise yaklaştın, baktın ki birisinin ağzında kardeşinin eti var. Girmezsin. Ne girer o riske girersin? Çünkü girdin mi tatlıdır o iş, çeker seni de Allah korusun. Bir yerden bir şey merak uyandırır, dersin. Dediğin zaman da ocağın batar, girersin işin içerisine. Hiç yok yere 10 dakika 15 dakika sen de o sofrada kötü bir ziyafetin ortağı olursun. Allah korusun. Demek ki 3 tepkiyi göstermesi lazım mümin. Ya kardeşinin şeref ve haysiyetini savunması, ki en evla ve en doğru olanı bu. Ya susturması ve o meclisi terk etmesi, ya da o meclise hiç girmemesi. Bu üçünden hangisini senin gücün yetebiliyorsa, o yapan adamla hukukun neyse ona ait bir karşılık verme noktasında neyi yapabilirsen bunları yaparsın. Yapmazsan eğer girdiğin o mecliste alabildiğin her türlü bilgi, yalan yanlış neyse, senin hayatına da farklı bir biçimde etki edecek. Allah aşkına gelin şu muhasebeyi beraberce yapalım. Bakın, içinizde benden daha yaşlı olan abilerimiz, amcalarımız da var. Onlar benim bu sözüme daha da iyi tasdik edecekler. 20 sene önce hayal edemeyeceğimiz nimetler şu anda elimizde. 30 sene önce birileri bize şu günleri söyleseydi, derdi ki ya sen hayal görüyorsun. Bugün Müslümanların elinde olan imkanlar kimin elinde var? Biz bir yere, benim yaşım çok fazla değil ama ben 20 yıl öncesini konuşuyorum. 20 yıl önce, 25 yıl önce bir yere derse gitmek için bile ne bir araba bulabilirdik, ne cebimizde para bulurduk. Bir kitap alamazdık. Bir dergiyi 30-40 tane arkadaş elden ele dolaştırır okurdu. Bunlar hayal değil, bu memleketin çocuklarıyız ve hepimiz bu günleri yaşadık. Şu anda arabalarımız var, ceplerimizde paralarımız var, evlerimiz var. Evimizdeki en küçük çocuk 10 yaşındaysa 10 yaşındaki çocuğun da elinde telefon var. Herkesin kendine ait özel eşyaları var. Araba desen o da dahil, imkanı biraz fazlaysa eğer, evde 4 tane insan varsa 4 tane araba var. İlâ ahir, bir sürü nimet Allah vermiş, halen de veriyor, üzerimizden aşağıya yağıyor. Peki gelin işin şu tarafına. Var mı 20 yıl önceki bereket? Yok.
bereket yok. Nimet çok, bereket yok. Sebeplerinden bir sebep de bu olsa gerek diye düşünüyor musunuz hiç? Şu gıybet meselesi hayatımızı çok fazla sardığı için acaba nimetlerin içine damlayan o haramlar, o sıkıntılar bizden o bereketi, o nimetten lezzet almayı mı alıp götürdü? Üzerinde durmamız gereken bir mesele değil mi? Çünkü gıybet böyle bir şey. Bir damla düşer denize, o denizin tamamını murdar eder. Bunu ben demiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor. Ebu Davud'da geçen bir hadis şimdi aktaracağım size. Efendimiz Ayşe anamızın yanında. O anda da Safi anamız geliyor. İki anamız da başımızın tacıdır. Safi anamız biraz maharetli birisidir. Çok güzel yemekler yapar. Ayşe anamız da yapamadığı için onu kıskanır. Aralarında öyle bir tatlı da rekabet vardır. Biraz Safi anamızın boyu kısa, hafif de şişmandır. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Safi annemizin yemeğini mi övdü, başka bir şeyini mi övdü bilemiyoruz ama Ayşe anamızın damarına basıldı. Ve o anda tuttu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dedi ki Safiye sana yeter, o kadın sana yeter. Bunu derken kastı nedir? O boyu kısa şişman olan kadın sana yeter diyerek onun bir özelliğini arkasından gıyabında konuştu. Ne yaptı biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? O gadap hali anında ve dedi ki ey Ayşe öyle bir söz söyledin ki eğer o söz bir denize karışsaydı o denizin suyunun tamamını ifsad ederdi. Ne dedi ki Ayşe anamız? Dedi ki biraz şişman ya da biraz kısa dedi. Biz neler neler diyoruz. Okyanusları ifsad etmişiz biz, bizim haberimiz yok kendimizden. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dikkat çekiyor. Bakın düştü bu söz bir denizi ifsad etti. İşte bugün hayatlarımız ifsad olduğu için birbirimizi sevemiyoruz. Birbirimize arka dönemiyoruz. Birbirimize güvenemiyoruz. Birbirimize sırt yaslanamıyoruz. Toplum da bunun için yıkılıyor zaten. Niye İslam toplumu oluşmuyor? Bir toplumun içerisinden güveni çekin alın, başka bir şey almanıza gerek yok. Artık o toplum asla belini doğrultamaz. Ve biz belimizi doğrultamıyoruz bakın. Dört tane insan bir araya gelip 30 yıl 40 yıl arka arkaya verip Allah'ın dini için hizmet edemiyoruz. İki sene sonra bir bakıyorsun bir şeyler başladı. Fiskoslar o onun aleyhine, o onun aleyhine, kulisler başladı, kamplaşma başladı. Allah'ın dinine insanları davet edeceğimiz yerde kendi şahsımızın etrafında insanları toplamaya başladık. Bizi sevsinler, biz önde olalım, bizi fofoflasınlar noktasındaki çabalar. Bir baktınız o biçim güzel işler için yola çıkılmış olan bir yapı böyle bir noktaya geldi ve yıkılması mahkum olduğu için de çok geçmeden darmadağın oldu. Bugün halimiz bu bizim. İşte bu hale düşürdüğümüz için de ayrıca Allah katında büyük bir mesuliyetimiz var. Yarın Cenab-ı Hakk'a hesap verirken sadece yaptığımız gıybet değil, ümmetin potansiyelini zayi ettiğimiz için de ayrıca bir hesap vereceğiz ki o hesap hepsinden daha ağır bir hesap. Allah kimseyi o hesaba düşürmesin. Vallahi bilsek var ya tir tir titreriz. Büyük bir hesap. Ümmetin enerjisini, ümitlerini zayi etmek. Şöyle biraz kıpırdanmış duyguları farklı bir biçimde yok etmek. Ha şurada bir iş olur, şurada bir şeyler olur diye birilerinin ümit beslediği yerlere bunu düşürüp orayı yıkmak Allah katında insanı perişan eder. Dolayısıyla biz bu meselenin bu manadaki ciddiyetini iyice anlamalı, ona göre tedbir almalıyız. Yoksa Allah'a söyleyeceğimiz hiçbir sözümüz olmaz. Ne olur? Ne olur ki girdik bir yere, baktık ki birinde biraz böyle farklı haller var. Yanına yaklaşsak, sus da keskin olan o dilinden müminler selamet bulsun sözünü söylesek. Ne olur? Bakın size ne güzel bir şey söyleyeceğim. Ne dehşet bir şey aslında. Tabi'in neslinden
Süfyan İbni Üyeyne bize naklediyor. Onun yaşadığı

yaşadığı bir hatıra. Bakıyor ki adamın biri toplamış etrafına birilerini, falanca hoca, filanca alim. Zaten bayılır millet. İmana ait bir ders yap, kimse dinlemez. Namazı anlat, kimse dinlemez. Falanca hoca de, hele bir tane video at, yüz binleri aşmazsa gel benim yanıma. Çünkü böyledir. İmanı anlatsan kim imanı dinler? İmanı herkes biliyor zaten. Ama filanca hoca, filanca hocanın aleyhinde. Of, o biçim film. O film dinlenmeli ve izlenmeli. Bakın o videolara, yüz binleri, 500 binleri, 1 milyonları aşan videolar onlar. İman, namaz, Kur'an, sünnet, bunlar dinlenmiyor. Falancanın filancanın aleyhine. Bunlar inanılmaz derecede insanlara cazip geliyor. O günde var. Oturmuş birisi, filanca alim şöyle, feşmekence hoca böyle, filanca cemaat şöyle, feşmekence grup böyle. Varıyor yanına Süfyan İbni Üyeyne. Selam veriyor, oturuyor. Kardeşim diyor, İslam orduları bugün batıda cihat için at koşturuyorlar. Sen hiç batıdaki cephelere gidip Allah için kılıç kullandın mı? Yok diyor. Doğuda da var İslam askerleri. Doğuya gittin mi? Yok diyor. Güneyde de var. O günler öyle. İslam orduları her tarafta. Güneyde de var. Oraya gittin mi? Yok. Ya kuzeyde? Ona da yok diyor. Ne diyor biliyor musunuz Süfyan İbni Üyeyne? Desene doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde bütün kafirler senin elinden eminler. Sus da biraz müminler senin dilinden emin olsunlar. Vallahi böyledir, billahi böyledir. Kafirlere yok. Bugün müminler müminlere yapıyor. Müminler müminlerin kuyusunu kazıyor. Müslümanlar Müslümanların sırtında. Müslümanlar Müslümanları harcıyorlar. Böyle dostlar olduktan sonra düşmana ne gerek var? Zaten düşman yaptıracağını yaptırıyor onların eliyle. Düşman aklını peynir ekmekle mi yemiş bizim karşımıza çıksın? Yaptırıyor, bizim dostlarımız diye gördüğümüz insanların eliyle yaptırıyor. Öyleyse eğer halimiz de bu işte. Süfyan İbni Üyeyne de işte ona dikkat çekiyor. Her taraftaki kafirler senin elinden emin. Ne senin elin doğuda var, ne batıda var, ne kuzeyde var, ne güneyde var. Sus da bari dilinden müminler selamet bulsun. Dilinle birilerini lekeleme, dilinle karalama. Ne önemli şeyler söylüyor eğer biz anlasak ve gerçekten gereğini yerine getirsek. Bu dehşetten dolayıdır bakın Ehl-i Beyt'in o güzel insanı, cennet gençlerinin efendisi olan Hazreti Hasan gıybete ne diyor biliyor musunuz? Affedersiniz ama söyleyeceğim, o söylediği için köpek aşı. Gıybet budur onun dünyasında. Çünkü gıybet, yine affedersiniz diyeceğim, leş kargalığı yapmaktır. Leştir o ve sen onun karşısına oturuyorsun, onu gagalayarak oradan bir şeyler koparmaya çalışıyorsun. Yaptığın aslında tam da leş kargalığıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en fazla gadaplandığı işlerden bir tanesi Müslümanın Müslüman aleyhinde bu işi yapmasıdır. Abdullah İbni Ömer bize dehşet bir tablo aktarıyor. Tablo şöyle aktarılır Ebu Davud'da ve başka hadis kitaplarında. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o güne kadar öyle görmemiştik. O günden sonra da öyle görmeyecektik. Hutbede insanlara bir şeyler söylüyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Hadis şarihlerinde olay anlatılırken aynen böyle söyleniyor. Medine'nin dışındaki evlerdeki bebekleri bile uyandıracak kadar bağıra bağıra Allah Resulü konuşuyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir hutbe irad etmemiştir peygamberimiz. Ama nasıl olmuşsa o gün Medine'de nasıl bir hastalık ortaya çıkmışsa aleyhissalatü vesselam Efendimiz başka bir münadiye ihtiyaç bırakmayacak şekilde evlerdeki genç kızları, kadınları, bebekleri bile uyandıracak bir ses tonuyla bağıra bağıra şunu söylüyor. Diyor ki ey kalbiyle değil de sadece diliyle iman etmiş olanlar, dikkat buyurun, konuşan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Müslümanların gıybetini yapmayın. Onların ayıplarını araştırmayın. Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa

Allah da onun ayıp ve kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa, dikkat edin, onu evinin içinde bile olsa rezil ve rüsva eder. İşte bu. Niye sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söylüyor? Toplumu yıkan unsur bu. Bu kanser bir başladı mı önü alınmaz. Zaten aleyhissalatü vesselam efendimizden sonra Hazreti Osman döneminde başlayan fitnelerin altında kardeşliğin yıkılıp yıkılma nedeni de gıybet olduğu için ortaya çıkan o hadiseler oldu. Asr-ı saadet dediğimiz o toplum bile gıybetle yıkıldı. Eğer olmasaydı belki daha farklı olacaktı. Aleyhissalatü vesselam efendimiz o sıkıntıyı gördüğü için böyle dehşet bir halde bu hutbeyi irad ediyor. Yine müminlerin uykularını kaçıracak bir şey söylüyor. Miraca çıkarıldığımda bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluğun yanından geçtim. Bakırdan tırnakları var, kendi yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlar. Merak ettim, sordum. Ey Cibril, bunlar kimlerdir? Cibril dedi ki, bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miraç'taki o tabloyu da yine biz bir yönüyle mesaj alalım. Meselenin dehşetini anlayalım. Nasıl bir karşılık var ahirette, bunu anlayalım diyerek bunu söylüyor bize. En başta bir şey söyledim. En başta değil de ortalarda. Dedim ya, bir yere girdiniz, birisi birinin gıybetini yapıyor. En fazla aleyhissalatü vesselam efendimizi sevindiren şey de orada gıyabında bir müminin şeref ve haysiyetini savunmaktır. Bayılır sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. 14 asır sonra da yapsanız inanın ki aynıdır. Çünkü oradaki o örnekler bize de söylenmiş şeylerdir. Tebuk gazvesi olmuş. Alel acele çıkmış sahabi. Bir sahabi var ki çıkamamış. Kab bin Malik. Ankara'daki üniversiteli gençlere de onu anlattım. Özellikle Kur'an'ın sadığı nasıl olur, onun üzerinden mesajları alalım diye. Kendisi diyor ki, hiç o kadar güçlü olmamıştım. Allah bana o gün iki deve nasip etmişti. Develerimden biri güçlü. Dedim ki kendi kendime, ne de olsa bu güçlü deveye biner gider arkalarından yetişirim. Bugün olmasın yarın dedi. Yarın olmasın öbür gün dedim. Aradan geçti 10-15 gün ve gidemedim. Yarıncılar helak oldu dedi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bir sahabi kendisi ayağının nasıl kaydığını bize söylüyor. Olay uzun, kendisi anlatıyor. Siz o dersi dinlersiniz. Asıl bizimle alakalı olan kısma getireceğim sizi. Epey bir müddet gidiyorlar İslam ordusu. Efendimiz soruyor bazılarını ama hiç Kab bin Malik'i sormuyor. Çünkü Kab'dan hiç böyle bir şey beklemiyor peygamberimiz. Bir yere geliyorlar. Diyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, Kab bin Malik nerede, ne oldu? O binek de almıştı kendisine. Kab bin Malik Selime oğullarından, akraba akrabanın gıybetini yapar ya, bir tanesi çıkıyor. İsim yok ama Selime oğullarından. Belki amcasının oğlu, belki babasının amcasının oğlu. Diyor ki ya Resulallah, bırak onu diyor. Onun malı, mülkü, elbiseleri onu alıkoydu. Kibirlendi, onun için gelmedi. Aleyhissalatü vesselam efendimiz hiç bu sözden hoşnut olmuyor. Yüzünün rengi değişiyor. O anda bir yiğit atılıyor. Sus diyor. Kab İbni Malik için öyle konuşamazsın. Senin hakkın yok o sözleri söylemeye. Sonra dönüyor sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, vallahi biz Kab'ı salih bir insan olarak biliyoruz. Onu bir şeyler alıkoymuştur. Dönünce dinleyeceğiz. Ama ben onun iyi bir insan olduğunu biliyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam açıyor ellerini ve o sözü söyleyen insan için orada duada bulunuyor. Kim o sözü söyleyen? Çok onun adını andık bu son derslerde. Adam gibi bir adam, Hazreti Ömer'in ifadesiyle Muaz İbni Cebel. Peki sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi hoşnut kılan o şeyin dayanağı ne? Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kim bir din kardeşinin arkasından
şeref ve haysiyetini savunursa Allah da kıyamet günü onun yüzünü ateşe karşı savunur, korur. Daha ne desin aleyhissalatü vesselam? Cennet kazanmak istiyor musunuz? Bizim elimizde yok. Biz o fırsatı kaçırdık. Aynı ortamda olsaydık, eğer iyi şeyler yapsaydık belki aleyhissalatü vesselam Efendimiz cennetle müjdelediği o bahtiyarlardan biri olarak bizi de seçerdi. Derdi ki sen de cennettensin. Nerede? Onu kaçırdık. Ama bir şeyi kaçırmadık. Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cennet müjdesini ne için aldıysa o kapı açık. Zaten onun için o rivayetler söyleniyor. Kim cennet müjdesini Allah Resulü'nden ne için aldıysa o işi yapan adam belki peygamberden duymayacak direkt ama söylenmiş o söz üzerinden cennet müjdesini aldı bilsin kendisine. Siz bir mümin kardeşinizin arkasından şimdi biri yazmış Twitter'da atmış vermiş veriştirmiş duymuyorsunuz bir tavırdır. Böyle bir şey yapmaz benim kardeşim diyorsunuz bir tavırdır. Cevap vermeyin böyle adamlarla uğraşmaya değmez bir tavırdır. Ama mümin kardeşinizin şeref ve haysiyetini savunmak da bir tavırdır. Bakın o manada attığınız bir adım cennet müjdesi olacak Allah'ın izniyle. Ya da buna bireysel manada gerçekten müşahede ettiniz, şahit oldunuz. Aynı tavır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kapıyı bu şekliyle açıyor bize ve bize söylüyor. Saat gidiyor ama konuyu bitireceğiz. Geçen ders ben zaten 3-5 dakika alacağım var sizden. Saati karıştırdım geçen ders. 8'i biraz geçe başlamışım. Onun için o 3-5 dakikayı da bu ders alacağım. Hiç kusura bakmayın. Şimdi biz nelere dikkat etmeliyiz? Kardeşlik meselesinde. Gıybet meselesi konumuz. Ama kardeşlik hukukunu koruma noktasında nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi, gıybetimizi yapanlara haklarımızı helal etmek, duymamaya ve görmemeye çalışmak. Bakın bireysel manada sorumluluklarımızı söylüyorum. İkincisi, gıybetimizin yapılmasına zemin hazırlamamak, başkalarına malzeme vermemeye dikkat etmek. Üçüncüsü, ümmetimizin bu kadar derdi ve sıkıntısı varken derde dert katmak yerine dert almaya özen göstermek. Şimdi bu üç maddeyi biraz açacağım size. Birincisi, gıybetimizi yapanlara haklarımızı helal etmek, duymamaya ve görmemeye çalışmak. Emin olun herkesin gıybeti yapılır. Yapılır. Şimdi sen diyelim ki bir işin var. Bir şeylerle uğraşıyorsun. Ya bana ne yaparsa yapsın. Niye merak ediyorsun senin hakkında ne konuşuyorlar? Niye merak ediyorsun? Ve kalkıp desen ki her kim yapmışsa benim gıybetimi ben ona hakkımı helal ediyorum. Büyük bir erdem ve peygamberin sana bunu söylüyor böyle yap diyor. Böyle yaparsan eğer geçmiş ümmetlerden salih adamların davrandığı gibi davranırsın. Nasıl? Yine Ebu Davud'dan geçen bir rivayet söylüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturmuş sahabeyle beraber şöyle bir şey söylüyor. Sizden her biriniz Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir? Ebu Damdam ya da bir başka okuyuşuyla Ebu Dumdum. Biz Ebu Damdam diyelim. Böyle biri olmaktan aciz midir? Sahabe şaşırıyor. Ya Resulallah Ebu Damdam kim? Damdam da kimdir diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o sizden önceki kavimler içerisinde bulunan bir kimsedir. O her sabah uyanır uyanmaz şöyle derdi. Allah'ım ben bana küfreden kimselere şerefimi lekeleyen ve benim gıybetimi yapanların hepsine hakkımı helal ediyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam boşuna anlatmıyor bunu. Siz de diyor Ebu Damdam gibi olun. Böyle helal edin, duymayın, kulaklarınızı kapatın. Başka işleriniz var, başka işlerinizle uğraşın. Bu manada başka bir teşvikte bulunuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Tabiinin büyük imamlarından dev ki dev Allah ondan ebeden razı olsun.

olsun Hasan-ı Basri. Biri geliyor yanına. Ey imam diyor, falancası senin gıybetini yaptı ve sana şöyle şöyle dedi, başlıyor anlatmaya. Bunu nerede dedi diyor, kendi evinde. Siz o anda hangi haldeydiniz? Biz sofranın başındaydık. Ne yiyordunuz? Adam başlıyor anlatmaya. Zaten gıybetçi sever ya konuşmayı. İşte şu yemek vardı, bu mu yemek vardı? Yuh olsun sana diyor. O kadar yemek yedin, onları midende sakladın. O duyduklarını da saklasaydın da bana getirmeseydin daha iyi olmaz mıydı? İşte budur tavır. Böyle bir tavrı biz takındığımız zaman bu işi bitiririz. Biz müşteri olmasak bu iş biter. Ama buna biz diye başlayıp daha fazla konuşturmaya çalışırsak o bana da o da alamaz hızını, gider de gider artık nereye toslarsa. İkincisi dedim ki gıybetimizin yapılmasına zemin hazırlamamak, başkalarına malzeme vermemeye dikkat etmek. Önemli bir şey. Birini düşünün, adı Ahmet olsun. Toplumun önünde olan bir isim olsun. Şimdi bu isim yanında bir hanımla bir eve girse, mümin ahlakı nedir? Şunu düşünür. Ahmet iyi bir insandır. Eğer yanında benim tanımadığım bir hanımla girdiyse büyük ihtimalle o halasıdır, teyzesidir, kız kardeşidir, süt kardeşidir. Bir şekliyle bir hukuku vardır. O asla yanlış yapmaz. Müminin tavrı böyle olmalı. Ama Ahmet'in tavrı da şöyle olmalı. Ahmet tanınan birisi ya, kimseyi şüphede bırakacak iş yapmamalı. Milletin kafasına soru işareti bırakmamalı. Çünkü sünnet bunu istiyor bizden. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itikaftayken yanına gelen Safiye anamızı, yanından geçen iki tane sahabiyi durdurarak bakın bu hanımım Safiye'dir dediği zaman sahabi dehşete kapıldı. Aman ya Resulallah, başka bir şey mi düşüneceğiz dedikleri zaman ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Şeytan insanın damarlarında dolaşır. Bakın ve bu konuda herhangi bir şüphe içinize gelmesin. Çünkü peygamberden şüphe duymak insanı iman dairesinden çıkarır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şüpheleri kapatıyor. Bu konuda başka bir şeye meydan bırakmıyor. Sen şüpheli işler yapıyorsun. Ne yaptığını bilmiyoruz ama bir şeyler yapıyorsun. Doğru bir iş yapsan bile karanlık bir iş yapıyormuşsun gibi topluma lanse ediyorsun. Boşu boşuna malzeme veriyorsun insanlara. Bunu yapmaya hakkımız yok. Hele hele toplumun önünde olan insanların bunu yapmaya hakkı yok. Ama dediğim gibi biz mümin olarak kim olursa olsun hiç kimse hakkında da bu manada suizanda bulunmaya hakkımız yok. Biz iyi niyetle düşünürüz, gözümüzü yumar gideriz. Bana ne girdiyse girdi. Ben mi vereceğim hesabını? Orada bana düşen gözümü yummaktır. Tecessüs benden istenmez. Ben bunu yapmaya hakkım yok. Tecessüs yaptığım zaman hakkımı aslında aşmış olurum. Dolayısıyla her şeyi görmem, duymam, bilmem gibi bir sorumluluğum yok benim. Üçüncüsü, ümmetimizin bu kadar derdi ve sıkıntısı varken dert katmak yerine dert almaya özen göstermek. Görüyorsunuz halimizi. Vallahi içler acısı bir haldeyiz. Evet, ben gençlerle konuşurken onlara hep

bir dert, vallahi konuşmayız. Ve hele birileri kalkıp gıybet edecek. Birileri bizim gıybetimizi etmiş, onun peşine düşeceğiz. Birileri farklı bir sevdanın peşine düşmüş, bizi de ona sevk edecek. Asla. Eğer biz o acıyı görsek, yüreklere saplanan o hançeri görsek, elimize batan iğnelerin hesabını yapmayız. Birileri çelme takmışsa o Allah hesabını verecek. Ben şu anda o yangını görüp o yangını söndürmek zorundayım. Sen de aynı şekilde, başka bir mümin de aynı bir şekilde bu sorumluluğumuzun farkına varıp gereğini yapmak zorundayız. Allah o ufka bizleri vardırsın inşallah. Hızlı bir biçimde şunu da söyleyeyim, bitireyim. Bu bir hastalık. Bu hastalıktan kurtulmanın yolu hastalığı teşhis etmektir. Bir adam niçin gıybet eder? Haset ettiğin için. Laf olsun, torba dolsun diye ağzına alıştırmışsın, yapıyorsun. İnsanları güldürmek için, bu da gıybet sebeplerinden birisi. Kendi değerini yükseltme maksadıyla başkalarının değerini küçültmek için, asabiyet hastalığına yakalandığın için. Gıybeti 5 tane önemli sebepten dolayı insan yapar. Haset için, laf olsun torba dolsun için, insanları güldürmek için, kendi değerini. Kolay mı? Asla. Ama zorlarsan kurtarırsın. Mesela amcanın oğlunu kıskanıyorsun. Neyini kıskanıyorsun? Başarılı. Aç ellerini arkandan, Allah'ım onu daha da fazla yücelt. Daha da büyüt. Başarısına başarı kat. Şeytan diyecek dur yapma diyecek. Sen şeytana rağmen dua edeceksin. Sonra toplumun içerisinde ona taltif edeceksin. Bunu 2-3 kere yaptığın zaman Allah içinden alacak onu. Bunun yolu bu. Başka bir yolu yok. Ne bunun eczanede bir ilacı var, ne başka formülü var. Bunun işi, bunun formülü bu. Yaparsan eğer Allah'ın izniyle haset ettiğin birinin hem gıybetinden hem de o haset hastalığından kurtulursun. Üçüncüsü, boş kalmışsın dostum. Boş zamanlarını tanzim et ve kendini daha fazla hak ile meşgul et. Boş kalan adam gıybet eder. Hele bir yorulsan nerede gıybet etmeye takatin kalacak? Yor kendini küheylanlar gibi. Dedim ya ümmetin bu kadar derdi var. Koş. Koşabildiğin kadar oraya koş, oraya koş. Hele bu yıllarda Allah vermiş gençliği, senin zaten gücün var, enerjin var. Şeytan o enerjini başka yerlerde harcayacak. Sen ona niye veresin? Allah için harca. Oraya git, oraya gel, oraya git, oraya gel. Başkalarına git tebliğ et, başkalarıyla konuş. Başkalarının dertleriyle ilgilenen 50 bin tane yapacağın iş var. Geleceksin akşam, başını koyacaksın yastığa. Hiç kimseyi duymadan o yorgunlukla yatacaksın. Uykundan da lezzet alacaksın. Ertesi sabah sabah namazıyla bir daha başlayacaksın. Tekrardan koşmaya. Bu manada koştukça, yoruldukça, hayatını tanzim ettikçe gıybete hayatında yer kalmayacak. Dördüncüsü, nefsini unutmuşsun. Kendi eksiklerini hatırla, başkalarıyla uğraşma. Ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbn Abbas, o tercümanı Kur'an olan o büyük insan? Arkadaşının kusurlarını hatırlayıp onlar üzerine gıybet edeceğine hemen kendi kusurlarını hatırla ve onları düzeltmeye çalış. Kimin kusuru yok ki? Kendi kusurlarımızla uğraşsak başkalarıyla zaten uğraşmayacağız. Hasan-ı Basri de onun için diyor. Ey Ademoğlu, kardeşinin gözünde olan küçük bir çapağı görürsün de kendi gözünde olan koca çapağı görmemezlikten gelirsin. Sen kendine bir baksan başkasına bakmaya fırsat kalmayacak. Beşincisi de şu, kendini kefaret ödemeye zorla ve bu konuda hassas ol. De ki mümin kardeşimin eğer ben gıybetini yaparsam 100 lira Allah yolunda infak edeceğim. Yaparsam eğer bir gün oruç tutacağım. Yaparsam eğer şu kadar rekat namaz kılacağım, sen bilirsin. Şimdi tebe-i tabi neslinden Abdullah İbni Vehb kendisi anlatıyor. Kendi hastalığını nasıl tedavi ettiğine dair. Diyor dedim ki kimin gıybetini yaparsam oruç tutacağım. Yaptım oruç tuttum, yaptım oruç tuttum, baktım ki oruç bana ağır geldi. Dedim ki değiştireyim bunu. Kimin gıybetini yaparsam şu kadar dirhem sadaka vereceğim.
Baktım sadaka.

0: Sadaka da bana ağır geldi. Ve dirhem sevgisi bana gıybeti bıraktırdı. Canı acıtırsa bazı kefaretler bıraktırır insana. Bu da bir terbiye sistemidir. Kendi dünyanızda bu manada bir kefaret, bir bedel tayin edip o konuda kendinizi bir şekliyle terbiye edebilirsiniz. Cenab-ı Hak hepimizi o terbiye edilmişlerden eylesin. Bakın ahir zamandayız. Fitne zamanlardayız, zamanlarındayız, zor zamanlardayız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu zamanları haber veriyor. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki bir adam bir toplumda oturacak, kalkmak isteyecek ama içine düşeceği tehlikenin korkusundan yerinden kalkamayacak. Soracaklar nedir o tehlike? Kalkarsam arkamdan gıybet yapılır. Çünkü herkes birbirinin gıybetini yapacağı için böyle bir korku olacak ve kimse kimseden emin olmayacak. O hallere geldik. İşte ben de şu anda benim sesimi dinleyen siz kardeşlerime, siz 21. asırda Suffa Mektebi'nin talebeleri olmaya aday olan kardeşlerime diyorum ki gelin her zamanda fitne zamanlarında da Allah'ın seçtiği bazı fidanlar vardır. Fidan kulları, Allah'ın seçtiği özel kullar. Gelin onlardan olalım. Niye kirletelim şu dudakları, şu lisanı? Niye kirletelim şu kulakları? Derdimiz büyük bizim. Sevelim derdimizi, derdimize sevdalanalım. Başka hiçbir şeyi de kendi dünyamıza taşımayalım. Allah hepimize bu ufku, bu güzelliği, bu seviyeyi, bu kaliteli iman seviyesini nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu program,

0: Programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
2: Emrinizi yerine getirdim.
3: Ne diyorsun?
2: Hamza'yı öldürdün.
3: Gerçekten yaptın mı bunu?
2: Evet. Öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın onu size getirdim.
3: Oh, dile benden ne dilersen Vahşi.
4: Ey Müslümanlar. Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün.
5: Resulullah nasıl?
6: İyi, beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
5: İyiyim ben, hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
6: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
5: Elim koptu mu?
6: Evet, bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme. Resulullah'ı güvenli bir yere çekmeliyiz.
7: Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana yüzü gözü kan içinde.
6: İfrenin parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı. Şimdi de dizleri parçalandı.
7: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
6: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
7: Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götüreyim. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel.
0: 62. bölüm.
8: Peygamberimizin öldürüldüğü şayasıyla tüm ümitlerini yitiren müminler, aralarından bazılarının cesaretlendirici konuşmaları sayesinde kendilerine gelmişlerdi. Resulullah vefat ettiyse bundan sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bu yiğitler, savaşın seyrini değiştirdiler. Müslümanlarla çarpışmayı sürdürmenin daha fazla cana mal olacağını düşünen Kureyş liderleri, intikamlarını almış olmanın verdiği rahatlıkla savaşı bitirmeye karar verdiler. Müslümanların bu savaştan galip çıkması imkansızdı. Çünkü Resulullah'ın öldürüldüğünü sanıyorlardı. Ta ki Ka'b bin Malik, peygamberimizin ışıl ışıl gözlerini zırhının ardından görüp tanıyıncaya kadar.
9: Yoksa o Resulullah mı? Evet, evet o. Allah'ım hamdolsun o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
10: Ka'b, peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
9: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım. Bağırmamam gerekirdi. Allah'ım sana şükürler olsun.
8: Müslümanların sevinci o kadar büyük oldu ki mağlubiyet sanki zafere dönüştü.
11: Çok şükür ya Rabbi.
12: Çok şükürler olsun sana.
9: Çok şükür ya Rabbi.
11: Çok şükür Allah'ım.
8: Hazreti Fatıma savaş başladıktan bir müddet sonra yaralılara yardımcı olmak maksadıyla savaş meydanına gelmişti. Babasının Uhud eteklerindeki küçük bir kayalık mekana sığındığı kendisine haber verildiğinde koşarak babasının yanına gitti. Bu sırada Resulullah ashabının getirdiği sularla yüzünü yıkıyor fakat yüzündeki kanama durmuyordu. Kırılan dişlerinin verdiği sızıya, çukura düştüğünde bacaklarında açılan yaranın acısı eklenmişti. Ayağa kalkmaya mecali kalmamıştı. Hazreti Fatıma babasını bu halde görünce ağlayarak onun boynuna sarıldı.
13: Babacığım, neler yapmışlar sana? Yüzünü sileyim. Ali, kanaması durmuyor. Şu hasır yak da küllerini basalım. Dur babacığım. Bu sefer inşallah şifa olacak. Şu külleri koyayım.

0: oldu. Azalıyor. Hamdolsun durdu.
1: Oh, çok şükür. Peygamberimizin götürüldüğü yeri fark eden Müslümanlar onun civarına toplanırken müşrikler de yavaş yavaş savaş meydanından çekiliyorlardı. Hazreti Muhammed'in öldürüldüğünden emin olmak isteyen Ebu Süfyan etrafındakilere seslendi.
2: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
3: Ben öldürdüm.
2: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
3: İşte tam burası. Burada vurdum onu. Önce sağ kolunu, sonra sol kolunu kopardım. Gözlerimin önünde yere serildi.
2: O halde neden cesedini göremiyoruz?
3: Ha?
2: Bu işte bir iş var.
3: Belki arkadaşlarım başka bir yere taşımıştır.
2: Halit, sen bu konuda ne diyorsun?
4: Müslümanların bir ara topluca Uhud'a çekildiklerini gördüm. Orada olabilir.
2: Bu daha makul. Gidip oraya bakalım. Halit, gel benimle.

0: dediğin yer burası mı?
1: Evet evet. Bir bölük asker şuradaki kayalığa çıktı. Sonra da başkaları onları takip etti.
0: Zaten orada bir hareketlilik var. Şimdi kim ölmüş, kim sağ kalmış anlarız. Muhammed aranızda mı? Muhammed bin Abdullah aranızda mı? Tekrar soruyorum. Muhammed hayatta mı? Peki ya Ebu Bekir var mı? Ya Ömer bin Hattab? Eğer sağ olsalardı cevap verirlerdi. Bunların üçü de ölmüş. Bu iş burada bitmiştir.
2: Ebu Süfyan'ın bu sevincini gören Hazreti Ömer dayanamadı ve şöyle haykırdı.
3: Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
0: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
3: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
0: Putlarımızdan Hübel'in sayesinde size galip geldik.
3: Allah yücedir ve her şeyden üstündür.
0: Cesaretiniz varsa gelecek sene yine Bedir'de buluşalım ve savaşalım.
2: Bu soru üzerine peygamberimizin yüzüne bakan Hazreti Ömer, onun onay verdiğini görünce dönerek Ebu Süfyan'a şöyle dedi.
3: Olur, seneye Bedir'de buluşacağız ve Allah'ın izniyle size nasıl savaşılır göstereceğiz.
0: Göreceğiz Ömer, göreceğiz. Ne?
4: Gittiler mi?
3: Evet. Savaş meydanını terk ediyorlar.
4: Peygamberimiz Medine'ye bir saldırı olabileceğini düşünüyor. Sa'd'ı arkalarından gözcü olarak gönderdi.
3: O zaman askerleri toparlayalım.
4: Evet. Sen onları düzene sok. Peygamberimizin emrine göre hareket ederiz.
2: Sa'd, Mekke ordusunu takip ederek gittikleri yönü ve durumlarını peygamberimize bildirmek üzere geri döndü.
5: Ebu Süfyan ordusunu güneye yönlendirdi.
2: Peygamberimiz birkaç soru sorduktan sonra şöyle dedi. Eğer develerine binmişler, atlarını yanlarına almışlarsa Mekke'ye. Atlarına binmişler, develerini yanlarına almışlarsa Medine'ye gidiyorlar demektir. Ve hedefleri Medine ise ruhumu elinde bulunduran Allah'a andolsun ki onlara yetişir ve onlarla savaşırım.
5: Develerine binmişler, Mekke'ye doğru gidiyorlar ey Allah'ın Resulü.
2: Kureyş'i Medine'ye saldırmaktan alıkoyan şey, Evs ve Hazreç kabilesinden Medine'de bulunan birliklerdi. Onlarla karşılaşmaya güçleri yoktu. Çünkü askerlerinin çoğu yaralanmış, hayvanları sakatlanmıştı. Kendilerinde taarruz edebilecek kuvveti bulsalardı, hiç tereddüt etmezlerdi.

0: Savaşın bittiği anlaşıldığında Peygamberimiz sağ olanlara arkadaşlarının durumuna bakmaları için meydana inmelerini söyledi. Sa'd bin Rebi'nin ne halde olduğunu bana hanginiz haber verir diye sorduğunda Übey bin Ka'b bu göreve talip oldu. Peygamberimiz eliyle vadinin bir köşesine işaret ederek onu en son orada gördüğünü söyledi. Übey de işaret edilen tarafa doğru hareket etti.
1: Ne çok şehit var ya Rabbi. Makamlarını âliye eyle. Sa'd'ı bulabilecek miyim? Bulsam da tanıyabilecek miyim? En iyisi sesleneyim. Sağsa cevap verir. Sa'd! Sa'd bin Rebi! Burada mısın? Beni sana Allah Resulü gönderdi.
2: Buradayım.
1: Allah'ım, yaralarından tanınmaz hale gelmiş. Sa'd, beni sana Allah Resulü gönderdi. Sağlar arasında mısın diye bakmamı istedi.
2: Ben artık ölüler arasındayım.
1: Sa'd! Sa'd! Sa'd!
2: Peygamberimize selamımı ilet. Ona Allah seni mükafatların en hayırlısı ve en üstünüyle mükafatlandırsın diyor de. Ensara evet. Da selamımı ilet. Onlara de ki Sa'd bin Rebi size Akabe gecesinde verdiğiniz sözü hatırlatıyor.
1: Evet Sa'd.
2: Vallahi gözlerinizi kımıldatmaya gücünüz yeterken Peygamber aleyhisselamı korumazsanız ve ona bir musibet erişirse Allah katında hiçbir mazeretiniz olmaz.
1: Doğru.
2: Biliyor musun? Artık cennetin kokusunu almaya başladım.
1: Allah'ım, senden geldik, yine sana döneceğiz.
0: Übey dönüp de olan biteni haber verdiğinde Peygamberimiz, Allah'ım Sa'd bin Rebi'yi karşıla, ondan razı ol, ona rahmet et. O sağlığında da ölürken de Allah ve Resulü için nasihat ederdi diye içli içli dua etti. Peygamberimiz Hamza'nın durumunu sordu. Aralarından biri şöyle dedi.
3: Ya Resulallah, sizin vefat ettiğiniz haberi yayılınca Hamza şöyle demişti.
4: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanıyım. Ey Müslümanlar, kendinize gelin, çevremde toplanın. Allah'ım, şu Ebu Süfyan'la arkadaşlarının getirdiği şerlerden sana sığınırım. Müslümanların dağılmasından dolayı da senden özür ve af dilerim.
5: Ya Resulallah, ben Hamza'nın şehit düştüğü yeri gördüm.
0: Tüm dikkatler Haris'in üzerine çevrilmişti. Peygamberimiz oraya gidip kendisine haber getirmesini istedi. Haris, Hazreti Hamza'nın yanına geldiğinde ne yapacağını şaşırdı.
6: Allah'ım, sen yardım et. Ya Rabbi, bu nasıl bir vahşiliktir? Karnını yarmışlar, organlarını çıkarmışlar, kulağını ve burnunu kesmişler. Ben nasıl söylerim bunları Resulullah'a?
5: Yok, söyleyemem. Amcanıza işkence edilmiş diyemem.
6: Nasıl söylerim? Resulullah'ın amcasını ne kadar sevdiğini bilmeyen mi var?
0: Haris'in dönüşü gecikince Resulullah'ın emriyle Hazreti Ali onun peşinden gitti. Karşılaştığı manzara Hazreti Ali'nin de dizlerinin bağını çözmüştü. Amcasının bedenine bakarken gözyaşlarını tutamadı. Haris Ali'nin geldiğini görünce zorla ayağa kalktı.
5: Allah sabrı cemil versin Ali. Ben Resulullah'a bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim.
1: Ben de bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi.
5: Artık söylememize gerek kalmadı. Buraya geliyorum.
0: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi. Vücudunun halini görünce dayanamadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı. Resulullah'ın acısı o kadar büyük ve derindi ki sanki tüm Uhud onunla birlikte ağlıyordu.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Ya Halik.
8: Halik olmasaydın sen. Yaratmasaydın beni, bizi. Yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Bir Müslümanı gücendirmek. Ebu Süfyan hakkında Ebu Bekir, Selman, Süheyb ve Bilal arasında geçenler. Ebu Süfyan, Selman, Süheyb ve Bilal'in yanından geçti. Birkaç kişi daha vardı. Allah'ın kılıçları, Allah'ın düşmanının boynuna bir türlü isabet etmedi dediler. Ebu Bekir, siz Kureyş'in ihtiyarı, önderi olan bir kişi için mi bunu söylüyorsunuz dedi. Böylece Resulullah'a geldi ve haber verdi. Hazreti Peygamber, ey Ebu Bekir, inşallah onları öfkelendirmemişsindir. Eğer onları öfkelendirmişsen Rabbini öfkelendirmiş olursun buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir onlara gelerek, ey kardeşlerim, sizi öfkelendirdim mi dedi. Hayır, Allah senden razı olsun ey kardeşimiz dediler. Hazreti Ebu Bekir yanında bir esir olduğu halde mescide gelerek esir için Hazreti Peygamber'den eman almak istiyordu. Süheyb de mescitteydi. Hazreti Ebu Bekir'e yanındaki bu kişi kimdir dedi. Müşriklerdendir, esirimizdir. Onun için Resulullah'tan eman isteyeceğim dedi. Süheyb bu kişinin boynunda kılıç için bir yer vardır deyince Ebu Bekir öfkelendi. Hazreti Peygamber Ebu Bekir'i görerek sana ne oluyor ki seni öfkelenmiş olarak görüyorum dedi. Ebu Bekir esirimi Süheyb'in yanından geçirdim onun boynunda kılıcın yeri vardır diyor dedi. Hazreti Peygamber inşallah ona eziyet vermedin dedi. Ebu Bekir hayır Allah'a yemin ederim ki eğer ona herhangi bir şekilde eziyet vermedim dedi. Hazreti Peygamber, eğer ona eziyet verirsen, Allah'a ve onun Resulüne eziyet etmiş olursun, buyurdu. Müslümana lanet okumak. Hazreti Ömer'in, içki içenlere lanet okuyanları, Hazreti Peygamber'in men ettiğine dair rivayeti. Resulullah zamanında, Abdullah isminde bir adam vardı. Ona himar, eşek derlerdi. Hazreti Peygamber de buna gülüyordu. Hazreti Peygamber, İçki içmekten dolayı onu birçok defa cezalandırmıştı. Bir gün yine içki içtiği için Hazreti Peygamber cezalandırılmasını emretti. Birisi, ''Ya Rabbi, ona lanet et, durmadan içki içiyor.'' deyince, Hazreti Peygamber, ''Sakın ona lanet okumayın. Allah'a yemin ederim ki kesinlikle o Allah ve Resulünü seviyor.'' dedi. Himar lakaplı bir kişi Hazreti Peygamber'e getirildi. Bu zat zaman zaman yağ bal dolu çanaklar alıyor, Hazreti Peygamber'e götürüyordu. O yağ ve balların sahibi de borcunu istemeye geldiklerinde, onları Peygamber'in yanına getirir, ''Ey Allah'ın Resulü, bunun malının bedelini ver.'' derdi. Hazreti Peygamber, tebessüm etmekten, malların parasını ödemeyi emretmekten başka bir şey söylemiyordu. Onu bir gün Hazreti Peygamber'e içkili bir halde getirdiler. Bir kişi ona lanet okudu. Zeyd bin Eslem, Ebu Hureyre ve Seleme bin Ekva'nın bu husustaki rivayetleri. Ebu Numan, Resulullah'a içki içtiği için getirildi ve Peygamber ona had vurdurdu. Tekrar getirdiler, yine had vurdurdu. Birkaç defa, 5 veya 6 defa bu tekrarlandı. Bir kişi ona lanet ederek, o amma da fazla içki içiyormuş dedi. Peygamber de ona had vuruyor diye ilave etti. Hazreti Peygamber sakın ona lanet etme. Çünkü o Allah ve Resulünü sever. Resulullah'a içki içmiş bir genç getirdiler. Hazreti Peygamber ashabına ona vurmalarını emretti. Kimisi papucuyla, kimisi eliyle ve kimisi de elbisesiyle vurmaya başladı. Biraz sonra Hazreti Peygamber bu kadar yeter dedi. Sahabiler adamı kınayarak sen Allah ve Resulünden utanmıyor musun dediler. Sonra Hazreti Peygamber adamı gönderdi. O gidince halk aleyhinde konuşmaya başladı. Bazıları, "Allah'ım onu rezil et," diyor, ona lanet okuyordu. Hazreti Peygamber, "Sakın böyle demeyiniz ve şeytana kardeşiniz hususunda yardımcı olmayınız. Fakat diniz ki, Ya Rab, ona affeyle, Ya Rab, ona hidayet eyle," buyurdu. Biz bir kişinin Müslüman bir kardeşine lanet okuduğunu gördüğümüzde büyük günahların onun kapısına geldiğine inanırdık. Müslümana küfretmek. Hazreti Ayşe'nin kölelerine küfreden bir adam hakkındaki rivayeti. Bir kişi gelip peygamberin huzuruna oturdu ve "Benim kölelerim vardır. Bana yalan söylüyorlar, hainlik yapıyorlar, isyan ediyorlar. Ben de onlara küfrediyorum, onları dövüyorum. Durumumuz ne olacaktır?" dedi. Hazreti Peygamber, "Kıyamet günü geldiğinde onların sana yapmış oldukları hainlikler, isyanlar, yalanlar, bir de senin onlara tatbik ettiğin cezalar getirilecektir. Eğer senin onlara tatbik ettiğin cezalar onların günahları miktarınca olursa bu baş başa kalmaktır. Ne senin lehinde ne de aleyhindedir. Eğer fazlaysa fazlanın cezası senden alınacak, onlara verilecektir," buyurdu. Bunun üzerine adam bir kenara çekildi, bağırarak ağladı. Hazreti Peygamber ona, "Sen Enbiya suresinin 47. ayetini okumuyor musun?" dedi. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, ben kendim ve bunlar için onlardan ayrılmaktan daha hayırlısını görmüyorum," dedi ve "Seni şahit tutuyorum. Artık onların hepsi de hürdürler," diye ilave etti. Hazreti Ebubekir ile kendisine küfreden bir adam ve Hazreti Peygamber arasında geçenler. Bir kişi Hazreti Ebubekir'e peygamber orada olduğu halde

küfretti. Ebu Bekir'in karşılık vermediğini gören Hazreti Peygamber bundan hoşnut olarak gülümsedi. Fakat adam ileri gidip işi uzatınca bu sefer Ebu Bekir ona karşılık verdi. Hazreti Peygamber öfkelenerek gitti. Ebu Bekir arkadan ona yetişti ve "Ey Allah'ın Resulü, sen oturduğun halde bu bana küfrediyordu." Ben onun sözlerini kendisine iade edince de öfkelenerek kalktın. Bu nasıl oluyor?" dedi. Hazreti Peygamber, "Seninle beraber bir melek vardı. O ne derse ona karşılık veriyordu. Sen onun sözlerinden bir kısmına karşılık verince şeytan araya girdi. Ben şeytanla beraber oturmam," dedi. Sonra, "Ey Ebu Bekir, üç şey vardır ki haktır. 1. Bir kula bir zulüm yapılırsa, o da o zulmü Allah rızası için affederse, Allah onu o zulümden dolayı aziz kılar ve yardımcısı olur. 2. Bir kişi yakınına veya muhtaçlara yardım gayesiyle iyilik ve ihsan kapısını açarsa, Allah o kimsenin varlığını artırır. 3. Bir kişi muhtaç olmadığı halde dilencilik kapısını açarsa, Allah onu daha fakir kılar," buyurdu. Hazreti Ömer'in Miktad'a küfrettiği için oğlunun dilini kesmeyi nezretmesi. Abdullah bin Ömer'le Miktad arasında bir hadise oldu. Abdullah bin Ömer Miktad'a küfretti. Miktad da onu babasına şikayet etti. Hazreti Ömer de kesinlikle onun dilini keseceğine dair yemin etti. Abdullah babasından korktuğu için bazı kimseleri ona şefaatçi olarak gönderdi. Hazreti Ömer onlara, "Yakamı bırakın da onun dilini keseyim. Benden sonra işlenen bir sünnet, bir kanun olsun ki bir kişi Resulullah'ın sahabilerinden hiçbirisine küfretmesin. Aksi takdirde dili kesilsin," dedi. Bir Müslümanın aleyhinde konuşmak. Hazreti Peygamber'in böyle yapan bir adamı kınaması. Peygamber'in nezdinde bir kişi diğer birisinin aleyhinde bulundu. Hazreti Peygamber ona, "Kalk, senin şahitliğin kabul edilmez," dedi. O da, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha böyle yapmayacağım," dedi. Hazreti Peygamber ona, "Sen Kur'an'la istinza ediyorsun. Kim ki Kur'an'ın haram kıldıklarını helal kılarsa, o Kur'an'a iman etmemiştir," buyurdu. Halid bin Velid ile Sa'd arasında bu hususta geçenler. Halid ile Sa'd arasında münakaşa oldu. Bir kişi Sa'd'ın yanında Halid'in aleyhinde konuşmaya kalktı. Sa'd ona, "Sus, bizim aramızdaki münakaşa dinimizi yıkacak derecede değildir," dedi. Müslümanın gıybeti. Zina suçundan taşlanan bir adamı çekiştiren kişiyi Hazreti Peygamber'in azarlaması. Eslemoğulları kabilesinden Maiz, Peygamber'e gelerek zina ettiğini itiraf etti. Bu itirafını 4 defa tekrarladı. Her defasında Peygamber ondan yüzünü çeviriyor, bu işten vazgeçmesini arzu ediyordu. Fakat Maiz, "Ben yaptım," diye ısrar ediyordu. Sonunda Hazreti Peygamber onun recm edilmesine emir verdi. Resulullah'ın ashabından birisinin diğerine, "Şu kişiye bakınız ki nefsi onu bırakmadı, ta ki köpeğin recm edilmesi gibi recm edildi," dedi. Peygamber onlara bir şey söylemedi. Bir saat yürüdükten sonra bir merkebin leşinin yanından geçti ki şişmiş ve ayakları havaya kalkmıştı. Hazreti Peygamber, "Falan ve filan nerededir?" diye sordu. Onlar, "Biz buradayız ya Resulallah," dediler. Hazreti Peygamber, "İniniz şu merkebin leşinden yiyiniz," dedi. "Ey Allah'ın peygamberi, Allah senden razı olsun. Kim bundan yiyebilir?" dediler. Hazreti Peygamber, "Sizin demin kardeşinizin aleyhindeki sözleriniz, ölünün etini yemekten daha şiddetlidir. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim, o kişi şimdi cennet nehirlerinde yıkanmaktadır," buyurdu. Hazreti Peygamber bir kadını recmetti. Müslümanlardan biri, "Bu kadının amelleri yandı," dedi. Hazreti Peygamber, "Hayır, hayır, bu bir kefarettir. Yaptığının kefaretidir. Asıl sen şimdi işlediğin suçtan dolayı hesaba çekileceksin," buyurdu. Hazreti Ayşe ile Zeyd bin Eslem'in Safiye ve başka bir kadın hakkındaki rivayetleri. Hazreti Peygamber'e Safiye hususunda, "Sana şu şu yeter," dedim.
Hazreti Peygamber, sen öyle bir kelime söyledin ki, eğer deniz suyuna katılsa onu bulandıracaktır, dedi. Ben Hazreti Peygamber'e başka bir adamdan da söz ettim. Hazreti Peygamber, bana herhangi bir kimsenin kötülüğünden bahsetmen, bana servetler kazandırsa da yine istemiyorum, buyurdu. Safiye binti Huyey'in devesi hastalandı. Zeynep'in yanında fazla bir deve vardı. Hazreti Peygamber Zeynep'e, ona bir deve ver, dedi. Zeynep, ben o Yahudi kadına mı deve vereceğim, şeklinde konuşunca Peygamber öfkelendi. Zeynep'e küserek 2 veya 3 ay ona uğramadı. Bir gün Peygamber'in yanında bir kadından bahsederken, şu kadın uzun eteklidir, dedim. Hazreti Peygamber, ağzından at, ağzından at, dedi. Ben tükürünce ağzımdan bir parça et çıktı. Hazreti Peygamber'in vefat edeceği hastalığında hanımları yanına geldiler. Safiye binti Huyey, Allah'a yemin ederim ki, ey Allah'ın peygamberi, senin hastalığının bana geçmesini isterdim, dedi. Bunun üzerine diğer hanımları birbirlerine göz kırptılar. Peygamber de böyle yaptıklarını gördü. Onlara, ağızlarınızı çalkalayın, dedi. Hangi şeyden, ey Allah'ın peygamberi, dediler. Hazreti Peygamber, arkadaşınıza göz kırpmanızdan, Allah'a yemin ederim ki, o doğru söylüyor, dedi. Hazreti Peygamber'in, ashabın ağzından çıkan bir sözü gıybet sayarak onları kınaması. Biz, Resulullah'ın yanında bulunuyorduk. Bir kişi kalktı. Gittikten sonra sahabiler, ey Allah'ın Resulü, amma da aciz bir kimsedir o, dediler. Hazreti Peygamber, siz arkadaşınızı gıybet ettiniz, onun etini yediniz, dedi. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, bizim söylediğimiz vasıf o adamda vardır, dediler. Hazreti Peygamber, eğer sizin söylediğiniz onda yoksa, o zaman kendisine iftira etmiş olursunuz, buyurdu. Ashab, Hazreti Peygamber'in yanında bir adamdan bahsederek, bedava olmazsa yemek yemez, başkaları masrafını karşılamadan yolculuk yapmaz, dediler. Hazreti Peygamber, arkadaşınızı gıybet ettiniz, dedi. Ashab, biz onun hakkında sadece doğruyu söyledik, dediler. Hazreti Peygamber, kardeşinde olanı söylemen gıybet için yeter, buyurdu. İbni Mesud şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanında oturuyorduk. Oradakilerden biri yanımızdan ayrıldı. Daha sonra bir kişi onun aleyhinde bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o kişiye, ondan helallik dile ve tevbe et, dediler. O da, ne yaptım ki helallik dileyip tevbe edeyim, dedi. Hazreti Peygamber, sen kardeşinin etini yedin, buyurdular. Hazreti Peygamber, arkadaşının gıybetini yapan bir kişiye, dişlerinin arasını kürdanla temizle, buyurdular. Bunun üzerine adam da, ey Allah'ın Resulü, ben et falan yemedim ki dişlerimin arasını temizleyeyim, dedi. İki genç kızın yemek yememek suretiyle oruç tutup haram olan gıybetle iftar etmesi. Hazreti Peygamber bir gün halka oruç tutmalarını emretti ve ben izin vermeden de hiç kimse iftar etmesin, buyurdu. Halk onun emrine uyarak o günü oruçlu geçirdiler. Akşam olduğunda

0: Bir kimse nasıl oruçlu olabilir ki? Git onların ikisine söyle. Eğer gerçekten oruç tutup tutmadıklarını öğrenmek istiyorlarsa kussunlar buyurdu. Adam gidip Hazreti Peygamber'in söylediklerini onlara haber verdi. Onlar da Peygamber'in dediğini yaptılar. Ağızlarından pıhtılanmış kan parçaları geldi. Adam geri gelip durumu Hazreti Peygamber'e anlattı. O da nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki eğer o parçalar karınlarında kalmış olsaydı onları ancak ateş yerdi buyurdular. Hazreti Peygamber'in Ebubekir'le Ömer'e gıybetini yaptıkları kişiden af talebinde bulunmalarını istemesi. Araplar yolculuk sırasında karşılıklı birbirlerine nöbetleşe hizmet ederlerdi. Bir yolculukta da adamın biri Hazreti Ebubekir'le Ömer'e hizmet ediyordu. Bir gün uykudan kalktıklarında adamın hala uyumakta olduğunu gördüler. Yemekleri de hazırlanmamıştı. Kendi aralarında "Bu kişi amma da uykucudur." dediler. Sonra da onu uyandırıp katık istemek üzere Hazreti Peygamber'e yolladılar. Adam oraya varıp "Ey Allah'ın Resulü, Ebubekir'le Ömer'in sana selamları var. Senden katık istiyorlar." dedi. Hazreti Peygamber ise "Git kendilerine katığa ihtiyaçları olmadığını söyle. Çünkü onlar katıklarını yediler." buyurdular. Adam dönüp Hazreti Peygamber'in söylediklerini haber verince Ebubekir'le Ömer varıp "Ey Allah'ın Resulü, biz katık falan yemedik. Niçin böyle söylediniz?" dediler. Hazreti Peygamber de şöyle cevap verdiler. "Siz kardeşinizin etini yemediniz mi? Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki şu anda onun etini dişlerinizin arasında görmekteyim." Bunun üzerine ikisi, "Ey Allah'ın Resulü, bizim için Allah'tan af talebinde bulun." dediler. Hazreti Peygamber de, "Hayır, gidin sizin için af talebinde bulunmasını o kardeşinizden rica edin." buyurdular.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
4: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye

0: taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
2: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Gafir suresinden devam ediyoruz. Musa aleyhisselam Firavun'u davet edince, İslam'ı ona tebliğ edince Firavun'a, Karun'a, Haman'a, Firavun ikinci defa Musa aleyhisselam'ı öldürmeye teşebbüs etti. Hem Musa'yı hem Beni İsrail'in bütün çocuklarını öldürme emri verdi. Musa aleyhisselam'ın ölümüyle alakalı müsteşarlarıyla, danışmanlarıyla istişare ediyor. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ اَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهِ Firavun etrafındakilere ذَرُونِ اَقْتُلْ مُوسَى Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim diyor. Aslında tutan yok. Zaten ben ilahım diyor. Fakat korkuyor Musa aleyhisselam'dan. Allah Teala ona bu şekilde bir hüccet verdi. Firavun yüreği titriyor Hazreti Musa'yı görünce. Öldüremeyecek ama öldürememesini etrafındaki insanlara havale edecek. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ اَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهِ Hani o Rabbim var demişti Allah Azze ve Celle. O zaman Rabbine dua etsin. Rabbi onu kurtarsın. Hem istihza ediyor hem korkuyor. وَلْيَدْعُ رَبَّهِ Rabbine dua etsin. Peki Şuara suresinde Hazreti Musa ile Firavun arasındaki saraydaki bir konuşma vardı. Musa aleyhisselamın meydan okuyuşları vardı Firavun'a. Oradan hatırında kaldı. Onun için وَلْيَدْعُ رَبَّهِ Madem ki senin Rabbin yer ve göklerin sahibidir, şimdi gelsin seni kurtarsın ifadeyi oraya götürmek istiyor. Şuara suresinin 23. ayet-i kerimesine bakarsanız Kâle firavunu ve mâ rabbul âlemîn Korkuyor ama aynı zamanda istihzaya da devam ediyor. Mâ diyor, men demiyor. Akıllar için olan meni getirmiyor, mâ diyor. Ya şöyle düşünüyor. Kendisi put yapardı, heykel yapardı. Allah Azze ve Celle de puttur, heykeldir, cemaadattan bir şeydir. Onu zannediyor. Onun için وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi nedir, nasıl bir şeydir? Veya Allah Azze ve Celle'yi Musa Aleyhisselam'ı tahkir babında ma diyor, men yerinde akılsızlar için kullanılan bu edatı getiriyor. Kâle firavnu ve mâ rabbul âlemîn Kâle rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ Allah Azze ve Celle'yi alemdeki tasarrufuyla Musa Aleyhisselam anlatıyor. Yani diyor ki sen kimsin? Bir baban var, annen var, dünyaya geldin. Burada sarayın içinde yaşarsın. Adamları öldürürsün, zulmedersin. Peki benim Rabbim Kâle rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ Hem semanın, bütün semavatın hem yerin hem de bunlar arasındakilerin Rabbidir. İn kuntum mukinin Eğer inanıyor olsaydınız bunu anlardınız, idrak ederdiniz. Kâle limen havlehu elâ testemi'ûn Firavun hayret içerisinde etrafına dönüyor. Diyor ki duymuyor musunuz ne diyor? Ben ilahım. İlah olduğumu siz de kabul ediyorsunuz. Her yerde heykellerim var. Dev heykeller yapıyor Firavun. İnsanlar onu görmüyorlar. O heykelleri, putları görüyorlar. Zannediyorlar ki Firavun bu kadar

büyüktür. Kimse ona karşı gelemez. Hazreti Musa Aleyhisselam sarayda bunları söyleyince etrafındakilere dehşetle, korkuyla, duymuyor musunuz neler söylüyor bu? Beni ilah olarak kabul etmiyor. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma diyor. Benden başka ilahtan bahsediyor. Musa Aleyhisselam devam ediyor. Onun enaniyet damarlarını parçalıyor her ifadesi. Kâle rabbukum ve rabbu âbâikumul evvelîn. Yerin Rabbi, semavatın Rabbi, arasında neler varsa onların sahibi, aynı zamanda rabbukum senin de Rabbin, sizin de Rabbiniz. Ve rabbu âbâikumul evvelîn. Senden önceki firavunlar, onlar da ilah olduklarını zannediyorlardı. Onların da sahibi, onların da Rabbi. Yani sen de benim gibi bir kulsun diyor. Firavun sormuyor ama Musa Aleyhisselam devam ediyor. O bir defa kâle firavun ve mâ rabbul âlemin dedi. Ama Musa Aleyhisselam konuşmaya devam ediyor. Davetçi, yatağını bulan bir su gibi. Bulduğu zaman mecrasını susmayacak. Kelam mahalline sarf edilecek. O da devam ediyor. Firavun kâle inne rasûlekumullezî ursile ileyküm lemecnûn. Alay ediyor yine etrafındakilere. Size gönderilen bu peygamber aklını kaybetti. Yani peygamber olduğunu kabul etmiyor da tırnak içerisinde veriyor. Kâle inne rasûlekumullezî ursile ileyküm lemecnûn. Deli diyor bu. Aklını kaybetti. Ya benim insanlara nasıl zulmettiğimi, öldürdüğümü, katlettiğimi, zindanlar, yerin altında zindanları var Firavun'un. Oraya karanlık dehlizlere bırakıyor. Yabani hayvanlar, yılanlar o şekilde zindanlarda öldürüyor. Oradaki mahpus olan kişiyi. Bu halde bunları bilen birisi benim yanımda nasıl benden başka bir ilahtan bahsedebilir? İlahlığımı ayaklar altına alır. Devam ediyor Musa Aleyhisselam. Kâle rabbul meşriki vel magribi ve mâ beynehumâ. Benim Rabbim, yerlerin göklerin sahibi, mürebbisi, kanunlarını koyan O. Senin, senden önceki atalarının, babalarının sahibi O. Kâle rabbul meşriki vel magribi ve mâ beynehumâ. Doğunun da Rabbi, batının da Rabbi. Her taraf O'nun. Doğu batı arasında, kuzey güney, hepsi bunun içerisinde. İn kuntum taqilun, eğer idrakiniz varsa, hani sen bana lemecnun demiştin. Kale inne rasulekumullezî ursile ileyküm lemecnun, deli diyordun. Peki sen doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi, bütün bunları problem olmadan idare eden Allah Azze ve Celle'nin varlığını idrak edemiyorsan, anlayamıyorsan, işte o zaman asıl cinnet sizde, asıl aklın yok olması hali sizde. İn kuntum taqilun, eğer aklediyorsanız, varsa zerre kadar idrakiniz, bunu anlayacaksınız. Kale le in ittehazze ilahen gayri لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ diyor ki Firavun. İşte Firavun aklının bitiş anı. قَالَ لَاِنِ اتَّخَذْتَ اِلَٰهًا غَيْرِ. Eğer benden başka ilah edinirsen, benden başkasına Allah dersen, haşa, لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ, o zaman seni o zindana gönderirim. Oradaki tutuklulardan biri de sen olursun. Kale evlev ci'tuke bi şey'in mubin, sana apaçık deliller getirsem, seni izam etsem, yine de bunu yapar mısın? Yani burada bir Firavun aklı var, idraki var. İflas ettiği zaman ya deli diyor ya mecnun diyor. Bu şekilde Musa Aleyhisselam'ı susturacağını zannediyor. Burada da kale firavunu ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهِ, bırakın beni, öldüreyim bu Musa'yı. وَلْيَدْعُ رَبَّهِ, hani ben ona sormuştum.
قال فرعون وما رب العالمين

Nedir senin Rabbin diye o söylemişti bir şeyler. Hani Rabbi vardı, gelsin Rabbi onu kurtarsın diyor. Firavun sözü oraya getiriyor. Peki neden Firavun Musa'yı öldürmek istiyor? Tabii ki öfkesi var, gazabı var ama mantıki bir gerekçe orada sunmaya çalışıyor. Diyor ki inni akhafu en yubeddile dinekum ev en yuzhira fil ardil fesad. Korkuyorum diyor. İnni akhafu en yubeddile dinekum. Dininizi değiştirecek. Dinlediği örf, adet, gelenek, oradaki Mısır'daki Firavun sistemi onu kastediyor. En yubeddile dinekum. Kendi ideolojisi, anlayışı onu tahrip edecek. Ev en yuzhira fil ardil fesad. Ya da yeryüzünde fesat çıkaracak. İşte bundan korkuyorum. Bir fesat çıkarmasından, bir de dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Bütün firavunlar böyle söylerler. Bütün zalimler, onlara göre Müslümanlar fesat çıkarıyorlar. Toplum düzenini ifsad ediyorlar. O gerekçeyle onları öldürürler. O gerekçeyle onları şehit ederler. Ve izâ kîle lehum la tufsidû fil ardı kâlû innemâ nahnu muslihûn. Bakara suresinde onlara neden böyle yapıyorsunuz? La tufsidû fil ardı, yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiğinde kâlû innemâ nahnu muslihûn, biz ıslah ediyoruz derler. Hakikati tahrip ederler ama bunu tamir adına yaparlar. Tamir davasında olduğunu söylerler. İşte Musa aleyhisselam Firavun sistemini, onun altında ezilenleri, biçareleri, mazlumları kurtaracağını söylüyor. Firavun'a sen de bizim gibi insansın, Allah'ın kulusun diyor. Allah Teala'nın kulusun. Fakat Firavun bunu farklı bir mecraya çekiyor. İnsanları korkutuyor, dehşete düşürüyor. Eğer böyle yaparsa, bu sessiz kalırsak, devam ederse davetine, bu toplumu büyük bir felaket bekliyor diyor. İslamofobi, aynı mecradan gitmiyorlar mı? Çıkarıyorlar, savaş oyunlarını tezgahlıyorlar, adamları çıkarıyorlar, öldürüyorlar, katlediyorlar, boğaz kesiyorlar. Sonra buradan hareketle İslam bu diyorlar. Kendileri yeryüzünü yıktılar. Şehirleri yıktılar, evi yıktılar, kadın kadınla, erkek erkekle evleniyor. Bunu resmen tanıdılar. Bundan daha büyük, insanlığın geleceğini tehdit eden bir fesat olabilir mi? Fitne olabilir mi? Ama buna rağmen İslam'ı tehlike olarak gösteriyorlar. وَقَالَ مُوسَى اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. Musa aleyhisselam belki orada, belki başka bir yerde, başka bir yerde olduğu anlaşılıyor. Firavun'un bu tehdidi kendisine gidince وَقَالَ مُوسَى مُوسَى aleyhisselam اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ. Rabbime sığınıyorum, sizin Rabbinize. Sizin Rabbinize derken belki de Firavun'un adamları bu tehdit haberini ona getirdi. Sizin, Firavun'un, hepinizin Rabbi olan alemlerin sahibine, ona iltica ediyorum. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيْهْد۪ينَ. İbrahim aleyhisselamı da tehdit etmişlerdi, öldüreceklerdi, ateşe atmışlardı. Oradan çıktığı zaman giderken o da öyle diyordu. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي. Rabbime gidiyorum. Onun bana göstereceği, işaret edeceği yere gidiyorum. Müslümanlar zor anlarında da, rahat anlarında da, bütün zamanlarda Allah Azze ve Celle'ye iltica eder, ona sığınırlar. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Böyle bir cümledir. Nerede olursanız olun, şeytandan, recmedilen, kovulan o şeytanın adamlarının şerlerinden Allah Azze ve Celle'ye iltica eder, sığınır Müslümanlar. Musa aleyhisselam da bu haber kendine gelince, belki de sarayda orada duyunca اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ. Benim ve sizin Rabbiniz, alemlerin sahibi, Rabbul Alemin olan Allah Azze ve Celle'ye sığınıyorum. Min külli mutekebbirin.
bütün

tekebbür sahiplerinde, bütün firavunlardan, bütün zalimlerden, bütün tağutlardan Allah Azze ve Celle'ye sığınıyorum. Min kulli mutekebbirin la yu'minu bi yevmil hisab. Mutekebbirin on sıfatı, yani hesap gününe inanmayan bütün zalimlerden, mütekebbirlerden. Eğer hesap gününe inanmıyorsa bu adam her şeyi yapar. Ahirete inanmış olsaydı değil Musa Aleyhisselam'ı öldürmek, karıncayı bile ezemezdi. Karınca yarın kıyamet günü ona hesap soracaktı. Onun için bir adam ahirete inanmıyorsa her türlü fesadı çıkarabilir, her türlü kötülüğü yapabilir. İmansız bir adama vazife verilmez. Fırsatını bulduğu zaman her türlü şerri işler. Oraya da işaret var. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. Firavun ailesinden bir adam devreye giriyor şimdi. Bu Müslüman, imanını gizleyen, Allah Teala onun sıfatlarını burada bize veriyor, zikrediyor onları. Kim bu? Burada Firavun var, onun konumunda olanlar var, zalimler var, ezenler var, bir de peygamberler var, onlara karşı direnenler. Üçüncü bir sınıf bu surede anlatılan, ortada duruyor gözükenler. Müslümanlar ama imanlarını gizliyorlar. İşte onlar zor zamanlarda tarafsız kalamazlar. Hiçbir zamanda tarafsız kalamazlar. Müslümanların, ümmetin yanında yer alacaklar. Ama çok büyük bir tehlike var. Onlar bir yerde duruyorlarsa orada devreye girecekler. Sessiz kalmayacaklar. Müslümanların zulme maruz kalmalarına seyredemezler. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ. Adam dedi. Kim bu? Sıfatı nedir? Özelliği. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ. Müslüman. Başka? مِنْ اَلِ فِرَعُونَ. Firavun'un ailesinden, Firavun'un bürokratlarından, onunla beraber Kıpti belki, oradan, o milletten birisi. مِنْ اَلِ فِرَعُونَ يَكْتُمُ اِيمَانَ. İmanını gizleyen bir adam. Müslüman, Firavun'un ailesinden, bir de imanını gizliyor. يَكْتُمُ اِيمَانَهُ. Peki 26. ayet-i kerimeye bakarsanız, وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ أَقْتُلْ مُوسَى. Orada müsteşarlar var, onlarla konuşuyor. Onlara diyor ki, yani herhalde meydana çıkıp da bütün insanlara demiyor, bürokratlarına söylüyor bunu. Onlara, Musa'yı öldüreceğim diyor. Bırakın beni, tutmayın beni. Gitsin Rabbi onu kurtarsın, Rabbine dua etsin. Peki o zaman burada Firavun'un ailesinden, o devletin içerisinde vazifesine devam eden Müslüman birisi var. Kur'an-ı Kerim hikaye kitabı olmadığına göre bu ayet-i kerime bize neyi söyler? Müslümanlar, la ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik. Allah Teala isyan yoksa, yani orada vazife ifa edebilirler. Efendimiz Aleyhisselam onun ölçüsünü koydu. Allah'a isyan olan yerde kula, yaratılmışa, mahluka itaat yoktur. Peki Müslüman böyle bir devletin içerisinde Allah'a isyan olan kararların altına imza atmıyorsa vazife yapabilir mi? İşte burada o Firavun'un müsteşarı var. Ona soruyor. Diyor ki, yani oradakilerin hepsine soruyor. Zeruni aktul Musa, tutmayın beni, öldüreyim bu Musa'yı. O zaman orada mecliste görev var ki kalkıyor Firavun'a itiraz ediyor. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيمَانَهُ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ. Yani şimdi bir devletin içerisinde vazife almak küfürdür diyorlar. E peki burada Allah Teala bunu bize anlatıyor. Yine Yusuf Aleyhisselam zindandan çıkarılıp saraya getirildiğinde orada قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ. Beni maliye bakanı yap demişti. Vazife istemişti. Eğer böyle bir devlette vazife almak küfürse, o zaman Yusuf Aleyhisselam böyle bir vazifeyi istemeyecekti. Kur'an-ı Kerim de bize bunu bildirmeyecekti. Hemen karşı sayfaya geçin. 34. ayet-i kerimede. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا زِلْتُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Bu ayet-i kerimede de 34. ayet-i kerimede فَمَا زِلْتُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. Yusuf aleyhisselam onlara neyi getirdiyse onlar sonsuza kadar, hatta اِذَا هَلَكَ, heleke mat edemek, vefat edene kadar Yusuf aleyhisselam onlar şüphe halinde devam ettiler. O halde onlar Yusuf aleyhisselam adaletine inandılar, büyük olduğunu kabul ettiler. Onun bereketiyle o kıtlık iklimin nasıl açtığını bizzat gördüler. Ama peygamberliğin noktasındaki şüpheleri sonsuza kadar devam etti. Yani ona inanmadılar. Vefat edene kadar Hazreti Yusuf aleyhisselama bir peygamber olarak inanmadılar. Diyorlar ki "Kale cealni ala hazainil ard." Yusuf aleyhisselamın görev aldığı o devlet Müslüman devletiydi. Müslüman devleti olsa Yusuf aleyhisselamın peygamberliğinden o toplum şüphe eder miydi? Peki Yusuf aleyhisselam o toplumda, o devlette vazife alması şuna delalet etmiyor mu? Müslümanlar bu tür rejimlerde eğer Allah'a isyan kararlarının altına imza atmayacaklarsa Müslümanların maslahatlarına, Müslümanların faydalarına eğer olacaksa orada olmaları, bunlar vazife alabilirler, devam edebilirler. Bilakis etmeliler, görevlerine devam etmeliler, etmeleri gerekir. Yine Yasin suresinde 2. sayfada وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَارِسٍ. İki tane İsa aleyhisselam'ın havarisi vardı. Onlar yalanlanınca o zaman İsa aleyhisselam üçüncüyü göndermişti. Orada bir rivayet vardı. O rivayet şöyleydi. O oradaki kralın adamlarıyla görüşüyor. Onlar bunu beğeniyorlar, takdir ediyorlar. Sonra kral ona yaklaşıyor. O devletin içerisine giriyor. Kral onu danışman olarak atıyor. Soruyor ona meseleleri. Neticede bir gün diyor ki şu içerideki adamları bir çağıralım, soralım onlara neden buradalar, ne yapıyorlar, kime davet ediyorlar. Çağırıyorlar içeriden o iki kişiyi. Kral orada, o üçüncü İsa aleyhisselamın gönderdiği davetçi de orada. Karşıdakiler konuşuyorlar. Üçüncü olarak gönderdiği İsa aleyhisselamın o davetçisi, havarisi, henüz onun imanını bilmiyorlar. Devletin içerisinde müsteşar olarak görev yapıyor belki. İşte o zaman o konuşuyor. Diyor ki bunlar güzel şeylerden bahsediyorlar. Oradaki o toplumun imanına sebep oluyorlar. Peki o kişinin o devletin içine bu şekilde girmesi caiz olmasaydı, Kur'an-ı Hakim bize فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِسِينَ, o iki kişi tutuklanınca üçüncü birisiyle İsa aleyhisselam o iki kişiyi takviye etti. O da bu şekilde onları davet etti, devletin içerisine girdi. Bunu anlatmazdı Allah Teala. Bu ayet-i kerime böyle, bu şekilde de onu izah ediyor müfessirlerimiz. Böyle de rivayeti var. Veya İsa aleyhisselamın değil de Allah Teala onları iki tane Resul olarak, peygamber olarak oraya göndermişti. O ikisi tutuklanınca üçüncüyü oraya göndermişti. O halde bütün bunlar şunu gösterir, şuna delalet eder. Müslümanlar yaşamış olduğu toplumlarda, rejimlerde Allah'a isyan olmayacak. Allah'a, Müslümanlar yaşamış oldukları toplumlarda Allah'a isyan etmeyecekler. İsyan kararlarının altına imza atmayacaklar. Ama o toplumlarda görev alabilirler. Burada Firavun'un bürokratında olduğu gibi, danışmanlı olduğu gibi Müslüman bu adam. Ama devletin içinde Allah Teala mümin olduğunu bize rivayet ediyor. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ, Rabbim Allah dediğinden dolayı Musa aleyhisselamı öldürecek misiniz diyor. Böyle bir cinayet olabilir mi? Bu sizin aziyetinizi gösterir.
Yani sen onu hep tehdit etmiştin, şimdi de öldürürsen insanlar bunu şu şekilde yorumlayacaklar. Firavun aciz kaldı, cevap veremedi, bundan dolayı Musa'yı öldürdü diyecekler. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size mucizeler getirmiş olduğu halde, görüyorsunuz Musa Aleyhisselam o kadar mucizesi var, o 9 mucize, bunları bildiğiniz halde onları Rabbinizden size getirdi ama buna rağmen onu öldürmeye teşebbüs ediyorsunuz, öldürme kararları üzerinde konuşuyorsunuz. Ve in yeku kâziben fe'aleyhi kezibu. Hadi muhal farz diyor. Eğer size göre Musa Aleyhisselam yalancıysa ve in yeku kâziben fe'aleyhi kezibu. Yalanının vebali ona ait. Neden öldürüyorsunuz? Eğer yalancıysa insanlar ona itibar etmez. Yalancı olduğunu bu kadar adamın var, sihirbazın var, danışmanın var, çağır Musa Aleyhisselam'ı, konuş onunla, ilzam edin, yalancıysa haşa ortaya çıksın, yalancıysa vebali ona ait, toplumun içinde onu itibarsızlaştırın. Peki neden öldürmekten bahsediyorsunuz? Ve in yekü sadıkan yusibüküm ba'dullezî ya'idüküm. Yok eğer Musa Aleyhisselam davetinde, çağrısında, ifadelerinde sadıksa, hakikatin sahibi ise, o zaman yusibikum ba'dullezî ya'idikum, sizi tehdit etmiş olduğu o şeyler, onlar yusibikum size isabet eder, ba'dullezî ya'idikum, sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı, o belalar, musibetler size gelir diyor. Onları o müsteşar tehdit ediyor. Yapmayın, öldürmeyin. Allah önceki milletleri nasıl helak ettiyse sizi de bizi de, yani ben de bu şehirde bu milletin içinde yaşıyorum, helak eder buyuruyor. İnna Allahe la yehdi men huve musrifun kezzab. Hem diyor Firavun, neden öldüreceksin ki? Allah Teala eğer birisi müsrif olursa, haddi aşarsa, hukuka tecavüz ederse, öyle düşünüyorsunuz. Musa Aleyhisselam'a oradan bakıyorsunuz. Kezzabun. Yani iddiasında da yalancı olursa, o zaman Allah Teala ona hidayet etmez. O başarılı olmaz. Peki böyle bir adam, toplum bunu tanıyacaksa, sana göre müsrifse, yalancıysa, toplum onu itibarsızlaştırsın. Siz neden öldürmekten bahsediyorsunuz? Belki de o Müslüman kişi, imanını gizleyen saraydaki Firavun'un bürokratı şu an işaret ediyor. Aslında Musa'dan bahsediyor, görünüyor. Firavun'a diyor ki İnnallâhe lâ yehdi men huve musrifun kezzâ. Çünkü bu iman eden birisi. O halde bu ifade Firavun'a dönük olur. Ama zahiren baktığı zaman Firavun burada müsrif kelimesinden, kezzâb kelimesinden Musa Aleyhisselam'ı anlıyor. Fakat o Musa diyerek Firavun'a işaret ediyor. Yani Allah seni yok edecek ey Firavun diyor. Devam ediyor o davetçi. Musa Aleyhisselam'ı kurtarabilmek, İslam'ın yolu açık kalsın, bunun için cehdi var, gayreti var. Görüyorsunuz orada sarayda tek başına yalnız birisi direniyor. O halde Müslümanlar, ümmeti İslam kuşatıldığında onlar yalnız kalsalar bile, nerede olurlarsa olsunlar, İslam'ı müdafaa edecekler, muhafaza edecekler. Elleriyle, dilleriyle, kalemleriyle mutlaka İslam'ın müdafi olacaklar. Sarayda bir adam, onun da ölüm tehlikesi var. Firavun onu da öldürebilir ama iman bütün bu korkuları izale ediyor. Ya kavmi lekumul mulkul yevme zahirine fil ardı. Ey kavmim diyor, lekumul mulkul yevme, bugün saltanat sizin. Nasıl, ne olduğunuz halde sizin? O kümden hal, zahirine fil ardı, yeryüzünde üstünsünüz, insanlara galip olduğunuz halde saltanat sizin.
her tarafta, Mısır'ın her noktasında sizin kararlarınız uygulanıyor. Hüküm ferma ediyorsunuz. Femen yansuruna min ba'sillahi in ca'ana. Hani yukarıda demişti ya, ve in yekun sadikan yusibukum ba'dullezî ya'idukum. Eğer Musa sadıksa, o zaman tehdit ettiği şeylerin bir kısmı geri isabet eder. Peki, yani siz Musa'yı Allah'a davet eden onun elçisini öldürürseniz, ona zulmederseniz, فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا, Allah'ın azabı bize gelirse kim durdurabilir o azabı? Kim engel olabilir? Kim bize yardım edebilir? Seni adamların, askerlerin bizi o azaptan koruyabilir mi? Kurtarabilir mi? Yani siz orada slogan atmıyorsunuz sadece. Tabii ki Müslüman kalabalık olduğu zaman slogan atacak. Karşı tarafa o haller, o sesler, kalkan eller onların cesaretini kıracak. Müslümanlara şecaat olarak dönecek o sesler. Ama burada mantıki olarak karşı tarafa niçin Musa Aleyhisselam'ı öldürmeyecek? Öldürürse neler olur o toplumda? Bir müsteşar olarak onu anlatması gerekiyor. İşte anlatıyor. Kale firavunu ma uriküm illa ma ara. Hayır diyor Firavun. Devreye giriyor. Ma uriküm illa ma ara. Yani ben neyi uygun görüyorsam, neyi münasip görüyorsam size de onu gösteriyorum, onu anlatıyorum. Bana göre uygun olan nedir? Yukarıda demişti. Vakale firavunu zeruni aktul Musa. Tutmayın beni, öldüreyim şu Musa'yı diyordu. Bana göre tek yolu budur. Öldürülmeli Musa. Çünkü bununla Firavun şunu gördü ki hiçbir sihirbaz Musa Aleyhisselam'la baş edemez. Onu izam edemez. Susturamaz Musa'yı. O halde önümüzde tek bir şık var. Öldürmemiz gerekiyor. Öldürerek bu tehlikeden kendilerince tırnak içinde kurtuluruz diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de aynı yöntemi denemişlerdi. Ve izyem kurubikellezine keferu liyusbituke ev yaktuluke ev yuhricuk. Üç aşamalı bir planları vardı onların. Üç şıkkı vardı onların planının. Peki en son hangisinde karar kılmışlardı? Allah Resulü'nü öldürmek, şehit etmek. Ancak o şekilde İslam'ın önüne geçeceklerdi. Firavun'la şimdi danışma meclisinde onlara bunu dikte ediyor. Diyor ki bundan daha selametli yol yok. Bunu öldürmeliyiz. وَمَا اَهْد۪يكُمْ اِلَّا سَب۪يلَ الرَّشَادِ. Yani ben sizi ancak doğru yola ulaştırıyorum. O doğru yolda nedir? Yukarıda hani اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ د۪ينَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادِ. Yani bunun fesat çıkarmasından korkuyorum. Ona göre tevhid fesat. Çünkü o sistemi ortadan kaldıracak. O halde tevhid fesatsa doğru yol nedir? Aydınlık olan nedir? Musa Aleyhisselam'ın şehit edilmesidir. وَمَا اَهْد۪يكُمْ اِلَّا سَب۪يلَ الرَّشَادِ. Sadece doğru yola ben sizi ulaştırıyorum. Yani söylediğim sadece budur. Hakikatten bahsediyorum. Ancak doğru yol diyorum. Peki وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ. Hani 28. ayet-i kerimede وَاِنْ يَكُوا صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي يَعِدُكُمْ demişti. Yani eğer Musa aleyhisselam hakikat üzere ise o zaman sizi uyardığı, tehdit ettiği o azabın bir kısmı isabet eder gelir. Tekrar oraya döndü. Arada izahlar vardı, Firavun'un cevabı vardı. Şimdi tekrar oraya dönüyor. Korkuyorum diyor. Allah sizi helak edecek. O halde imanda sebat gösteriyor. Yani bir cümle karşı taraf siyasi otorite söyleyince bırakmıyor işi. Yani bir defa Muhammed Mürsi İdama mahkum edildiyse Müslümanlar bir gün nümayiş yapıp evlerinde oturmayacaklar.
geri çekilmeyecekler. Yani bu ayet-i kerime defaatle oradaki saraydaki Müslüman söz alarak diyor ki ben varsam bu mücadele bitmez. Sonuna kadar beni ortadan kaldırmadan Musa'yı şehit edemezsiniz. Yani sürekli müdahalesi, karşı duruşu buna işaret ediyor. وَقَالَ الَّذ۪ي اَامَنَ O iman eden, imanını gizleyen, o kişi dedi ki ya kavmi, ey kavmim, ey milletim, ey Ali Firavun inni akhafu aleykum misle yevmil ahzab O ahzab günlerinin benzerinin sizin için olmasından korkuyorum. Ahzab günleri yani önceki milletlerin her birerinin teker teker helak olduğu bir gün vardı. Hepsine Allah Azze ve Celle ayrı belalar vermişti. Onlar bu şekilde helak olmuşlardı. Ankebut suresinin 40. ayet-i kerimesine bakın. Feküllen ehezna bizenbi. O asilerin, zalimlerin, peygamberlere direnen milletlerin her birini biz onları derdest ettik. Feküllen ehezna bizenbi. Ama bizenbi günahları vesilesiyle isyan ettiler. O vesileyle Allah Teala onları cezalandırdı. فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا Onlardan bir kısmı var ki onların üzerine, onun üzerine, o milletin üzerine hasiba, Lut Aleyhisselam'ın kavminde olduğu gibi taş yağdırdık. وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَدَتْهُ سَيْحَا Yine o peygamberlere direnen bir millet, onu ise bir sesle helak ettik. Bu da Semud kavmi. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضِ Ondan bir grubu ise yerin dibine geçirdik. Bu da Karun'un milleti, Karun ve onun adamları. وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا Onlardan bir grubu da suda boğduk, Firavun ve Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah zalim değildir. Allah Azze ve Celle zulmetmez. Ama onlar kendi nefislerine küfrü yazarak zulmettiler. Bu zulümlerinin neticesi olarak feküllen ehezna bizenbi Allah Azze ve Celle günahlar vesilesiyle onları cezalandırdı. Şimdi misle yevmil ahzab diyerek oraya işaret ediyor. Her milletin bir asi milletlerin helak oluş günü var. Korkarım ki sizin de bir helak oluş gününüz var. Yani felemma tera el cemaani kale ashabu Musa inna le mudrakun kale kella. O güne işaret ediyor. İki ordunun karşılaşacağı Musa Aleyhisselam'ın Beni İsrail'le Kızıldeniz'i karşıya geçip Firavun'un ordusuyla denizde helak olacağı o güne işaret ediyor. Sizin de helak olacağınız bir gün olmasından korkuyorum. Misle yevmil ahzabi misle de'bi kavmi Nuhin ve Adin ve Semude vellezine min ba'dihim. Yani şundan korkuyorum. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin durumu, Ad'ın, Semud'un vellezine min ba'dihim ondan sonra gelen asi milletlerin durumu, onların isyanları, isyanları neticesinde Allah Teala onları nasıl helak ettiyse bu milletin de öyle bir gününün olmasından, o günde Cenab-ı Hakk'ın Firavun milletini helak etmesinden korkuyorum. Ciddi anlamda endişelerim var. Yapmayın, Musa'nın üzerine gitmeyin diyor. وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ Allah Azze ve Celle kullarına zulmü murad etmez, dilemez. Yani o kullarına hayrı murad eder. Yapmayın, kendi kendinize zulmetmeyin. Eğer Musa Aleyhisselam üzerine giderseniz kendinize zulmedersiniz. Çünkü فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِذَنْبِ Yaptığınız bu zulmü Allah Teala yerde bırakmaz. Bunun hesabını size yok ederek ödetir. وَيَا قَوْمِي İnni akhafu aleykum yawmat tanad ey milletim dünyada sizin adınıza
misle yevmil ahzab. Bugünden korkuyorum. Önceki milletler gibi dünyada helak olur.

44. ayet-i kerime. Ve nâdâ ashabul cenneti ashaben nâr en kad vecednâ mâ va'adenâ rabbuna hakkan fehel vecedtum mâ va'ade rabbukum hakka. Diyecek ki ehli cennet, cehennem halkına, en kad vecednâ mâ va'adenâ rabbuna hakka. Rabbimizin bize vaat ettiğini hak, hakikat olarak bulduk. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا. Peki Allah Teala sizi cehennemle ikaz ediyordu, siz de cehennemi buldunuz mu? قَالُوا نَعَمْ. Evet bulduk diyecekler. فَاَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ اَلَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. İşte orada ehli cennetle cehennem arasında bir münadinin sesi duyulacak. O diyecek ki اَلَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. 50. ayet-i kerime, sayfanın alttan 2. ayeti. Ve nâdâ ashabun nâri ashabel cenne en efîdû aleynâ minel mâ. Cehennem halkı cennet ehline dönecek, nida edecekler. Ehli cennete diyecekler ki en efîdû aleynâ minel mâ. O sudan, cennetin suyundan biraz bize verir misiniz? اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ. Ya da Allah Azze ve Celle'nin size verdiği o cennet nimetlerinden bize verir misiniz? Ehli cennet, قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. O suyu da, rızkı da Allah Azze ve Celle kafirlere haram kıldı diyecekler. Yani o saraydaki Müslüman bugüne işaret ediyor. Cennet ehli, cehennem ehli, Araf'takiler, onların konuşmaları. İşte siz o zaman ve nâdâ ashabun nâri ashabel cenne en efîdû aleynâ minel mâi ev mimmâ razakakumullah diyeceksiniz. O sudan bize biraz aktır mısınız? O cennet rızkından verir misiniz diye cennet ehline nidada bulunacaksınız, çağrıda bulunacaksınız. Onlar da diyecekler ki kalu innallaha harramahuma alel kafir. Hayır, olamaz. Allah bunu kafirlere, suyu ve cennetin nimetlerini haram kıldı diyecekler. O gün cehennemde oluşunuzu, bu şekilde feryat edişinizi sanki görüyorum. Akhafu aleykum yevmettenar. O yevmuttenat adına, o gün hususunda korkularım var. Sizin adınıza korkuyorum ey kavmim diyor. Her defasında mütekellim yası var. Ya kavmi, o kesi ona delalet ediyor. Onu hasfedildiğine. Ve ya kavmi inni akhafu aleykum yevmuttenat. Yevme tuvellûne mudbirin. O gün sırtınızı dönecek, kaçacaksınız. Neden kaçacaklar? Min mevkifil hisabi ilen nar. Hesap yerinden cehenneme doğru böyle gidecekler. Ya da dönecekler sırtlarını, cehenneme doğru böyle gidecekler hesap yerinden. Peki, yani o da bedel yine yevmet tenattan. Yevmet vellune mudbirin. Mudbirin, mu'rizin, yani sırt çevirdiniz, cehenneme doğru gidiyorsunuz. O gününüzden korkuyorum. Mâ lekum minallâhi min âsim. O gün Allah'tan başka muhafız yok, himaye edecek yok. Peki o da sizin ehli cehennem olmanıza karar verdiyse size kim imdad edebilir ey kavmim? Ve men yudlillâhu femâ lehu min hâd. Eğer Allah Teala bir kavim, bir toplum küfür halinde ısrar ediyorsa, Allah Teala da dalaletteki ısrarlarından dolayı onları dalalete sürüklediyse, savurduysa, ömen yudlillahu, Allah Teala'nın dalalet çukuruna düşürmüş olduğu birisi varsa, fema lehu min had, ömen yudlillahu, işte böyle birisine hidayet edecek kimseler yoktur. فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Böyle bir adam için hidayet edecek kimseler yok. Yani bu ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle bize Firavun'un sarayında ölümü göze alarak hakikati

0: müdafaa eden bir Müslümandan bahsediyor. Diyor ki mazeret yok, bahane yok. Siz yalnız olsanız bile, yalnız başınıza kalsanız bile yine imani yürüyüşünüze devam edeceksiniz. Zalimlerin karşısında hak ve hakikati ilan edeceksiniz buyuruyor. Allah Teala imanını izhar edip aynı zamanda da hakikati müdafaa eden kullarından bizleri eylesin inşallah. Estağfurullah ve tuğbiley. Elhamdülillah.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com. Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: Ya hay.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ.
1: الله الله
0: ونجعلهم

الله ونزع لهم

Estağfurullah.

что такое трудное. Wow.

وقالت لأخته قصيه.

Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.

0: olur.
1: وَلِتَعْلَمَ أَنَّ

وكذلك نجزي المحسنين.

0: Rabbim.
1: Allah Allah.

0: Allah.
1: La ilahe illallah.

Allah.

Thank you.

ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما

وإحداهما تمشي على استحياء

Allah.

نجوت من

Allah.

Allah Allah.

فإن أتممت عشرا

0: kadar.
1: Allah.

إلى

Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi.

0: etti. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Dindarlara kızıp dine küsülür mü?
2: Eğer dinin sahibi dindarlar olsaydı evet küsülebilirdi ama dinin sahibi dindarlar değil. Bir kere bunu çok çok iyi anlayalım. Dinin sahibi dindarlar olsaydı ne yazık ki dindarlar şu anda iyi bir görüntü vermiyorlar. Gerçekten birçok hataları var, birçok kusurları var, inançlarına, inanç değerlerine uymayan halleri var. Var, bunları inkar edecek değiliz. Ama netice itibariyle dinin sahibi onlar değil ki. Din bir ideoloji değildir ki o ideolojinin teorilerini uygulayanlar uyguladı uygulamadı tarihin çöplüğüne atılır gider. Böyle bir şey de değil. Dinin sahibi ne dindardır, ne kendisini Müslüman olarak tarif eden ve öyle takdim eden insanlardır, ne ehli sünnetim diyen insanlardır, ne falanca meşrepte filanca mektepte olan insanlardır. Bunların hiçbiri değildir. Dinin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah o dini göndermiş ama kendisine dindar diyenler o dini hakkıyla temsil edememişler. O onların sorunu ve onlar o sorguya çekilecekler. Hele önde olanlar, hele topluma örnek noktasında durması gereken yerlerini tam anlamıyla yerine getiremeyenlerin hesabı çok çok derin olacak. Ama bir kere biz bilelim ki dindarlara bakılıp da dine küsülmez. Şimdi benim güzel kardeşlerim, ne olur biraz bu meseleye biraz farklı açılardan da bakalım. Mesela şu anda hiç kimse zengine kızıp paraya küsmüyor. Öğretmene kızıp eğitime küsen de yok. Hakime kızıp hukuka küsen de yok ama mesele din oldu mu imama kızıp camiye küsen, vakıfa derneğe kızıp hizmete küsen, falanca filancaya kızıp diyelim ki diyanete kızıp dine küsen, devletin din noktasında söylediklerine kızıp dine küsen bir sürü insan var. Ama bu doğru bir şey değil. İnanın ki birilerinin bu noktadaki din algılarından dolayı bizim dinle aramıza mesafe koymamız en fazla bize zarar verir. Dinin sahibine bir zarar yok. Dindar da yarın öbür gün o noktadaki sorumluluğunu, vebalini zaten çekecek. Ama en başta kaybeden o noktada kendisini başkalarının yanlışlarının üzerinden konumlandıran olur. Onun için bunları bir kere iyice değerlendirmiş olalım. Ben dindara kızıp dine küseceğime kızabilir miyim? Kızarım. Neticede ben bir Müslümanı görsem inançlarıyla ahlakı arasında bir uyum yoksa kızarım. Ama o kızgınlığım netice itibariyle bana şöyle bir sorumluluk yükler. Ben ondan daha iyi bir Müslüman olmalıyım. O yanlış yaptı. O inançlarına doğru uygun davranmadı, inançlarının gereğini yerine getirmedi, inandığı değerlerin ona yüklediği sorumluluğun hakkını veremedi ama ben daha iyi olmalıyım. Çünkü benim inandığım din bana böyle bir mükellefiyet yüklüyor. Bugün bakın Müslümanların sayısı 2 milyara varmış. Şimdi ben kalktım sabahleyin. Duydum ki bu 2 milyarın 1 milyar 999.999'u hepsi şöyle böyle bir yerlere varmış. Bir deprem olmuş, Allah muhafaza ölmüş ya da dinden çıkmış mesela. Ne olmuşsa ben koca bir dünyada bir başıma kalsam, yalnız kalsam, yalnız başıma kalmamın bu dinle aramda kurmam gereken bağı koparacak bir hali var mıdır? Yok. Çünkü ben insanlara bakarak iman etmiş değilim. İnsanların çokluğuna göre de bu noktada inancımı düzenlemiş değilim. Bana inanç adına söylenenleri bu din aziz kitabı olan Kur'an'da söyledi. O aziz kitabı bize öğreten, gösteren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de en güzel örneğini bize koydu. Onun için benim yanlışlara bakarak kendime bu noktada başka şeyler tayin etmeye hakkım yok. Bu bir bahanedir. Emin olun, bu bahanenin Allah katında da bir değeri yoktur. Evet, dini yanlış temsil edenler Allah'a verecekler bunun hesabını. O onların meselesi. Ama ben yarın Allah'ın huzurunda hesaba çekildiğim zaman, Allah'ım ben iyi bir Müslüman olacaktım, bu din içinde inanılmaz derecede hizmet edecektim ama bu devlet bırakmadı, bu dine, Diyanetin hocaları şöyle yaptıkları için ben böyle yaptım, şu vakıflarda, derneklerde olan şu sıkıntılar beni bu işten alıkoydu. Bunların hepsi bahanedir ve bu bahanelerin hiçbir tanesinin inanın ki o hesapta yeri yoktur. O hesaptan bizi kurtaracak bir özelliği de yoktur. Onun için yapmamız gereken belli. Bizim dindarla ya da mensup olanla bu noktada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Herkes kendinden sorumludur bu manada. Bizim yapmamız gereken kötü örneklerden etkilenip yanlış yollara düşmek değil, kötü örneklere bakıp yanlış işlere tevessül etmek değil, o kötü örneklere bakıp onlardan daha iyi olayım, ben daha güzelini ortaya koyayım, falanca yanlış yaptı, onun yüzünden bir sürü insan bu dinden soğudu, bari ben iyisini yapayım da bu insanların dinle arasındaki mesafe kalksın, daha güzel olsun, bu dinin aslında yaşanabilirliğine dair ve güzelliğine dair örneğini ben ortaya koyayım diye benim bir ızdırabımın olması gerekir. Eğer öyle yaparsam kazananlardan olurum, öyle yapmaz da bahanelere sığınırsam kaybedenlerden olurum. Biz kazananlardan olalım, yanlışlara bakıp da kaybedenlerden olmayalım inşallah.

0: Doğu Türkistan'daki zulümlere neden duyarsızız?
1: Bu sorunun iki tane aslında muhatap çevresi var. Birisi normal insanlar, birisi de devletler, devlet başkanları, liderler, güç ve mülk sahipleri. Çünkü iki çerçeveden ele alırsak ancak bu soruya doğru bir cevap vermiş oluruz. İnsanlarımız duyarsız mı? Evet, istenilen oranda aslında bugün İslam coğrafyalarındaki halklar Doğu Türkistan meselesine duyarlılık göstermiyorlar. Güzel bazı yaklaşımlar da olsa yeterli değil. Oradaki zulümün boyutu çerçevesinde bugün İslam coğrafyalarındaki halkların, sıradan insanların tepkileri de yeterli düzeyde değil. Buna bizim kendi ülkemiz de dahil. Neden? Bunun sebebi ne diye sorduğumuzda inanın ki bunun sebebi insanımız bilmiyor. Şu anda orada neler yaşandığının tam olarak farkında değil. İsterseniz test edin, elinize bir mikrofon alın,

Sokağa çıkın, Doğu Türkistan'ın yerini sorun. Emin olun 100 tane insana sorsanız, bunlardan 90 tanesinden Doğu Türkistan'ın haritadaki yerini bilmeyenlerin olduğunu göreceksiniz. O 100 tane insana yine sorun Doğu Türkistan'da neler yaşandığını, çok da size böyle memnun olacağınız cevaplar alamayacaksınız. Dolayısıyla burada insanımızın böyle bir bilgi problemi var, böyle bir sorunu var ve biz bunun farkına varmamız gerekiyor. 35 milyon insan şu anda büyük bir soykırıma tabi tutuluyor orada. Aileler dağılıyor, yuvalar yıkılıyor, insanlar perişan oluyor, asimile ediliyor, dinlerinden koparılıyor, kültürlerinden koparılıyor. Her türlü insani ve İslami hakları ellerinden alınıyor. Sadece Doğu Türkistan'da yaşayanlar değil, bugün Doğu Türkistan dışında yaşayan oralı olan kardeşlerimizin bile yaşadığı zulümleri biz sıralamaya kalksak bir sürü şey söyleriz. Ama üzülerek söyleyelim ki bunu çoğu insan bilmiyor. Böyle bir şeyin farkında bile değil. Orada akrabalık programı varmış. Bu akrabalık programında şöyle şöyle işler yapılıyormuş. Orada insanlar 5 senedir, 10 senedir aileleriyle görüşemiyorlarmış. Türkiye'den bile aileleriyle irtibat kurmaları çok mümkün değilmiş. Bir telefonla dahi görüşemiyorlarmış. Böyle bir imkan olmuyormuş. Oradaki Uygur kızlar, Doğu Türkistanlı kızlar zoraki Çin erkeklerle evlendiriliyorlarmış. Orada çocuklar anaokullarında, kreşlerde zorla Çinlileştirme adına asimileye uğruyorlarmış. Neler neler. Yani oradaki zulümleri şu anda sıralasak, saysak bir sürü şey söyleriz. Emin olun çoğu insanımız bunu bilmiyor. Katledilen insanlardan haberleri yok. Yıkılan camilerden haberleri yok. Ortadan kaldırılan mezarlıklardan bile haberleri yok. Yani şehirler yok ediliyor orada, insanlar yok ediliyor orada, mezarlar yok ediliyor orada. Ama bundan ne kadar biz haberdarız, ne kadar bunu biliyoruz? Bunu sorduğunuzda bu soruların cevapları çok da dediğim gibi sizi memnun etmeyecek. Onun için insanımızın duyarsızlığının altında bilgisizlik yatıyor. O zaman ne yapacağız? Bir farkındalık oluşturacağız. Elimizden geldiğince oradaki zulmü insanlara duyuracağız. Haberlerle, şahitlerle, resimlerle, videolarla bunları insanlarımızı duymaları için vesileler kullanacağız. Kısa filmler yapacağız, sergiler düzenleyeceğiz, farkındalık oluşturacak, başka projeler yapacağız. Ne olursa olsun Doğu Türkistan'daki o zulmü başta kendi insanımız olmak üzere bütün dünyanın insanlarına duyuracağız. Bunda böyle bir sorumluluğumuz var. Bu noktada yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de şudur. Toplumun önünde bugün sanatçılar var, futbolcular var, diyelim ki alimler var, entelektüeller var, aydınlar var, şunlar var, bunlar var. Bunların da haberi yok çoğunluğunun. Bu insanları da haberdar etme adına bizim bir vazifemiz var. Ne olursa olsun o insanları gidip oradaki zulümlerden haberdar edip o zulümlere ses çıkarmalarını, bu noktada toplumda bir farkındalık oluşturma adına onların bir sorumluluğu olduğunu onlara hatırlatmamız gerekiyor. Bazen çoğu insan haberlerde de duysa bana ne diyor? O kadar çünkü yoğun bir gündemde yaşıyoruz ki her gün farklı bir haber bombardımanının altındayız. Eğer bu farkındalık zihin dünyamıza oturmazsa, biz de bazı insanların dünyasına oturtmazsak oraya karşı duyarsızlık böyle geldi, böyle gidecek ne yazık ki. Ama böyle gitmemesi için yapılması gereken şeyler bunlar. Sorunun ikinci muhatap çevresine gelince niye devletler, niye işte liderler, güç sahipleri, mülk sahipleri, iktidar sahipleri bu meseleye duyarsız? Bunun da birçok sebebi var. Sebeplerinden birkaç tanesini söyleyelim. Birincisi şu: Çin ne yazık ki öyle bir istila etmiş ki ekonomik ve siyasi olarak İslam dünyasını ve insanlığı. Çoğu insan Çin'in yalanlarına kapılıyor. Yani burada sanki o zulümler orada işte terör işleri yapan, terör örgütleri gibi bir şey, farklı faaliyetler gösteren insanlara karşı yapılmış bir meseleymiş gibi gösteriliyor. Çin'in iç meselesiymiş gibi gösteriliyor. Aslında orada yapılmak istenen kültürel bir
adım, oradaki insanların da işte faydasına olabilecek bir şey. Bunu başkaları siyasi amaçlarla, dini amaçlarla, işte radikal amaçlarla farklı boyutlara getiriyorlar diye dünyaya lanse ediyor. Bazıları da bunu yutuyor ya da yutmuş gibi davranıyor. Çünkü ekonomik anlamda Çin'e bağımlı olan ya da bu noktada oluşturulan o korku siyasetinden etkilendikleri için çoğu bunu

dile getirmek bile istemiyor. Bugün bakın duyarlılık meselesinde Avrupa'nın, Amerika'nın ya da başka yerlerin duyarlılığına baktığınızda İslam dünyasına göre oralar daha iyi bir halde. Bunu da söylediğinizde bazıları diyorlar ki işte onların niyetleri başka. Ne olursa olsun niyetleri, sen kendine bak. Adamlar dile getiriyor mu getiriyor, sen getiriyor musun getirmiyorsun. O zaman sen bu noktada onların niyetlerini sorgulayacağına niye ben getirmiyorum diye kendi niyetini sorgulamak durumundasın. Niye İslam coğrafyaları bu noktada bu zulmü duymuyorlar? Çünkü ne yazık ki öyle bir siyasetin, öyle bir korku politikasının, öyle bir ekonomik kıskacın altına girmişler ki kimse ya Doğu Türkistan için aramız bozulmasın Çin'le, böyle bir meseleyle biz Çin'le karşı karşıya gelmeyeyiz noktasında meseleyi değerlendiriyorlar. Ama ne olursa olsun burada bir zulüm varsa o zulüm orada kalmaz. Zulmedenlere ya da sadece zulme uğrayanlara zararı dokunmaz. O zulme sessiz kalanlara ya da menfaatleri için ya da iktidarları için ya da gelecekleri için ya da başka bir mülahaza için bu işe eyvallah edenlere de o zulüm gelir bir gün dokunur. O zaman eyvah edilir ama iş işten geçmiş olur. Onun için bizim bu noktada o devletlerin, güç ve mülk sahiplerinin de niçin sessiz kaldıklarını iyice anlamamız gerekiyor ve bu noktada İslam coğrafyalarında estirmek istedikleri yanlış politikalara, yanlış rüzgarlara da kapılmamamız gerekiyor. Şunu çok iyi anlamamız lazım benim güzel kardeşlerim. Doğu Türkistanlılar çağın mazlumları ve çağın muhacirleridir. Ve bir aslında mihenk taşıdır. Neyin mihenk taşı? Adaletle zulmün mihenk taşıdır. Zalimle mazlumun mihenk taşıdır. Menfaat ile merhametin mihenk taşıdır. Ya biz burada o mazlumların ve o muhacirlerin yanında yer alacağız, onların dertleriyle dertleneceğiz, elimizden geldiğince o kardeşlerimize el uzatacağız. Ne ise yaralarını sarma adına, bu yaralarını sarma adına bize düşen insani ve İslami sorumluluk ne ise onu yerine getireceğiz. Ya da bazı şeylere bu işi mahkum ederek sadece işte belli şeyleri dillendirerek ya da hiç dillendirmeyerek geçiştireceğiz. Ama bu dünyada eğer bunun vebalini üstlenmesek de zulme sessiz kalmanın ne demek olduğunu biraz bilen insanlar olarak yarın bunun ahirette büyük bir vebal olarak karşımıza çıkacağını hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. O halde biz bu mihenk taşında kaybeden taraf olmayalım. Kim ne mülahazayla farklı davranırsa davransın biz bu mazlumların yanında yer alalım. Onlar için bir şeyler yapmaya gayret edelim. Farkındalık oluşturalım. Onların yaralarını saralım. Gözyaşlarına ortak oralım. Hiçbir şey yapamıyorsak gidip onlarla oturup beraberce ağlayalım ya. Bunu bile yapamıyorsak eğer başka neyi konuşacağız artık? Onun için ne olursa olsun bu mazlumların ve bu muhacirlerin, çünkü burada da dünyanın başka yerlerinde de bir sürü biliyorsunuz Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var. Onların acılarını acı olarak bilmek ve o acıyı hissetmek insan olduğumuzun bir göstergesidir. Bu göstergeyi ortaya koymanın gayret ve mücadelesini verelim. Eğer biz halk olarak şuurlanırsak, bilinçlenirsek ve İslam coğrafyalarındaki insanlar olarak bu zulmü dile getirirsek, insanlara da bu zulmü duyurursak hiçbir halkın talebine yöneticiler, baştakiler sessiz kalamamıştır. Onun için mazlumların bu masumane ve haklı talepleri Allah'ın izniyle bir şekilde başka yerlerde de karşılık bulacaktır. Ne olursa olsun tarafımız mazlumların yanı olsun. Ne olursa olsun yapacağımız şey mazlumların elinden tutmak olsun. Çünkü bunu yaptığımız oranda biz de insanlığımızın gereğini ortaya koymuş oluruz. Allah bir an önce oradaki zulmü sonlandıracak, daha güzel işler yapabilecek seviyeye bizleri vardırsın. O mazlumların da yar ve yardımcısı olsun.

0: dünya ciddiye alınmalı mı?
1: Elbette alınmalı. Çünkü dünya ahiretin aslında tarlasıdır. Zaten biz yeryüzüne Allah'ın kulluk adına bir vazifesiyle görevlendirilerek geldik. Şimdi biz o kulluk vazifesini yapabilmemiz için yeryüzünü de dünyayı da imar etmemiz gerekiyor. İmar gibi çok önemli bir meseleyi konuştuğumuzda ciddiyetsiz bir biçimde bunu yapamayacağımız zaten belli. Ama aslında nasıl olduysa ümmeti Muhammed bu noktada çok yanlış bir yola doğru sevk edildi ve yıllardır biz bu hastalığın içerisinde kıvranıp duruyoruz. Dünya sevgisinin hayatımızı kapsamaması, kaplamaması, yüreklerimize o sevginin düşmemesi noktasındaki bazı nebevi uyarıları ne yazık ki biz yanlış anladık. Sanki fakirlik bu ümmetin kaderiymiş gibi anladık. Sanki fakirlik matah bir şeymiş gibi anladık. Dünyadan ne kadar el etek çekersek o kadar Allah'a yakınlaşabiliriz gibi bir yanlışla anladık. Ama biz zahitliği Hazreti Ali'den öğrendiğimizde dünya avuçlarının içerisinde olmasına rağmen dünyaya meyletmemek olduğuna dair bir tarifle öğrendik. Aslında medeniyetimizin temelinde olması gereken bu. Burada çok temel bir ölçüyü aslında Kur'an koyuyor ve biz her günde bu temel ölçüyü okuyoruz zaten namazlarda ama farkında değiliz. Yani tam anlamıyla o ayetin bize vermek istediği mesaj zihinlerimizde netleşmiyor. Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azabennar. Allah'ım bizlere dünyanın da iyiliğini ver, ahiretin de iyiliğini ver ve bizi azaba karşı, o cehennem azabına karşı koru. İşte budur ölçü. Yapmamız gereken de bu. Dolayısıyla biz dünyayı elbette ciddiye almak durumundayız. İşlerimiz ne ise, öğrencilik ise, esnaflık ise, amirlik ise, memurluk ise, ne olursa olsun o işlerimiz her ne ise o işlerimizi ciddiyetle yapmamız gerekir. Müslüman adam işini güzel bir biçimde yapan adamdır. Çünkü biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir nebevi hakikat duyduk. Allah bir müminin, bir Müslümanın ıtkan üzere işini yapmasından hoşlanır. Itkan üzere yapması ne demektir? Ciddiye alması demektir. İşinin hakkını vermesi demektir. Hakkını verilecek iş, ciddiye alınacak iş bize bu noktada başka sorumluluklar yükleyecektir. Dolayısıyla biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin eğer bize gösterdiği o yolun işaret taşlarına bağlı olarak bazı şeyleri yerine getireceksek, dünya sevgisini kalbimize, hırsını hayatımıza intikal ettirmeden ne yapıyorsak, yaptığımız her işin hakkını verme adına gayret içerisinde olacağız ki bu imar faaliyetinde olması gereken o güzellik ortaya çıkmış olsun. Rabbimizden niyazımız şu olsun ki bizi bu manada nasıl ve ne şekilde memnun olacaksa dünya ile irtibatını, ahiret ile irtibatını bu düzeyde kuran saadetli kullarından eylesin.

0: Düşünce ufuklarımız dar mı?
1: Hem de ne dar, o kadar dar ki o darlığın da inanılmaz derecede bir bedelini ödüyoruz ne yazık ki. Yüzyıllardır ümmeti Muhammed olması gereken ufukları bir türlü yakalayamadı. Kur'an gibi bir sermayemiz var. O Kur'an'ın hayata dönüşmüş şekli olan Efendimizin sünneti gibi büyük bir sermayemiz var. Ama biz ümmeti Muhammed olarak bu haldeyiz. Tabii bunun birçok sebepleri var. Sebeplerini şimdi irdeleyecek değiliz. Sadece bir şey söyleyeyim. Şanlı bir tarihimiz var. Bu şanlı tarihin tabii ki tarihin bize getirdiği o güzellikleriyle güzel bir birikimi de var. Ama bazen çok şanlı bir tarihe sahip olmak zarar da veriyor bize. Nasıl bir zarar veriyor? Biz tarihte böyleydik, atalarımız böyleydi, işte şöyle bir neslin evlatlarıyız. Bunu söylüyoruz, söylüyoruz ve sadece bununla avunuyoruz ne yazık ki. O şanlı tarih bize yeniden bir şanlı tarih yazdırma noktasında bir noktaya meseleyi vardırması gerekiyordu. Olmadı, daralttı. Daralttığı gibi bazıları da bunu kullandı. Algılarımızı yönetti bizim. Ne yazık ki bizi küçük ve basit şeylere mahkum ve mecbur etti. Hal böyle olunca da nebevi ufuk dediğimiz o peygamber ufkunu bir türlü yakalayamadık. Yakalayamadık.

olmadığımız için de insanlığa bir şey sunamadık, sunamıyoruz. Ve şu anda birçok alanda bir çoraklık yaşıyoruz ümmeti Muhammed olarak. Bunu yeniden üzerimizden atabilmemiz için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o ufkunu yeniden elde edebilmemiz için Kur'an'ın bize gösterdiği hedefi, o güzel menzili yakalayabilmemiz için tekrardan dönmemiz gerekiyor. Ne olur şu yanlışı yapmayalım. Yani biz ne de olsa bunları biliyorduk ya, bunlarla bizim işimiz yok. Zaten bildiğimiz şeyler falan demeyelim. En fazla zararı çok iyi bildiğimiz yerlerden ne yazık ki çekebiliyoruz, görebiliyoruz ve bu da bize acı acı faturalar ödetmiş oluyor. Eğer biz ufuklarımızı peygamber ufkuna yaslarsak ana mahkum olmayız. Anı iyi değerlendiririz ve asla o anın bize zorladığı, getirdiği şeylerin mecburu olarak görmeyiz kendimizi. Efendimizin hayatında bunun onlarca örneği var mesela. Eğer biz nebevi ufku anlarsak asla şartlara da teslim olmayız. Şartların getirdiği o imtihanlara göre konumlanırız ama şartlara mecbur olmayız, mahkum olmayız. Ne yapalım böyle deyip de gelen şartların getirdikleri şeyleriyle yetinemeyiz. Öteden beri bu ümmeti Muhammed'in yaşadığı en büyük imtihanlardan bir tanesi ki bizim ufuklarımızın daralmasının neticesidir. Biz ehven-i şerreyni ne yazık ki ihtiyar etmek, seçmekle sadece kalmadık. O ehven-i şerreyne rıza gösterdik. Eğer önümüzde iki tane şer varsa o şerden bize en az zarar veren neyse onu seçmek. Bu fıkhın bize verdiği bir ruhsattır. Ve bunu yapabiliriz. Bunda hiçbir mahsur yok. Ama biz bunu seçerken buna rıza göstermeyiz. Çünkü biliriz, inandığımız değerler bize der ki küfre rıza küfürdür. Şerre rıza şerdir. Batıla rıza batıldır. Asla bunlara rıza gösterilmez. Kalben sevgi hiç beslenmez. Şartların getirdiği o şeyler neyse ona göre tavırlar alınabilir. Onun için yeniden bizim ufuklarımızı genişletmemiz gerekiyor. Peki nasıl genişleteceğiz? Bunun bir yolu var mı? Bakın benim güzel kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir maksatla bir hadis söylüyor. Bir söz söylüyor ki Efendimizin sözleri böyledir zaten. O söylenen sözler birçok manayı aslında bize söyler. Seyahat edin, sıhhat bulun der. O sıhhat sadece bedeni bir sıhhat değildir. Seyahat en fazla neyi getirir biliyor musunuz? Zihinlerimizde var olan taassupları götürür. Ön yargılardan bizi kurtarır. Dünyanın bizden sadece ibaret olmadığı noktasına bir hakikate vardırır bizi. Dostu bize tanıttırır, düşmanı tanıttırır. Değişen dünya şartlarına ait bazı bilgiler ediniriz. Bu dünyayı tanımayla alakalı bir şeydir. Tanıdıkça ufkunuz gelişir. Tanıdıkça ufkunuz biraz daha genişler ve o genişleyen ufukla siz de dünyanın değişen şartlarına göre bir Müslüman kimliğinin ve şahsiyetinin sorumlulukları neyse onun gereğini yerine getirmenin gayretini verirsiniz. İnşallah hepimiz bu noktada bir gayretin içerisinde olalım ve ufuklarımızı Kur'an ufkuna, nebevi ufka yaslamanın gayretini verelim. Vermezsek eğer onu birileri önümüze başka şeyler getirecek, bu kadar diyecek ve biz de o kadarıyla sadece oyalanıp duracağız. Yüzyıllardır yaptığımız gibi. Artık kendimizi bundan kurtarabilmemiz için bize dayatılanla yetinmeyip asıl olması gerekene kitlenerek oradan bize verilen o nebevi mesajlara, o Kur'ani mesajlara kalbimizi, yüreğimizi, akıllarımızı, zihinlerimizi açmamız gerekiyor. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

0: Ehl-i Beyt nasıl sevilir?
1: Öncelikle şunu iyice anlayalım ki Ehl-i Beyt'i sevmek imanımızın bir gereğidir. Ehl-i Beyt'i sevmek peygambere olan sevgimizin ve sadakatimizin bir işaretidir. Ehl-i Beyt'i sevmek o özel ailenin üzerinden bize verilmiş olan mesajların bize yüklediği sorumlulukların gereğini yerine getirmektir. Ancak sadece Ehl-i Beyt'i

sevme meselesinde değil, peygamber sevgisinde, sahabe sevgisinde, başka şeylerde de karşımıza çıkan bir şey var ki sevgi kavramını ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki içerisini boşalttığımız bir kavrama dönüştürmüşüz. Sadece söz ile seviyorum, seninle beraberim, senin benim yanımda, dünyamda farklı bir yerim var gibi sözleri söz olarak bırakmışız. Aynı şey Ehl-i Beyt sevgisi için de geçerli. Ancak biz Ehl-i Beyt'i sevmeyi imani bir mesele olarak ele aldığımızda aynen peygamber sevgisi gibi, sahabe sevgisi gibi çok daha derinlikli bir biçimde meselenin üzerinde durmamız gerekecek. Şunu hemen hatırlayalım. Ehl-i Beyt dediğimiz o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu ailesi hanımlarından oluşur. En yakın olan akrabalarından oluşur. Manen Ehl-i Beyt sayılanlardan oluşur. Mesela Selman-ı Farisi gibi. Bunların hepsini biz Ehl-i Beyt olarak kabul ederiz. Ama genel anlamda Ehl-i Beyt dediğimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünün üzerinden Fatıma'nın evlatlarından itibaren gelen soyu kastetmiş oluruz. Ne diyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Her peygamberin nesli kendindendir. Benim neslim ise Fatıma'dandır. Fatıma'nın Ali radıyallahu anh'la kurduğu o evlilikten doğan çocuklar ve o çocuklar üzerinden özellikle de Hasan ve Hüseyin iki tane temel damar biliyorsunuz. Hüseyin'in soyundan gelenlere Seyyid, Hasan'ın soyundan gelenlere de Şerif deniyor. Onların soyundan gelenlerdir asıl Ehl-i Beyt olarak kabul edilenler. Peki gerçekten bugün Ehl-i Beyt'i seviyorum, Ehl-i Beyt'in yolundayım, Ehl-i Beyt ile beraberim diyenler ki biz de öyle bir iddiada bulunuyoruz zaten. Bu sevginin altını doldurabiliyor muyuz? Bu sevgi istenilen oranda hayatlarımızda var mı? Biraz bunun üzerinde durmamız gerekecek. Öncelikle şunu tespit edelim ki sevgi tanımak ile başlayan bir şeydir. Tanıdığımız kadar severiz, sevdiğimiz kadar da o insanların yolunda oluruz. Bugün Ehl-i Beyt dediğimiz o güzel aileyi ne kadar tanıyoruz biz? Ne kadar mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma ile olan ilişkilerini biliyoruz? Ne kadar Hazreti Ali ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki münasebeti biliyoruz? Bunları bilsek, bu tanıma meselesi tam olarak gerçekleşse o sevgi başka bir biçimde gerçekleşecek. Mesela biz o kutlu aileyi şöyle alt alta dizip yazdığımızda Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm, hemen karşısına yazacağız. Yazacağımız cümle şu olacak: nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah? Sevdi mi Fatıma'yı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hem de nasıl bir sevgiyle? Bazen binti Ebiha diyerek, bazen Ümmü Ebiha diyerek sevdi. Bazen kızım diyerek sevdi, bazen babasının anası diyerek sevdi. Fatıma ile babası arasındaki o münasebet dillere destan bir münasebettir. Sevdi mi Ali radıyallahu anh'ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hem de nasıl bir sevgiyle? Ali'yi dünya ahiret kardeş edinmiş bir peygamber var karşımızda. Ve Ali'ye, ey Ali, Harun Musa'ya neyse sen de bana olsun ama benden sonra peygamberlik yoktur diyerek sevdi. Ali'ye Allah ondan razı diyerek ona Murtaza lakabının kazanılmasının vesilesini ortaya koydu ve daha neler neler. Hasan ve Hüseyin'le dedeleri arasındaki münasebeti saatlerce konuşabiliriz. Bir dede düşünün, minberde hutbe verirken o iki torunu içeriye girince söz kesiliyor, hutbe duruyor o torunlar için. Ve o torunlar ağladığı zaman peygamber ağlıyor, o torunlar güldüğü zaman peygamber gülüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgisi bambaşka. Bütün bunları anladığımız zaman aslında o tanıma dediğimiz şey gerçekleşecek. Dolayısıyla biz Ehl-i Beyt'i hakkıyla sevmek istiyorsak en başta tanıyacağız. Bu tanımanın hemen arkasından bir şey daha gelecek. Özellikle Kur'an ve sünnetin Ehl-i Beyt'e verdiği değer ve kıymeti iyice kavrayacağız.
Kur'an Ehli Beyt'i anlatıyor onlarca ayete, ayetle bize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor bize. Her şey bir tarafa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz artık hayatının son demlerine geldiğinde veda haccında defaatle tekraren şu cümleyi söyledi. Size iki tane ağır emanet veriyorum, bırakıyorum. Onlardan birisi Allah'ın kitabı, bir diğeri ise Ehli Beyt'tir. Bazı hadis kaynaklarında sünnet geçer. Bu asla çelişki değil, birbirini tamamlayan şeylerdir. Çünkü Ehl-i Beyt sünneti en iyi temsil eden ailedir. Evin içindendir. Allah Resulü'nün her şeyine vakıf olmuşlardır. Hal böyle olunca sevgi onların üzerinden farklı bir biçimde ortaya çıkması gerekir ki o emanet meselesi doğru bir biçimde anlaşılmış olsun. Dolayısıyla onların örnekliliğinin iyice kavranması gerekir. Üçüncüsü, Ehl-i Beyt dediğimiz o kutlu aile bizim namazlarımızın, ibadetlerimizin bir parçasıdır. Her teşehhütte biz salli ve barik dualarında onlara dua ediyoruz. Bu dua bizimle onlar arasındaki yakınlığı aslında ortaya koyması gerekir. Çünkü Ehl-i Beyt dinin intikal ve muhafazasında görevlendirilmiş bir kilit ailedir. O aile bizi peygambere bağlıyor. O aile peygamberin mirasını doğru bir biçimde anlamamızın yolunu ve yöntemini bize öğretiyor. Dördüncüsü, o sevgi sadece sözde lafta olabilecek bir sevgi değil. Örnekliliğin hayatta diriltilmesiyle, ortaya konulmasıyla olabilecek bir sevgidir. O ailenin en önemli isimlerinden bir tanesi İmam Zeynel Abidin, yaşadığı çağda şöyle bir söz söyleyecektir. Bizi öyle bir sevgiyle seviyorsunuz ki o sevgi yarın ahirette bize ar olacak. Bir sevgi düşünün, sevilene utanç sebebi olacak. İmam Zeynel Abidine bu sözü söylettiren şeyin üzerinde gerçekten durmak gerekiyor. Bir sevgi düşünün, sevilenle aranızda bir bağ kurmuyor. Ben şimdi Ehl-i Beyt'i sevdiğimi söyleyeceğim ama dünyanın zalimlerine nefret duymayacağım. Zulümden nefret etmeyeceğim. Zalime zalimsin demeyeceğim. Sonra İmam Cafer-i Sadık'ın, İmam Zeynel Abidin'in, İmam Muhammed Bakır'ın yolunda olduğunu söyleyeceğim. Böyle bir şey var mı? Ehl-i Beyt'i sevdiğimi söyleyeceğim, namazla irtibatım istenilen oranda olmayacak. Ehl-i Beyt'i sevdiğimi söyleyeceğim, Kur'an'la irtibatım istenilen oranda olmayacak. Öyle bir şey yok. O sevgi işte sahibine ar olan bir sevgidir. İmam Zeynel Abidin'in dediği de odur. En son olarak da şunu söylemek durumundayız. Eğer gerçekten Ehl-i Beyt'i seversek, o Ehl-i Beyt'in her bir ferdini, en başta kökte olan o Fatma'nın evlatlarını, canlarımız onların yollarına, ruhlarına feda olsun. Hasan'ın, Hüseyin'in, Zeynep'in, Ümmü Gülsüm'ün aleme verdiği mesajları anlayıp o mesajları diriltme noktasında gayret içerisinde olmakla olabilecek bir şey. Bakıyoruz biz onların hayatlarına, Hasan aleme vahdet öğretiyor. Hüseyin aleme şahadet öğretiyor. Zeynep aleme izzet öğretiyor. Ümmü Gülsüm aleme dirayet öğretiyor. Var mı bunlar benim hayatımda? Var deyip geçebilirim ama bir tanesini ben sadece söyleyeceğim. Vahdet mesela. Müslümanların birliği, dirliği. Ben bir Müslüman olarak bunun için ne kadar gayret gösteriyorum? Hazreti Hasan gibi %100 benim hakkım olan bir şeyden bile feragat edebiliyorsam gerçek sevgi ortaya çıktı. Aslında ben vahdeti anlamışımdır Hasanca ve Hasanca anladığım için varsın ümmetin birliği bozulmasın, aramıza tefrika girmesin, İslam düşmanlarına malzeme verilmesin diye %100 hakkım olan bir şeyden feragat etme adına bir şeyi ortaya atabiliyorsam ancak ben Hasan'ın mektebinin talebesiyim, o yolun yolcusuyum. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'i sevmek öyle basit bir şey değil. O sevgi insana sorumluluklar yüklüyor. O sorumlulukları anlayıp Ehl-i Beyt sevgisi meselesinin altını doldurduğumuz zaman da kulluk kalitemizin farklı bir noktaya geldiğine şahit olacağız. Rabbimizden niyazımız olsun ki gerçek manada sevenlerden etsin bizi ve o sevgiyle Rabbimizin huzuruna varıp o sevgiyle de kurtuluş vesilemiz olan bazı şeyleri görmemizi bizlere kolaylaştırmış olsun.

0: Eşim bir türlü namaz kılmıyor. Ne yapmalıyım?
1: Büyük ihtimalle bu soruyu soran kardeşimiz bir hanım kardeşimiz. Çünkü üzülerek söyleyelim ki eşlerinin namazını, çocuklarının namazını dert edinme işi şu anda daha fazla hanım kardeşlerimizin kendilerine ızdırap edindikleri bir konu. Bu hanımlar için övülecek bir şey aslında ve gerçekten de takdir edilecek bir şey. Ama işin erkek boyutuna geldiğinizde vallahi erkekler için gerilecek bir şey. Ben de bir erkeğim. Kendi adıma da bunu söylemek durumundayım. Ama biz Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an Tahrim suresinin 6. ayetinde elbette kadın erkek herkese hitap ederek söylüyor ama özellikle erkeklere söylüyor ve diyor ki ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlardan olan cehennem azabından koruyun. Bu ayet hepimizi sarsmalı. Özellikle de babaları şöyle hop oturup hop kaldırmalı. Çünkü Kur'an kendinizi ve ehlinizi diyor. Aslında namaz meselesi, iman meselesi, çocuklarımızın namaz meselesi, eşlerimizin namaz meselesi hepimizin bu noktada derdi olmalı. Ama en fazla bu derdi erkekler olarak biz çekmeliyiz. Ama dediğim gibi üzülerek söylüyorum ki hanımlar bu noktada daha iyi bir durumdalar. Allah bizleri de bu noktada akıllarımızı en yakın zamanda başlarına alanlardan eylesin. Sorunun sahibinin kim olduğunu bilmediğim için ben kadın erkek iki taraf için de bazı şeyler söylemek durumundayım. Erkek olsun kadın olsun, eğer eşlerden bir tanesi namaz kılmıyorsa bu noktada ben kardeşlerime söyleyeceğim şey şudur. Eğer hanımlarımız namaz kılmıyorsa bizim Hazreti Ebubekir'den çok çok iyi dersler almamız lazım. Eğer kocalarımız namaz kılmıyorsa, biz hanımsak ve kocalarımız namaz kılmıyorsa biz o dersi Ümmü Hakim'den almamız lazım. Bakın bunları niçin söylüyorum biliyor musunuz? Şunun için söylüyorum. Bu dert sadece bizim derdimiz değil. Eşleriyle, çocuklarıyla, akrabalarıyla imtihan olanlar sadece biz değiliz. Yani 14 asır sonra gelen insanlar olarak biz değiliz. Bu dert sahabede de vardı. Bu dert peygamberlerde var. Çocuklarıyla en büyük imtihanı ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem çekti. Bunu bilirsek yani bu imtihanın ne kadar aslında kutsal bir imtihan olduğunu görürüz. Peygamber derdi çekiyoruz ya, sahabe derdi çekiyoruz. Var mı daha ötesi? Yani bunu bildiğinizde derdimi seviyorum deme noktasına gelebilir bir insan. Niye özellikle sahabe içerisinden bu iki ismi verdim? Biraz bilenler bilirler ama bilmeyenler için söyleyelim. Hazreti Ebubekir mesela sahabenin dibacesi, besmelesi sayılır o güzel halkanın biliyorsunuz. Ne kadar farklı bir değeri var Hazreti Ebubekir'in hepimiz biliyoruz. Ama Hazreti Ebubekir kızları ilk günden Müslüman olan birisiydi biliyorsunuz. Ayşe annemiz, onun küçük kızı Esma anamız, onun büyük kızı, daha sonra başka çocukları da olacak. Ama erkek çocukları Hazreti Ebubekir'in en büyük imtihanıydı. Ayşe anamızın annesi olan Ümmü Rüman ilk günlerde iman eden bir İslam hanımıydı. Ama Kuteyle yani Esma'nın annesi olan hanımı iman etmedi. Ve iman etmediği gibi müşrik olarak hayatını uzun bir süre geçirmiş oldu. Hazreti Ebubekir böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldı ve bu imtihanı sonunda kazandı. Gelin hanım tarafına meselenin, kim var orada? Ümmü Hakim var. Ümmü Hakim kim? Ebu Cehil'in gelini, Ebu Cehil'in. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin hanımı Ümmü Hakim. O kadın, o İslam kadını radıyallahu anha, binlerce selam olsun ona, kocasının imanı için çırpındı. Oradan oraya, oradan oraya nasıl bir mücadele verdi? Nasıl bir dert edindi onu kendisine ve işin neticesinde o dert ona İkrime gibi birisinin imanla buluşması adına bir mükafatı kazandırdı. Dolayısıyla benim güzel kardeşlerim, ister hanım ayağında ister erkek ayağında bu noktada imtihanı olanlara çok güzel örnekler var sahabenin dünyasından. Ama ben yine de somut olsun diye bazı şeyleri sizlere vermek istiyorum. Eşlerimiz diyelim ki namaz kılmıyorsa ne yapmalıyız? Birincisi, iman ve ibadet noktasında eşlerimizin zafiyetleri varsa ki vardır. Çünkü namaz konusundaki gevşeklik,

0: Yeri burası değil, bu kadarıyla iktifa edelim. İkincisi, bakın çok önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Sözü çok zayi etmemek, gerektiği kadar gerektiği yerde kullanmaktır. Eğer bir kadın ya da bir erkek ikide bir eşine kalk namaz kıl, kalk namaz kıl, namaz kılmıyorsun, işte bak falanca nasıl kılıyor sen kılmıyorsun, yaşından utanmıyorsun, başından utanmıyorsun, böyle sürekli sözü zayi ediyorsa bir müddet sonra o insanı günahıyla yüzleştirmez, günahıyla yüzsüzleştirir. Yüzsüzleşen adam da artık o sözden hiçbir şekilde etkilenmez. Dolayısıyla burada bu ikinci madde çok önemli. Sözü gerektiği kadar gerektiği yerde kullanma meselesi. Üçüncüsü, eşlerimizle bazen imanlarını takviye edecek kitaplar, sohbetler dinlemek, kitapları okumak ve sohbetler dinlemek ve onların üzerinden de müzakereler yapmaktır. Bu çok sıklıkla olmayabilir çünkü bazı ailelerde bu tarz şeyler de ne yazık ki fazlaca olmuyor. Ama fırsatını kollayıp bu noktada bazı zeminler oluşturmak gerekiyor. Dördüncüsü, onların eşref saatlerini gözetlemek ve orada bir şeyleri gündem etmektir. Her insanın bir eşref saati vardır. Yani böyle alıcılarının biraz açıldığı bir zaman, böyle alıcılarının kapandığı bir zamanda söylemenizin hiçbir anlamı yok. Alıcılarının açıldığı bir zamanı gözlemleyip orada bazı şeyleri gündem etmektir burada söylenen. Beşincisi, onların yollarını, bakın yine çok önemli bir madde, namaz kılan dostlar, akrabalar ve arkadaşlarla kesiştirmektir. Eşiniz namaz kılmıyor ama bir komşunuz var, namazlarında çok iyi. Eşinizi ona, o komşunuzla yolunu kesiştiriyorsunuz. Sizin bir arkadaşınız var, arkadaşınızın eşi güzel namazlarını kılıyor. Bu noktada dikkatli, eşinizi onunla tanıştırıyorsunuz. Bir gün işte o eşref saatini gözlemliyorsunuz, beraberce geliyorsunuz bir sohbete. Bir hoca efendiyi gidip ziyaret ediyorsunuz mesela. Bir şekilde bir fırsat kolluyorsunuz. İşte bu o birilerinin yolunu iyilerle kesiştirmek. Eğer bunu yapabilirsek bazen bizim veremediğimiz tesiri dışarıdan birisi verebilir ve o dışarıdan veren birisi daha farklı bir biçimde etki uyandırabilir. Altıncısı da bol bol dua etmek. Bütün bunları yaptık. Yine olmayabilir mi? Vallahi olmayabilir. Bu dünya öyle bir dünya ki benim güzel kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebi bile amcası için ağlatan bir dünyadır. Eğer bu dünya böyle bir dünyaysa bizi de ağlatacak ya. Bazen eşimizden dolayı ağlatacak. Bazen çocuklarımızdan dolayı ağlatacak. Bazen anne ve babalarımızdan dolayı ağlatacak. Bazen akrabalarımızdan dolayı ağlatacak. Ama burada önemli olan ben bir Müslüman olarak, inanmış bir insan olarak, bu işi kendime dert edinmiş birisi olarak bu ızdırabı çekeyim ve bu ızdırabın bana yüklediği sorumluluğu yerine getireyim. Gerisi benim işim değil. Kalpler Allah'ın elindedir. O evirir çevirir, o isteyene ve hak edene bunu nasip eder. Ben bunu yaptıktan sonra sorumluluğumu yerine getirmiş olurum. Eğer bunu da hakkıyla yaparsam Allah benim ızdırabımın boyutu nispetinde bu noktada bana bu rahmet kapılarını açar ve belki de o ızdırabın mükafatı olarak sevdiklerimizin yüreklerini imanla buluşturur. Duamız odur ki Allah bütün sevdiklerimizi iman yolunda, İslam yolunda, Kur'an yolunda, peygamber yolunda, sahabe yolunda buluştursun. Allah bizi sevdiklerimizle, sevdiklerimizi de bizimle imtihan etmesin. İmtihanı böyle olan kardeşlerimizin de imtihanlarını kolaylaştırsın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, sıcaklığın 0 derece olduğu bir kış gününde sokakta, açıkta bir insan düşünün. Bu insan soba yaksa sokakta ne kadar ısınabilir? Bir insan daha düşününüz. Evi var. Evinin kapısı, pencereleri açık. O da soba yakmış. O ne kadar ısınır? Bir insan daha düşününüz. O da evinde, kapısı kapalı, penceresi kapalı, yalıtımı yapılmış, küçücük bir soba yakıyor, o da ısınıyor. Pencereleri, kapıları kapalı evde oturan bir parça odunla akşama kadar dışarıda 0 derece soğuk olsa da donmaz, yaşar. Ama sokakta, açıkta olan insan, orman yansa ne kadar ısınabilir? Kış günü bir ormanı tutuştursanız, o ormanı söndürmek için orada bulunanlar bile üşürler. Çünkü yerden göğe kadar olan atmosfer ısınmaz hiçbir zaman. Soba yakmakla ısınmaz o. Ama etrafını duvarla çevreledin mi, kendini atmosferden ayırdın mı, atmosferle bağlantı kuracak menfezleri, delikleri, pencereleri, kapıları da kapattın mı, küçük bir mum bile seni ısıtabilir o zaman. Kardeşler, birinci Adam, hani sokakta 0 derece soğuğun bulunduğu zamanda mangalla ısınmaya çalışan adam, orada tahta parçaları yakarak ısınmaya çalışan adam kafir gibidir. Kafir, imanla kendisini çevirmediği için ne kadar ameli salih

olan şey yapsa ona hiçbir faydası olmaz. Kafir değil elektriği bulmak, tükenmeyen bir enerjiden elektrik üretmiş olsa bile hiçbir işe yaramaz. Hacca gitse gene işe yaramaz. Namaz kılsa gene işe yaramaz. Önce bir duvar çevirmek lazım. Kapıyı pencereyi kapatmak lazım. Ondan sonra bir sabah namazı insanı cennete koyar. Bir Sübhanallah demek cennetin en üstüne çıkarır. İkinci adam kim? Hani evi var, pencereleri açık, kapısı açık, balkonun kapısı açık. O kim? O mümin ama günahkar insan. O mümin ev yapmış, soba da yakmış, bir sıkıntısı var. Balkonun penceresi açık. Bir taraftan ısınıyor, öbür taraftan üşüyor. Onun için bir sabah namazı insanı cennete koyacak güçte olduğu halde o günahlarını beklettiği için, yani balkonunun kapısı açık olduğu için ona sabah namazı da yetmiyor. Hacca gidiyor, yetmiyor. Niye yetmiyor? Hacca gidiyor ama bankadaki faizli hesap da bekliyor. Bankada faizli hesap varken hacca gitmek ne demek? Büyük bir sobayı yakıp balkonun kapısını da açmak demek. Balkonun kapısı açıkken 10 soba yaksan gene üşüyeceksin. Ne olur? Bol bol yakıt masrafı yapmış olursun. Her sene hacca gitmek gerekmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir defa hac yaptı. Bir hac 100 sene yaşayan bir insana yeter. Hac bir defadır zaten. Umre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'de doğdu. Mekke'yi hicret ederek terk etti. Döndü tekrar, Mekke'yi fethetti. Bütün bu süreç içerisinde 63 senede bir defa umre yolculuğuna çıktı. Her sene umreye gitmek onun kültüründe yoktu. Ama 63 defa cihada çıktı. Mekke'yi transit geçip cihada gitti. Umreye için bir uğrayalım çocuklar, buradan da döneriz demedi. Bir umre de yeter. Ama bankadaki hesap varken ayda 5 umre yetmez insana. Balkonun kapısı açık. İçeri soğuk giriyor. Sen 10 kalorilik ısıtıyorsun, 200 kalorilik soğuk giriyor içeri. Hasta olacaksın. Sobanın yandığı seni aldatıyor. Bunun için nice insanlar hacı olduklarını, Kur'an okuduklarını, dolayısıyla büyük sevapların sahibi olarak kıyamet günü meleklerin onları bandoyla, törenle karşılayacağını zannettikleri halde böyle olmayacak. Neden böyle olmayacak? Balkonun kapısı açık olduğu için. Haçtan ne sevap elde edecektin sen? Balkonun kapısından çıktı gitti o. Sen gökleri ısıtmaya çalışmışsın. Sen sokağı ısıtmaya çalışmışsın. Onu da beceremezsin. Demek ki ikinci insan, birinci insan kimdi? Sokakta ısınmaya çalışan birisi. O sadece aldanır. Isındığını zanneder. Ellerini ısıtır, ayakları donar. Ayağını koyar mangalın üstüne, elleri donar. Akşam da gelir, ciğeri hastalanır, böbreği hastalanır. Kafir budur. Ne yaparsa yapsın Allah onu kabul etmez. Hiç. Çok insanlığa iyilik var efendim. 2000 tane yetim çocuk bakmış. O kadar. Hiçbir değeri yok. Allah katında değeri yok. Gökyüzünü ısıtmaya çalışmış bu çünkü. Ama mümin evini kapatınca bir şeyler ısınır, bir şeyler olur. O bir defa Subhanallah dese, bir Fatiha okusa, bir Ayetel Kürsi okusa dev şeyler kazanır. Ne gibi? Güzel yalıtımlı bir evde. Sabahleyin şöyle 10 dakika kalorifer açık olduğu zaman akşama kadar o evde üşümezsin. Çok ihtiyarlar üşür, hastalar üşür belki. Biraz daha açarsın yani, yeter. Kapatın bunu, kapatın dersin. İbadet de böyledir. Sağlam bir iman varsa, pencereler de açık değilse, yalıtımı güzelse, bir sabah namazı kıldın mı akşama kadar Allah'ın zimmetindesin.
Yatsıyı kıldın mı, hele cemaatte kıldın mı, sabaha kadar Allah'ın zimmetindesin. Allah'ın korumasındasın. Hele, hele hele, hiç pencere açık değilse, hiç kapının altından bir menfez soğuk havada girmiyorsa, sen bir Subhanallah, bir Elhamdülillah, bir Allahu Ekber dedin mi, melekleri yanı başında bulursun. Demek ki kardeşler, elhamdülillah iman kalesinin içerisindeyiz. Muhteşem bir nimet bu. İman kalesinin içinde olmak çok muhteşem bir nimet. Ondan sonra namaz insana yeter. Oruç yeter. Hac yeter. Kur'an yeter. Allah'ın himayesindesin. Seninle Allah arasında tek engel var. Şu fani dünya hayatı. Tükendi mi bu hayat? Rabbine kavuştun, kurtuldun. Bu hayatın tükenmesini dört gözle beklersin o zaman. Ama yalıtım sorunu olanlar, bankada hesabı var, kul hakları var, ağzından çıkmış galiz sözler var, Allah'ın haram ettiği şeyler var, anne baba bedduası almış, haç sana ne yapsın, nasıl ısıtsın seni? Umre sana ne yapsın? Bir insan kardeşler, umreye gider de 10 gün 15 gün o mübarek yerde kalır da döndüğünde kendini Cebrail aleyhisselam kadar hafif hissetmez mi? Nasıl olur bu? Elbette sen Kabe'desin, hesap bankada. Sen Kabe'ye gittin, annenin bile elini öpmeden gittiğin için annen nerede olduğundan haberi yok senin. Annene çalıştın sen. Kendine çalışmadın. Pencere açık. Balkonun kapısı açık. Kış günü 0 derecede gökleri ısıtamazsın. Sana umre yar olmaz. Hafızlık yar olmaz. O zaman kardeşler, çok ibadet yapmaktan önce çok istiğfar yapmak lazım. Bu sabaha kadar teheccüd mü kılayım? Akşam Seyyidül İstiğfar'ı okuyup samimi bir şekilde Rabbime istiğfar mı edeyim? Cevap hazır. Seyyidül İstiğfar'ı okuyup samimi bir şekilde Rabbim ben vazgeçtim hatalarımdan desem, Allah beni mağfiret etse, sabaha kadar da mışıl mışıl uyusam, sabah namazına da kalksam, geceyi ihya etmiş olurum. Hiç teheccüde kalkmama da gerek yok. Bu birinci alternatif. İkinci alternatif, gece kalktım, 12 rekat teheccüd kıldım, 500'de Kur'an okudum, artık ayakta duracak halim kalmadı, sabah namazını da camiye gittim, ama pencere açıksa bütün bu yaptıklarım ne oldu? Çevreyi ısıtmaya çalıştın, sen hiçbir faydası olmadı. Ne gökleri ısıtabildin, ne sen soğuktan kurtuldun. Onun için ana mantık, ana mantık iman davasında büyük eksende, yani uzay çapında düşünüldüğünde, önce putları reddetmek, sonra Allah'ı ilah olarak kabul etmek, bu birinci hedeftir. İç baza döndüğümüzde, kendi bünyemize döndüğümüzde, önce haramlardan, günahlardan arınmak, sonra küçük küçük ibadetler yapmaktır. O zaman ne olur biliyor musunuz? Bir avuç buğday getirirsin sadaka olarak. Tohum yapsan bir tarlayı doldurmaz. Küçücük bir şey. Sadaka olarak verirsin. Öbür taraftan bir orduyu donatacak kadar milyarlar sadaka getirip tonlarca altın sadaka getiren birisiyle seni ölçer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunun bir avucu bundan değerliydi der. Senin bir avuç buğdayından bütün insanlığın doyacağı kadar bir mahsul olabilir. Öbürü tırlar yanaştırır sadaka olarak, Allah görmez bile onu hiç. Neden? O büyük bir okyanusa boşaltıyor. Boşluğa atıyor elindekini. Sen verimli bir toprağa bakımlı bir avuç buğdayı koyuyorsun. 10 sene 20 sene sonra Allah katında o dünya kadar servet oluyor. Onun için
Önce iman. Ama imandan önce

de beyinde put mantığı kalmayacak. La ilahe, hiçbir ilah yok, hiçbir ilah yok, yok yok, kimse yok diyen birisi la ilahe dedikten sonra illallah diyebilir. Bu nedenle Arapçasından tercüme edildiğinde la ilahe illallah tercüme edilecek olsa, Allah'tan başka ilah yoktur diye tercüme etsek bu tercüme yanlıştır. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok demek değildir. Allah'tan başka hiçbir ilah yok demektir la ilahe illallah. Çünkü Allah'tan başka adı şanı anmaya değer ilah yok. Vardı ufak tefek onlar demek gibi oluyor birinci tercüme. Halbuki Arapça kurallarına bakıldığında Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur mantığına gelen, cinsini nefyeden la edatı var orada ki, ilah olmaya değecek hiçbir kimse yoktur, sadece Allah vardır demektir. Bütün putlar, o putun içinde para, cinsellik, makam, şehvet, her şey var. O bütün putlar kökten reddedildikten sonra Allah dedi mi bir insan, o dakika ölse bile hurileri yanında bulduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazesinde başını eğerek onun namazını kılar. O imanla, o bütün putları reddeden, ondan sonra Allah diyen imanla bir dakika yaşayan cennetlerde yüzüyor şimdi. Ama para putunu, şehvet putunu, makam putunu, örf putunu, ırk putunu vesaire benzer putları tam silmeden, dezenfekte etmeden sabahlara kadar la ilahe illallah diyenlerin nasıl ölüp gittiğini Allah'tan başkası bilmiyor. Demek ki iman davasında hedef putlardan arınmak, sonra bir kere Allah demek yeterli, bitti. İşte o la ilahe illallah cennete koyar. O la ilahe illallah cennete koyar. Yoksa bir insan öldükten sonra onu mezara koyuyorlar, orada bir anons: cemaat akşam kelime-i tevhid okunacaktır, herkes cenaze evine gelsin. Adam ölmüş gitmiş, nekir münker hesabını bitirmiş adamın orada. Dosyaları açılmış. Adam, bunlar akşam daha toplanacaklar, güzel yemekler, ziyafetler. Ondan sonra hadi 1000 tevhid, sen 1000 tevhid, ben 70.000 tevhid. Kime gönderiyorsunuz bunu ya? Kargo dünyada geçerli. Kelime-i tevhid taşıyan kargo var mı ya? Biz mushafları bile kargo ile göndermiyoruz, kamyona hızlı atarlar onu diye. Sen kelime-i tevhid nereye gönderiyorsun? Mantık rüşvetçi mantık ya. Her işi tanıdık birine yaptıran kafaya, ahirette de aynı mantık devam ediyor. Yanlış, yanlış. Kelime-i tevhid bir defa la ilahe kökten denir, silersin bütün putları, illallah dedin mi sen cennettesin zaten. Ondan sonra 70 bin defa senin için amca çocukları demiş, 36 bin defa filancalar demiş, ne yapıyorsun? Kim kimi kandırıyor? Hayır hayır, imanda önce putlar silinecek, bir defa Allah sözü cennettir ondan sonra. Ondan sonra cennet işte, bitti. Kimse o cenneti engelleyemez. Öncesinde 100 kişiyi öldürmüş olsan bile Allah'ın rahmeti o zaman açık senin için. 100 kişinin katili bile olsan seni karşılamak için Allah rahmet melekleriyle doldurur yeryüzünü o zaman. Sonra iç bünyemize döndüğümüzde kardeşler, farz ibadetlerimizi hiçbir zaman konuşmuyoruz zaten, farzlar hariç, nafileler için özellikle vurgulayarak söylüyorum. 1000 tane nafile hac, nafile umre, 1000 tane cami, 1000 tane filan ibadet yaptıracak yerde bir defa Seyyidül İstiğfar'a dalıp damarlarından böyle onu temizleterek geçirmektir esas olan. Sen sıfır, nötr günahlı ol, nötr günahlı ol, bir sabah namazı cennet kardeşim. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sabah namazını cemaatle kılan akşama kadar Allah'ın himayesindedir buyuruyor. Sübhanallah. Yatsı namazını cemaatle kılan sabaha kadar Allah'ın himayesindedir. %100 Allah'ın garantisinde olmak ancak namaz

da mümkün. Ama bu namaz penceresi açık, balkonunun kapısı açık bir evde olmamalı. Bunun için kardeşler, istiğfar diye bir enerji kaynağımız var bizim. Bu bizim enerji kaynağımızdır. İstiğfar çok önemli. Bu istiğfar, estağfurullah sözü herhalde dille böyle camide herkes tekrar ediyor. Bir meclise gidiyoruz. Hadi gençler estağfurullah diyelim. Böyle değil. Böyle değil. İstiğfarı kalp yapacak. Öbür türlü istiğfar da istiğfarı gerektirir zaten. Yani şöyle düşününüz. Elinde sigara Kur'an okuyor bir insan. Bu ne anlama gelir? Sigarayı söndürmüyor. Her ayet başı da bir çekiyor böyle. Bu çarpılmayı gerektirecek bir şey. Bir insan düşününüz. Oturuyor Seyyidül İstiğfar'ı okuyor. Bütün istiğfarları okuyor. Ama bankadaki hesaba dokunmaya asla niyeti yok. E nereden istiğfar ettim? Allah faiz yemeyi Kabe'nin önünde insanın kendi annesiyle zina etmek kadar büyük görüyor. Hadis-i şerifte. Hadiste İbn-i Mace'de hadis-i şerif bu. İnsanın Kabe'nin dibinde annesiyle zina etmesi kadar büyük haram faiz yemesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faiz alana verene, dükkanın ona kiraya verene, o işte çalışana, şahitlik yapana Allah lanet etsin buyuruyor. Böyle müthiş bir lanet. Faiz demek Allah'la savaşmak demek. Şeytan bile ondan Allah'a sığınmış. Yani şeytanın da üstünde şeytanlık demek. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın ümmetinin belası olarak bunu gösteriyor. Domuz, müzik, faiz, zina, bu dört şeyi kıyamete burun kaldığını gösteriyor. Tekrar ediyorum, domuz, müzik, zina ve faiz. Bu dört şey ümmeti Muhammed'in içine sirayet etti mi ipler koptu demektir. Şimdi yani bu kadar büyük bir günah senin cüzdanlarda duruyor. Üstelik bankalar arası farkı kollamak için yarısı bir bankada, yarısı da bir bankada. Haçta millete göstermek için de adı İslami bir bankaya da bir hesap. Seyyidül İstiğfar'ı da okudun. Senin ciğerlerin çürüdükten sonra seni kaplıca havuzunun içinde akşama kadar tutsalar ne olacak? Ciğer çürük. Bunun için iç bünyemizdeki kazanma yollarının en mümbit bölümü günahlardan arınmaktır kardeşler. İstiğfar etmektir. Bir defa bizim bir öyle Allah'ımız var ki, öyle bir Allah'ımız var ki, kul hakları hariç, bunu her zaman bilelim. İstiğfardan filan konuştuğumuzda kul hakkı hariç demektir. Kul hakkı. Sen Nurattin Hoca Vahabidir dediysen, gerçi Müslümanın demesi hoşuma gidiyor. Gavur derse ne yapacağım ben kıyamet günü, ondan alınacak bir şey yok. Ama Müslüman dediğimi çok duyuyorum, bir de o tarikat ehli filanmış. Elhamdülillah ya, Allah razı olsun. Bu kadar ben nereden çalışıp kıyamet günü kazanacağım? Hocaya Vahabi, imama Kızılbaş, ona bilmem ne, at sen devamlı. Arkadaşlar dedi, sen de katıldın. Sonra da hacca giderken istiğfar ettin. Ne yapıyorsun sen? Sen bana gelmiyorsun ki, Allah'a gidiyorsun. Allah'la ilgili şeyleri siler Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak geldi. Bütün insanlık onun fuyuzatıyla, ondan damlayan damlalarla cenneti buldular. Ama giderken ne dedi? Rabbime yakın günlerimdir. Benden hak talebi olan var mı dedi. Rabbimin huzuruna herhangi bir insanın hakkıyla gitmek istemiyorum dedi. Geldi, dediler ki ya Resulallah, Medine'ye mal girmesinde sıkıntı oldu. Yani piyasada mal azaldı. Tüccar da istediği kadar fiyatlı satıyor. Siz bir talimat verseniz de fiyatlı satmasa esnaf. Ne buyurdu? Allah takdir etti, piyasaya mal az geldi. Bu adamlar da yeni mal getiremediğine göre fiyatlı satmaları lazım. Ben piyasaya müdahale edersem, ucuz satın dersem, bu zorla yaptırmak olur. Ben kıyamet günü ne ederim kul hakkıyla buyurdu. Kul hakkıyla git, hacca gitmişsin. Nereye gidersen git.
Ahmet'le Mehmet'le görüşeceksin. Şarapçı biriyle yüzleşmek kadar berbat bir şey var mı kıyamet günü? Adam şarapçı, kumarbaz, hayatta cennete gireceği yok. Hacı Efendi ile yüzleştirilecek kıyamet günü. Rezillik buna denir işte. İnsan kendisi gibi bir hacı ile filan kavga eder orada hiç olmasın. Yani hacı ile kavga etmiş neyse. Sarhoşla ne işin vardı senin? Yani kul hakları, bu konuştuklarımızla ilgisi yok arkadaşlar. 100 kişinin katili ol, Allah'a güven, korkma. Ama bir kuruşla Allah'ın önüne gitme karışmaz ona. O adaleti gereği karışmıyor zaten. Adaleti gereği karışmıyor. Karışsa zulmetmiş olur. Bu adam çok takva, hafız, alim. Bundan da mı hak istenir? Çek git işine be dese, kollama yapmış olur. Onu yapmıyor Allah Celle Celaluhu. Peygamberi bile bakın, korktu ahirete giderken. Ben insan hakkıyla ahirete gidemem buyurdu. Hatta hayvan hakkıyla bile ahirete gitmek tehlikeli. Hayvanlarla bile hesaplaşma var. Öküzle seni yüzleştirecek Allah, ne kötü bir şey ya. Kedi yaratılacak, toprak olması gereken hayvan yaratılacak. Kedinin kuyruğuna ip bağladın diye yüzleştirilir. Kediyle de yüzleşilir mi kıyamet günü? Hiçbir şey bulamadın mı kıyamet günü? Kardeşler, şakası yok kıyametin. Şakası yok. Kıyametin şakası yok. Ayarları böyle kalın ayarlar değil. Allah o hususta yardımcımız olsun. Çok zor. O karışmıyor ya. Yani Allah ben karışmam aranızdaki işlere diyor ya. Zorluk oradan kaynaklanıyor zaten. Öbüründe Allah kendisiyle ilgili her suçu bir damla gözyaşıyla affediyor. Mahzun gördü mü kulunu affediyor. 30 kere tövbeni bozdun. Hiç önemli değil. Müslim'de hadisi şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, örnek veriyor. Adam diyor koca bir günah işlemiş. Sonra bakmış ne yaptım ben ya? Affet beni ya Rabbi demiş. Affetmiş. Sonra dayanamamış bir daha dönmüş. Bir gün sonra ya Rabbi gene affet beni demiş. Gene affetmiş. 3, 4, 5 oynuyor adam. Oynuyor. Günah işliyor, affediyor. Günah işliyor, affediyor. Artık meleklerin bile tahammülü kalmıyor. Bu adam oynuyor bizimle diye. Allah Teala buyuruyor ki, sahih hadis-i şerif söylüyorum arkadaşlar. Buyuruyor, kulum sonunda kime döneceğini biliyorsun ya, istediğini yap, serbestsin, affettim seni diyor. Sonunda kime döneceğini biliyorsun, yeter. Kapıyı şaşırma, korkma. Kapıyı şaşırma ama. Korkma. Hadis arkadaşlar. Hadis. Bizim böyle bir Allah'ımız var. Musa aleyhisselam bir kavgaya karıştı, bir tokatla bir adam öldürdü. Cinayete karıştı. Bir tokatla öldürdü adamı. Gençti, delikanlıydı o zamanlar. Yani ırkından bir adamı korumaya çalışırken öbür adamı öldürdü. Ya arkadaşlar, hemen Rabbim ben cahillik ettim, beni affet dedi. Kur'an ne diyor? O beni affet deyince hemen affettik onu diyor. Hadi katil, katil bir insan öldürdü. Yarı kaza, yarı da hamiyetten kaynaklandı cinayeti. Yani adamını kollamaya çalışırken öbürüne vurdu, yumruk ağır geldi, öldü adam. Kur'an'dan öğreniyoruz, hikaye değil. Hadi Allah onu affetti. Bir, tuttu 30 sene sonra onu peygamber yaptı. İki, Allah Allah, cinayet dosyası bulunan biri nasıl peygamber olur? Peygamber olduğunu da bir kenara koyduk. 124 bin peygamberin dördüncüsü oldu arkadaşlar. Allah 5 peygamberi seçtiğini, 5 peygambere apayrı bir meziyet verdiğini, ulul azm dediğimiz büyük peygamberlerden tayin ettiğini Kur'an'da söylüyor. O da Musa aleyhisselam da bu peygamberlerin dördüncüsü. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir zaman Allah Teala ona senin geçmişinde dosya var, dur bakalım senin vatandaşlık hakların verilecek mi verilmeyecek mi, böyle bir şey affetti, onu unuttu Allah. Unuttu. Bizim Allah'ımız böyle bir Allah Celle Celaluhu. Lakin bir meseleyi açmak için bunları söyledim. Nasıl Kur'an okuyan birisi o arada sigara içse, ulan çarpılacak bunu.

durduğu yerde durmayın, buna beddua, şimdi lanet iniyor buna diye, yıldırım düşecek diye düşünürüz. Arkadaşlar, kalbinden hiçbir dönüş niyeti olmadığı halde estağfurullah diyen bir insanın yaptığı da istiğfarı gerektiren bir şey. Bu eğlencedir. Bu bir eğlence türüdür. Evet, burada ince bir çizgi açabiliriz. Yani böyle bir kastı olmadığı halde içinden kaynıyor devamlı. Yani bu günahtan nasıl kurtulurum diyor. İstiğfar da ediyor ama bırakamıyor bir türlü. Bu çok hoş bir şey. Bu savaştır. Şeytanla savaşıyor, nefsiyle savaşıyor. Ellerinden kurtulamıyor onların ama çığlık atıyor. Bırakın beni, Rabbime gideceğim diyor. Bu hoş bir şey. Buna itiraz yok. Ama öbür taraftan itirazımız olan, hani çarpılsa istiğfarı gerektirecek kadar büyük günah işliyor, çarpılması gerekir bunun diyeceğimiz kimdir? Yani benimsemiş o işlediği günahı. Bu yaştan sonra çalışacağım mı? 5-10 kuruş faizden para geliyor da yaşıyoruz. İşte devletten iyi mi biliyorsun sen? Devlet verse helaldir. Böyle kendine göre fetvalar uydurmuş. İşte bu afete karşı arkadaşlar. Yani istiğfarı dille tekrar edilen parola. Mesela bir yerde bir parola, bir şifre düşünün. Soruyorlar, söylüyorsun. İmanın şartı olarak mı söylüyorsun onu? Yok. Sordular parolayı, söyledin. İçin başka, için öbür şeyleri söylüyor. İstiğfarın bu düzeye getirilmesi yanlış bir şey. İstiğfar resmen açık pencereyi kapatmaktır. İstiğfar balkonun kapısını kapatmaktır. İstiğfar ayakta durmak için gıdalanmaktır. Neden? Çünkü sabah namazını kıldıktan sonra bile elhamdülillah ne tatlıydı bu namaz ya, oh be, yaz günü serin bir su içmiş gibi hissetmiyorsan istiğfar eksikliği var sende. Senin karnında solucan olduğu için ne yersen o solucanlar yiyor onu. Sen bir türlü kilo alamıyorsun. Sen solucan barındırıyorsun. Bu nedenle kardeşler istiğfarı sarhoşumuz düşünmeli Rabbine dönmek için. İstiğfarı hacımız düşünmeli. Niye biliyor musunuz? Hacıyım ben elhamdülillah, garanti. Bundan sonra melekler uğraşsın bakalım nasıl yazacaklar sevaplarımı. Düşünüyorsan sen zaten batmışsın, Allah kurtarsın seni. Sen batmışsın. Hacı baba, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haccı emrettiğinde Allah azze ve cel emrettiğinde hacca gidemeyecekti. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı çağırdı. Ebu Bekir git insanlara hac yaptır dedi. İlk Allah'ın hac emrini uygulayan Hacı Efendi Ebu Bekir'dir. İlk hacı odur. Peygamberin adına, peygamber de Allah adına yeryüzünde Arafat'a çıkan ilk hacıdır. İnsan olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dışındaki kadrodan düşünüyoruz. Hacı Ebu Bekir duydunuz mu hiç? Hacı Ebu Bekir lokumcu adı, Halife Ebu Bekir'in adı değil. Hiç kimse onu hacı diye anmadı. O hacı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle hac yaptı. Kendisi müstakil hac emiri oldu. Haccı tatbik eden Müslüman oldu. Allah şahit, peygamberi şahit, sahabiler şahit, melekler şahit. Ölürken ne dedi? Sevap filan istemezdim Allah'tan dedi. Günahsız gidebilsem yeter bana dedi. Yani şöyle bir baş başa kalsam başka bir şey istemem dedi. Ömer ne dedi? Keşke anam beni doğurmasaydı da çölde bir ot olsaydım, koyunlar beni yeseydi de bugünleri görmeseydim dedi. Hacı değil miydi bu adamlar? Hiç mi hac yapmadılar? Hiç mi umre yapmadılar? Hiç mi cihad etmediler? Hiç mi Kur'an'a hizmet etmediler? Senin bir defa bir hac yaptın, o haccında ne kadarı dükkanlarda, ne kadarı televizyonun başında, ne kadarı gezmekte geçti, onu Allah'tan başka bilen yok. Seni kazara tavaf için bir döndürecek olsalar, hoca bunun daha azı yok mu diye soruyordun hocaya, unuttun mu onu? Geldin burada, evliya Allah'tan sayıldın. Bedava hac, hadi Allah gafurur rahim, kabul eder eder, kimle karışır? Bir şey yok ortada ama yapılan şeye %100 dayanmak, sanki devlet bonosu gibi elinde bulunuyor gibi tutmak istiğfarı gerektiren bir hatadır. Mümin ciddiyetine yakışmaz bu. Mümin en büyük ibadeti yapsa bile boynu büküktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz

kendimizi görüyor musunuz? Namaz kılıyor. Kıldığı namazda ne kadar melek onu kuşatmış haliyle bekliyorlar Allah bilir. Allah seyrediyor, melekleri seyrediyor, muhteşem namaz kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor. Hiç kıpırdamadan estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyor. Ne oldu ya Resulallah? Hani dünya kelamı mı oldu? Namazda şaşırdın mı? Yok. Senin namazın Allah'ın azameti önünde, arşın önünde kaç para eder? Muhakkak eksiktir. İstiğfar et kardeşim. Hakiki namaz bu değildir belki. Resulullah için konuşuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir ibadeti yapıp da o ibadette kendisini kıyamete kadar garanti hisseden tuzağa düşmüştür arkadaşlar. O ona bir defa istiğfar etmeli. Mümin en güzel işleri yaparken bile Rabbim senin için yapılması gereken bu değildi ama halimi görüyorsun, bu kadar becerdim, kabul et gerisini ya Rabbi demeli mümin. Şu terbiyesizliktir. Yağmur yağıyor, mezarlıkta ölüyü gömüyorlar. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Sen Yasin'i boş ver. Amin Resulü, amin Resulü, çabuk. Sen de o arada ihlasları başla. Baldır küldür hemen orada. Ondan sonra bakıyorsun hızlıca amin Resulü filan. Tabi ölünün gelen mezar uğurlayıcıları arasında kalın arabalılar varsa, belediyenin cenaze arabasıyla gelen için gerekmez. El Fatiha. Hadi cemaat rahmet olsun. Orada bir şeyler okuyorlar. Hızlı hızlı paldır küldür. Ondan sonra dua töreni başlıyor. Ya Rab! Ya Rab! Buyur. Bu okumuş olduğumuz Fatiha'lar, Amener Resulüler, İhlaslar, ondan sonra yaptığımız salavatlar, var ya var ya var ya ya Rabbi Allah, 40 senedir Kur'an hatmediyor sanki. Hain, edepsiz, Allah'tan haya etmez, Kur'an tüccarı, Kur'an tüccarı, sadece senin için orada görev yaptı desinler diye Kur'an'ı alet eden adam. Dur! Übey ibn-i Kâb'ın Kur'an'ını mı okudun sen? Bir de tenezzül edip 20 kişiye bağırmamak için bir de hoparlör taşıyor yanında. Bir kişi de hoparlörünü tutuyor. Göklere kadar o ses yükselecek ya. Bir de ölüye duyuracak. Ölümden kulağında arıza varsa. Ya Rab, bu Kur'an'dan bir Adem aleyhisselam, ondan bugüne kadar ne kadar peygamber varsa, ne kadar filanca var var, dağıt dağıt dağıt dağıt dağıt, mübarek uzaydan arsa dağıtıyor. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bir, sana para vermeselerdi bunu okuyacak mıydın? Okuyacak mıydın? Geçen hafta niye gelmedin fakirin cenazesi? Nasıl işin çıktıydı o zaman ama? Ha? İşte kardeşler, böyle yapıp sadece şeytanı kıs kıs güldürüyoruz. Kıs kıs güldürüyoruz. O ayetlerin kendisine indiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ne diyor? Hiçbir ayet yoktur ki inişini ben görmeyeyim diyor. Niye hanımı Fatıma annemizi gömerken o ayetlerden okumadı? Sonra da kargoyla gönder gönder bu kızın babasına, anasına, dedesine ya Rab. Ne oluyor? İşte kendin ibadet oluşturursan olacağı bu. Kendi kendine bir gelenek oluşturmuş. Gözünü sevdiğin para. Kur'an bile okutuyor ya. Hayır, hayır. Bunlar hep istiğfarı gerektiren şeyler. Ne dağıtıyorsun sen ya? Kimin hissesinden, kimin sevabını? Kabul ettim dedi mi Allah? Böyle olabilir. Şu olabilir ama. Ya Rabbi, bu kulun eline düştü. Biz de bir gün düşeceğiz. Bu okuduğumuz Kur'an'ı kabul ettiysen, buna sevap ver ya Rabbi. Yani buna bir itirazımız yok. Bu da sünnette yok. Böyle bir uygulama yok ama biz çukura düşmüş adamız, ne yapalım, bu kadar beceriyoruz, yaparız, buna bir diyeceğimiz yok. Ama bir dakika ya, mübarek sanki devlet garantili tahvil, ona 5 buna 10 dağıtıyor dağıtıyor dağıtıyor. Tabi orada hoparlör ayarı ne kadar yüksekse zarfta şişiyor, orada zarfta şişiyor. Kardeşler, sadece kendimizi aldatmış oluyoruz, kendimizi aldatıyoruz, mezarlıkta aldatıyoruz, düğünde de aldatıyoruz. Düğünlerde mezarlıklar çok kötü oldu. Şimdi düğünlere gelelim. Düğünde hafız gelsin. Muhakkak Kur'an'la başlanacak düğünü. Önce Kur'an, sonra ney, arkasından ut, arkasından çalgı.
Orada Kur'an okunuyor. Ne kadını ne erkeği susmuyor. Allah'ın kitabı okunuyor. Yahu kardeşim, içinde elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah kelimesi geçiyor diye cuma hutbesi okunurken yanında konuşan çocuğa sus diyenin cuması iptal olmuştur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın dikkat ediniz. Niye? Çünkü hutbede Allah lafzı geçiyor. Ayet okunuyor. Sen çocuğa sus dedin. Lega. Cuma gitti buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Lega. Cuma gitti. Git. Cuma yok. Burada Allah'ın kitabından bir sayfa Kur'an okundu. Susmadın be. Susmadın. Dünür. Susmadın. Ondan sonra o düğünden bereket umuyorsun. O Kur'an yüzünden senin düğünün uğursuz oldu zaten. Cuma namazı olsaydı cuma namazı iptal olmuş olacaktı. Sen konuşulan, gevezelik edilen bir yerde Kur'an okuttun, susmadın, hafızı da yaktın, sen de yandın, düğünün bereketi de gitti. Kur'an bizim düğünlerimizi süslemek için inmiş bir kitap mı? Mezarlık kitabı da değil, düğün kitabı da değil. Düğünde konuşmak, muhabbet etmek, bunlar suç değil. Düğün konuşma yeridir. Düğün yemek yeme yeridir. Yemeğe geldi mi binti herif, eski pastanelerden topladığın pastalarla gönderdin bizi. Et ikram edeceğim dedin, getirdiğin et 3 tane tın Hacer Lesvet taşı kadar şeyler getirdin önümüze. Ona geldi mi bintilik. Ondan sonra o defçilere, çalgıcılara verdiğin paraya gelince 20 tane deve keserdin bizim için. Ama düğünde, şimdi Hacı Efendi'nin dünürlerine mahcup olmaması lazım. Kur'ansız düğün yok ha. Kur'ansız düğün yok. Yanlış bir şey. Ben talebe kardeşlerime tembih ettim. Baktınız ki çıt çıktı, sadakallahu lazım deyin aşağıya. Düğün sahipleri kavga edecek. Sana ne ya? Senin Allah'la kavgalı olmandan daha iyi. Yani biz neyi vurgulamaya çalışıyorum kardeşler? Şimdi bazen istiğfar etmeye mecbur edecek hatalarımızı fazilet olarak görüyoruz. Ya Allah razı olsun. Muhteşem düğün oldu. Nereden muhteşem oldu? Hafızların biri indi biri çıktı. Sonra sazın biri başladı biri bitti. Ne şeytan üzülsün ne Allah üzülsün. Estağfurullah. Estağfurullah. Hepimiz istiğfara muhtacız arkadaşlar. Bazen ibadet yaparken istiğfarı gerektiren iş yapıyoruz. Bir kardeşimiz diyor ki hocam diyor, bu örnekleri nereden buluyorsun sen diyor, böyle anlatıyorsun konuşurken. Ne demek örnekleri nereden buluyorum diyor. Ben insanların içindeyim. Hoca efendi olarak çağrıldığım yerde benim yanımda adamın yaptığı şeyler bana 50 tane konuşma malzemesi çıkarıyor. Her halükarda ince düşünmek zorundayız eğer kabre gideceksek. Yok hep burada kalacaksak doktorlar bizi yaşatır zaten. Bu karnın ağrıdı mı doktora gidersin. Ama bir gün nekir münkerle karşılaşacak olan kendine dikkat etsin arkadaşlar. Bir gün hesabını soracak Allah Teala. Kul ebillahi ve ayati ve resulihi kuntum testehzi'un. Siz Allah'la, ayetlerle, peygamberiyle mi eğleniyordunuz ya? Hatta ve hatta bir düğünde bir uyarı yaptım. Oradakilerin çok ağrına gittim. Şimdi düğünde hoca olarak beni ayet hadis konuşturacaklar. Benden önce skeç yaptılar. Ne demekse skeç işte. Çıktılar. Şal kapan 5 kuruş etmez birine uyduruk bir şeyler giydirdiler. Bir defa insanları eğlendirmek için Kanuni'nin Viyana'ya giderken giydiği kıyafetten, Osmanlı kıyafetinden bir şey giydiriyorlar adama. Palleço olarak onu çıkarıyorlar. Yazıklar olsun. Benim ecdadımın Balkanlarda şurada burada cihat için giydiği elbiseyi senin düğününde eğlence malzemesi olarak giydiriyorlar palleçolara. Bir de orada hata başlıyor. Ondan sonra çıktı adam, milleti güldürmek için damat adayını çağırdılar. İşte 3 çocuğun olsa ne yaparım? Ona dedirtmeye çalışıyor ki eve daha gelmem. 4 çocuğun olsa karıyı boşarım. Böyle bir şeyler söylüyorlar. Diyelim 5 çocuğun öldü. 6 çocuğun oldu ne yaparsın? Damat orada daha önce anlaşmışlar. 6 çocuk mu diyor, bayılıyor damat. Yani öldüm gittim manasında. Tabii ben bana söz verdiler çıktım. Bu kadar dalaleti gördüm.
Ondan sonra bana da konuş diyorlar. Ben de çıktım. Önce düğün sahibine dedim ama ben hür bir adamım. Diyanet memuru değilim. Çok rahat konuşurum dedim. Tabii hocam, seni biz hususi çağırdık dediler. Tabii çıktım. Dedim ki kardeşler, düğününüzü karıştırmak istemezdim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğalın iftihar edeyim, ümmeti Muhammed büyüsün diyor. O biliyordu çünkü bir gün Amerika gelecek, ümmetin 6 milyon çocuğunu 3 senede yetim bırakacak. Bari çok çocuk olsun, bunu biliyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed'in çoğalmasıyla iftihar edecek. Siz ne halen bu? Oturmuşsunuz ümmet çoğalacak diye adamları ürkütüyorsunuz. Burada gençler var, kadınlar. Kadınlar zaten kiralanmış kafaları öbür tarafa. İki çocuktan fazla doğurunca intihar ediyorlar. Bir hocanın bulunduğu bir yerde, Kur'an'la başlamış bir düğün merasiminde siz oturuyorsunuz, çok çocuğu olanın ölmesi lazım mesajını veriyorsunuz. Bu da İslami düğün oluyor değil mi? Beni de şahit mi getirdiniz bu işe? Ben biraz daha konuşursam aleyhinize olurdu değil mi, indim oradan? Tabi hemen Vahabilik geldi peşinden. Vahabi. Vahabi. Vahabi. Bir yerde bir müftü efendi ile oturuyoruz. Müftü efendi dedi ki, hoca dedi, seni televizyonda gördüm dedi. Sen dedi bir Vahabilik var değil mi sende dedi. Dedim ki hoca efendi dedim, ben de biraz Vahabilik olsa Allah'a sığınırım. Ben İmam-ı Azam'ın kapısının paspasıyım. Mezhebim belli benim. Sen bende biraz laiklik yok desene dedim, göreyim seni. Hadi bakalım. De ki bana bende laiklik yok biraz. Kimseye de söylemeyeceğiz. Telefonlar da kapalı. Şakasını söyle bu sözün dedim. Vahabilik küfür değil. Sapık bir fırka. Ümmetin başına bela olmuş, Osmanlı'yı kahretmiş bir fırka. Ama la ilahe illallah diyen adamlar. Sen yüksek sesle la ilahe illallah bile diyemezsin, tutuklanırsın dedim. Bin tane Vahabi olmak çeyrek laik olmaktan iyidir. Dikkat et hoca efendi dedim. Dedi hakikaten bu Vahabiler çok konuşuyor dedi. Konuşma bir. Şimdi kardeşler, bu örnekleri niye veriyorum? Niye veriyorum? Yani meselemiz bizim şu bu noktasına takılıp kalma meselesi değil. Zannediyoruz ki şeytan sapıtmak istediği insanlara getiriyor bir putu, tapın buna diyor. Tapın bu putu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor veda hutbesinde? Artık puta tapınma ihtimaliniz yok diyor. Gitti, putlar gitti. Şeytana tapınmazsınız. Küçük zannettiğiniz şeylerle ayağınız kayacak buyuruyor. Kimse evine put getirmiyor. Put cebe banka kartı olarak giriyor. Cebe banka kartı olarak giriyor. Ondan sonra çıkıyor adam, diyor ki hocam dün biri çıktı diyor. Bugün medya dersi olsun dersimiz. Dedi ki şeytan taşlamaya gerek yok dedi diyor. Adam diyor hadis tefsir profesörüymüş diyor. Sonra dinledim, sinir küpü oldum diyor. Dedim onun kafasına fazla taş atmışlar, o onun için öyle dediği normal. Kabul. Sen ümmeti Muhammed'in 1400 senedir Resulullah'tan devraldığı bir ibadete hakaret edilen bir programı sonuna kadar nasıl izledin? Müslüman, nasıl izledin bunu? Hiç mi Allah'tan utanmadın? Nasıl o televizyonu fırlatıp atmadın? Hazreti Ali Efendimiz'in döneminde bir cinayet olmuş. Bir kafir, şimdi kafir demek de suç, gayrimüslim. Kafir, kafirlik hakaret. Bir kafir bir mümin öldürmüş. Mesela Hazreti Ali Efendimiz'e intikal etmiş. Adam öldürmedim diyor. O arada Hazreti Ali Efendimiz öldürmedim deyince adam şahit gelmesi gerekiyor. İtiraf etse mesele yok. Şahit getirin diyor. Arıyorlar. Bir tane şahit geliyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bunun şu Müslümanı öldürdüğünü gördün mü diyor. Gördüm diyor. Nerede gördün diyor. Sokağın ortasında ben gördüm, sokağın başındaydım diyor. Meseleye dikkat edin. Yemin eder misin gördüğünü? Gördüm diyor. Yemin ediyor. Sana bir soru soracağım diyor. Sen bir Müslüman öldürülürken niye gidip yardım etmedin ona diyor.

Anlıyor musunuz arkadaşlar ne dediğini? Adam hiç vicdan sıkıntısı hissetmiyor. Ben orada diyor, seyrettim diyor. Bağırsam üzerime gelirdi adam diyor. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük sünnetlerinden, haccın vaciplerinden bir tanesiyle istihza ediyor adam. Onunki normal. Senelerdir başına taş atılıyor adamı. Yeter ya, yok bu taşı benim başıma atmayın dedi. Adam normaldir. Sen nasıl seyrettin sonuna kadar bunu? Zannediyoruz ki bana tesir etmez bu sözler. Ben müthiş kavi Müslümanım. Ne alakası var? Allah sonumuzu hayır eylesin. Kardeşler, istiğfar ayakta tutan silahtır. İstiğfar etme ihtiyacı hissetmemek en büyük istiğfarı gerektiriyor. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah kadar estağfurullah diyeni duymadım diyor. Hangi günah için istiğfar ediyor? Bize örnek oluyor. Çok mu? Her şeyde örnek oluyor zaten. Hayır, hayır. Neymiş asas istiğfar meselesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz? Allah beni alemlere rahmet gönderdi de ben nasıl uyurum sabaha kadar diye daha çok bir hizmet etmediği için dinine ve peygamberliğine istiğfar ediyor. Biz nice cinayetleri gözümüzde gördüğümüz halde onu bile istiğfar meselesi kabul etmiyoruz. Kardeşler, son iki cümlemiz. Estağfurullah demek beni affet ya Rabbi demektir. Bunu Türkçe, İngilizce, Latince, Çince, Romanca neyce dersen de. Ama Resulullah'ın kullandığı cümleyi, aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın kullandığı cümleyi kullandın mı hiçbir sakıncası yok. Daha da makbul olur. Estağfurullah. Estağfurullah. İki şeyi vurgulayacağım. Birincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir toplantı yapıldığı zaman, 3 kişi 5 kişi ziyaret, ticaret, muhabbet, kalkarken istiğfarla kalkın buyuruyor. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Buna meclis kefareti duası deniyor. Oradan bu duayı okuyarak kalkanların Allah'ın izniyle o mecliste işledikleri günahlar silinir buyuruyor. Bu bir. İki, istiğfar serbesttir. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. 3 defa, 5 defa namazlardan sonra söylenebilir. Estağfurullah ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. En güzel istiğfar cümlesidir. Bir de seyyidül istiğfar diye bir dua var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de hadis-i şeriftir. Bu seyyidül istiğfar, istiğfarın en büyüğü demek. Yani bir Müslüman Kabe'ye gitse, örtüsüne yapışsa, beni bırakmadan, affetmeden ben buradan gitmem ya Rabbi dese, bu ne anlam ifade ediyorsa maneviyat açısından, seyyidül istiğfar duası da bu anlamı ifade ediyor. Elinizdeki broşürde seyyidül istiğfarın Arapça metni var, tercümesi var. Latincesi olmaz. Latincesini Latince söylersin. Yani Kur'anca yazıp Latince ile okumak doğru değil. Bu seyyidül istiğfarı bir kere okuyayım. Hepimizin zihninde yer etsin. Tabi bunu ezber biliyor olmamız çok güzel. Benim çocukluğumda, yani 45 yıl önce ben Kur'an okumaya başladığım zaman ilk alfabeyi çok iyi hatırlıyorum. Değişik bir elif cüzleri vardı. Harfleri tanıdıktan sonra ilk okunan dua Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. Rabbim kolaylaştır, önüme zorluk çıkarma ve en güzel şekilde bitirmeyi nasip et. Çocuk ilk defa bunu okurdu harfleri tanıyınca. Şimdi bilgisayar CD'sinden öğrenildiği için gerek kalmadı. Kolaylaştı. Duaya ihtiyaç kalmadı. Onu kaldırdılar elif cüzünden. Sonra alfabe bitince artık yazı okumaya başlayınca Seyyidül İstiğfar duası çocuğun karşısına çıkan ilk dua olurdu. Ondan sonra da Fatiha ve duaları okurdu. Şimdi modernizasyon gördük. Elif cüzleri de modernizasyona kurban gitti. Neredeyse elif cüzlerinde de kedi köpek resmi olacak. Çünkü televizyonlarda köpek, domuz, ayı resmi göre göre çocuklar domuz resmi olmayan elif cüzünden Kur'an okumaz oldular. Evet. Şimdi arkadaşlar, Buhari'nin rivayet ettiği bu Seyyidül İstiğfar'ı ezberleyip

20 defa, yatarken 60 defa, kalkarken 80 defa. Doya doya oku. Eski okumadıklarına say. Oku. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike ma istata'tu. E'ûzu bike min şerri ma sana'tu. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zenbi. Fağfir li fe innehu la yagfiruz zunube illa ent. Duası bu arkadaşlar, Seyyidül İstiğfar. Bunun manası çok dehşet bir şey. Bu Seyyidül İstiğfar'ın sırrı da ve ebu'u leke cümlesinde geçiyor Ali. Bu ebu'u kelimelerinde geçiyor. Tercümesini kısaca izah edelim. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen beni yarattın. Ben senin kulunum. Cümlelere dikkat edin arkadaşlar. Yani bunları söylese peygamber söyler işte. Yani bir iman tazeleme, yeniden kan alma mantığı var. Ben senin kulunum ve ben gücüm yettiği kadar sana verdiğim sözde ve seninle yaptığım anlaşmadayım. Yaptığım şeylerin kötülüğünden sana sığınıyorum. Üzerimdeki nimet bolluğunu itiraf ediyorum. İşlediğim günahları da itiraf ediyorum. Beni mağfiret et ya Rabbi. Çünkü senden başka beni mağfiret edecek kimse yoktur. Bu arkadaşlar, Türkçesi, Arapçası, Rusçası, Japoncası, uydurukça, aile lehçesi, Kürtçe, Lazca, nece biliyorsan her türlü söylenir. Ama peygamberin dilinde müthiş bir tat var. Onu kaçırmamak lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidül İstiğfar kardeşler, çocuklarımıza öğretelim. Kendimiz okuyalım. Yemekten sonra, yemekten önce vesaire okuyalım. Emin olun, samimi yürekten bunu bir kere itiraf etmek, senin mezarının başında 1000 tane ses sistemiyle milyon tevhid okunmasından iyi arkadaşlar. Vallahi iyi, billahi iyi. Bu kurtarır. Onlar ne yapar onu bilmiyorum. Peki bu Seyyidül İstiğfar, tabi sözünü ettiğimiz şartlarda, tiyatroda değil, sözünü ettiğimiz şartlarda okunması, itiraf edilmesi halinde ne kazandırır? Diyor ki sahibi, bunu akşam okuyan o samimiyeti, itirafı içinden söylediyse sabaha kadar ölürse cennettedir buyur. Arkadaşlar, böyle bol keseden cennet kimsenin bahçesi değil. Ancak sahibi orayı veriyor. Sahibinin temsilcisi de böyle söylüyor. O cennettedir diyor. Bu fırsatı kaçırmayalım. Başka bir hadisi şerif, onu broşürde göreceksiniz, bir dua tavsiye ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu okyanuslar kadar günahın sahibi olsa Allah onu affeder buyuruyor. Ama samimiyet istiyor, o kadar. Kardeşler, hatırlıyorsunuz değil mi? Adam 99 kişiyi öldürmüş. Nereden de 99 rakamını bulmuş? Allah bilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis-i şerifte söylüyor. 99 kişiyi öldürmüş. Gitmiş bir hocaya, İsrailoğullarından. Ya o demiş, ben 99 kişiye karıştım. Ne yapacağım demiş. Utanmıyor musun? Bir de bana geldin. Terbiyesiz herif demiş. 100'e tamamlamış rakamı. Onu da öldürmüş. Başka birine gitmiş. Ya o demiş, 99 kişi öldürdüm, gittim bir hocaya, sinirlendirdi, ben onu da öldürdüm demiş. Ne yapacağım demiş. Adam bakmış, bu 101'i tamamlayacak bir tipe benziyor. Bak demiş, senin sıkıntın senin katillik damarında değil, ortamın kötü bir ortam. Bu diyarı terk etsen yavrum demiş, git buralardan demiş. Nereye gideyim demiş, bir yer ismi söylemiş ona. Git, orada iyi insanlar yaşıyor, sen burada durdukça bu rakam büyüyecek demiş. O da bu söze inanmış. Adam hem kendini kurtarmış hem ona iyi bir yol tavsiye etmiş. Kardeşler, Resulullah'tan duyuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam inanıyor bu söze, kalkıp gidiyor. İşte 100 kilometrelik bir mesafeye gidiyor. Eceli geliyor, bunu yol ortasında buluyor. Ecel vakti gelince Azrail aleyhisselam geliyor. Azrail aleyhisselam gelirken arkadaşlar, ambulansıyla geliyor. Ya iyilik meleklerini getiriyor, onlara haber veriyor, gelin diyor, İyi bir insanın ruhunu alacağım, ya da kötü bir insansa ruhu alınacak olan, o ambulansı çağırıyor. İki türlü ambulansı var.
Azrail

0: Aleyhisselam iki grubu da çağırıyor. Gelin hanginizinse alın bu adamı diyor. O kabzetme işini yapacak, gerisini alacaklar. Kardeşler, bu melekler tartışıyorlar. Biri diyor ki 100 kişinin katilinde sizin hakkınız yok, bırakın onu bize diyorlar, alıp cehenneme götürecekler. Öbürleri diyor ki 100 kişinin katili olabilir, bu Allah'a dönmüş birisidir diyorlar. En sonunda bir tanesi hakemlik yapıyor meleklerin, diyorlar ki o zaman şöyle bir karar verelim, ölçelim bulunduğu nokta nereye yakın, cinayet işlediği yere yakınsa sizin olsun, gideceği yere yakınsa bize geldi kabul edelim. Kardeşler, burada tabiat duruyor, fizik kanunları duruyor. Adam cinayet işlediği yere daha yakın. Allah Teala onun bulunduğu yerdeki toprağı küçültüyor, melekler ölçünce gideceği yere yakın görünüyor. Yüzüncü cinayetinden sonra Müslim'deki hadisi şerifi hatırlayalım. Ne dedi ona Allah? 100 kişi de öldürdüysen kime geleceğini bildin ya, gel dedi. Allah budur. Allah hangi yerde Kur'an'da gafur kelimesini kullandıysa, gafur affeden, örten demek, gaffar işi gücü örtmek olan demek, nerede gafur kelimesini kullandıysa peşinden rahim kelimesi de var. Çünkü o rahimdir, kuluna acıyor, kullarını yakmak istemiyor. Bu Allah'ı bırakıp o bu eğlencede vakit ayıramayız arkadaşlar. Gafur ve rahim olan Allah'ımız bizi bekliyor. Penceresini kapatan, yani istiğfara yapışan, balkon kapısını kapatan, yani estağfurullah diyen batmaz Allah'ın izniyle. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ey

0: 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey aya bin yerinden bağlı, kendini özgür sanan kölen. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki bin kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarları. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış. Ve sirilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, güzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk. Ey ayağa bin yerinden bağlı köle, ayağa kalk.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

feyetun oluşlar, bitişler. Dönükte duran şu günler, geceler, seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler, bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

çıkmış hal dilinden, söz olmuş hüner. Alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var, yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar, açmış gam yükünü intizar eyler.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya mütekebbir,
2: mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvere kulûbena bil îmân ve hedâna lil İslam. Ve salatu ve selamu alâ men arsalehu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

وَمَنْ اِهْتَدَى بِهَدِيهِ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ İnşallah hayırlara vesile olur. Bugün nasip olursa hilelerin akde tesirini, yine faiz akdi ile ilgili bazı bilgileri paylaşacağız. Sonra kira akdine geçeceğiz nasip olursa. Yalnız söze başlamadan evvel bir şey söyleyeyim. Hile kelimesi Türkçe ile Arapçada farklı manaya kullanılıyor. Kelimenin birbirine bağı var ama ne yazık ki Türkçe'de hile kelimesine kötü mana kazandırılmış. Hile kelime olarak çıkış çaresi bulmak, kurtuluş çaresi bulmak demek. Ama bizde tamamen olumsuz bir manaya kazandırılmış bir şekilde. Olumsuz işlere çıkış çaresi bulmak manasına gelmiş. Burada da yani Türkçedeki manaya hilelerin akde tesiri diye bu manada kullanıyor, bu manada söylüyoruz. Pekala, hileler akde tesir eder mi veya geçici sayılır mı? Yani her nevi, yani hilelerin 5000 türlüsü var. Saymakla da bitmeyecek kadar var. Bunun içerisinde domateslerin güzelliğini, elmaların güzelliğini öne yığmak, çürüklerini arkaya saklamak, ufak tefeklerini yağmur yığmak, bunun gibi hileler bir dünya olduğu gibi bunun daha ciddi boyutlarda olanları var. Bunlar akde ne oranda tesir ederler? Bunu hatırlatan birkaç kelime söyleyeceğiz inşallah. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Hileler genellikle bir fiil yoluyla yapılır. Fiil yoluyla yapılan hile diyorsunuz. Fiil yoluyla yapılan hile. Şimdi örnekler izaha tesirlidir. Yardımcıdır ve genelde yardım eder. Ne gibi fiil yoluyla yapılan hile? Unuttuk ama kaynakta olanı söyleyeyim, sonra ben paylaşacağım. Misal olarak adam, yani mesela şöyle yazın, sonra izah edeyim ben. Not tutuyorsun hala. Su biriktirilen su değirmeninin satışı deyin. Şöyle diyeyim. Su değirmenleri onu ütmek içindir. Biz değirmenleri falan unuttuk artık. Öbürünü de bilmiyoruz da. Adam derede su azalmış. Su gelmezse su değirmeni çalışmaz ki. Su gelecek ki bir de onu biliyorsunuz dereden ayırırlar. Ayrıca bir bendin içerisine alırlar. Sonra yaklaşık yüksekten aşağı hızla düşürürler. Düşen su değirmenin çarkına çarpar. O çarkı döndürür. O çark da değirmenin taşını döndürür. Kısaca böyle çalışır. Pekala, değirmende derede su azalırsa değirmenin bendinde de su azalır. Dolayısıyla bizim taş dönmez. Adam artık değirmende su azalınca, oradan buradan dereyi sağa sola çekince adam ne yapıyor? Kendine ait bir gölette su biriktiriyor yukarıda. Değirmene satacağı zaman, müşteriye göstereceği zaman bendi yukarıdan açtırıyor. Taş gürül gürül dönüyor. Sonra satıyor. Sattıktan sonra ortaya çıkıyor ki su biriktirmeden bu değirmen düzenli çalışmıyor. Derenin suyu yetersiz gelmiyor. Ne yapmıyor? Müşterinin gözünü yaptığı fiille boyamış oluyor. Bu öğrendikten sonra satıcı muhayyerdir. Dilerse değirmeni iade edebilir. Çünkü hile yoluyla karşı tarafı kandırma var işin içinde. Bir örnek daha yazın. Bu daha cazip. Daha dünya kadar var. Siz de bulabilirsiniz. İçini doldurabilirsiniz. Suni yollarla müşteriyi çok gösterme. Bunu en iyi işportacılar yapardı. Yeni bir işportacı gelip de, eskiden Beyazıt Meydanı'nda çok işportacı vardı. Şimdi ortadan çoğunu kaldırdılar. Diğer işportacılarla onlar ahbap olmuşlardı artık. Yeni birisi gelince, işporta tezgahını açmaya başlayınca uzaktan bulunanlar, birkaç işportacı hemen gelirler. Oradaki malları ne açıyor, ne yapıyor bilmiyorum, karıştırmaya başlarlar. Millet gören millet de oraya gelir. Millet çoğalınca yavaş yavaş işportacılar, herkes tezgahının başına gider. Müşteriler artık işin başında kalırlar. Şey olarak müşteriyi çok, bunu çok yaparlardı. Ama bunun daha orijinalleri var. Semtini söyleyeyim mi? Belki bilen vardır. Bir semtte lokantacının bir tanesi diyor ki, çevredeki dükkanları geziyor. Olan bir vakayı anlatıyorum. Çevredeki dükkanları geziyor. Ya diyor, kaç yıllık arkadaşız diyor. Birbirimizden haberimiz yok diyor. Ben lokanta işletiyorum diyor. Yani içinizde gelen var, gelmeyen var diyor. Ama diyor, öğleyin şu kadar yemek hazırlanıyor. Yemek hazırlandıktan sonra belli bir saat sonra müşteriler çekiliyor. Elimde bir sürü malzeme var diyor. Ben bunu dostlara versem ne olur diye düşündüm diyor. Kısaca diyor, saat 2 2.30'a kadar diyor. Benim lokantada iş çok oluyor. Uğraşamayız doğrusu diyor. Ama 2 2.30'dan sonra eğer karnınız acıkırsa ederse lokantamızın kapısı açıktır diyor. Ne isterseniz gelecek size diyor. Bu dostluğun bir karşılığı olsun. Şöyle olsun, böyle olsun, insanları ikna ediyor. Tamam, yemek yemeyin diyor. Siz işinizle uğraşın. Saat 2.30 oldu mu ben ne yemek isteyeyim? İki oldu mu? O ikiden başlayabilirsiniz. Adamlar hayret ediyorlar, takdir de ediyorlar. Demek ki şey var vesaire vesaire. Ondan sonra saat 2'den sonra bunlar işte ne ısmarlayacaklar ısmarlıyorlar. Orası istiyor, burası istiyor. Her tarafa yemek hakikaten geliyor. 10-15 gün böyle devam ediyor. 15 gün sonra işin aslı çıkıyor. Adam lokantayı satılığa çıkartmış. Gelen adama da şöyle anlatmış.
Saat 2'ye kadar.

zaten orası dolu oluyor. İkindiden sonra da bizde telefon yağar. Yani dış satışlar başlar. Oraya yemek gider, buraya yemek gider. En az o kadar da lokantadaki müşterinin bir iki katı da dışarıda var. Reklamı böyle yapıyor. Adamı da getirip 2-3 gün oraya oturtuyor. Hatta saat 2 oluyor, 2:30 oluyor, telefonlar yağmaya başlıyor. Oradan şey, buradan şey. Oraya yemek, buraya yemek, oraya poşet, buraya poşet. Dükkan müthiş çalışıyor. Adam 15 gün sonra dükkanı satmış. Sattıktan sonra bir daha yemek gelmez olmuş. Gelmez olunca bilmem ne olunca işin aslı ortaya çıkmış. Adam bunları dükkanın lokantayı satışı için kullanmış. Vesaire vesaire. Alın size fiil yoluyla hile. Kısaca olur muymuş? Oluyor. Millet fena değil yani. Bu zekayı doğru yolda geliştirseler inanın çok şey olur. Ama geliştiriyor. İki, yalan söyleyerek hile. Örnek, bu mala şu kadar verdiler vermedim. Çuvalla. Bu malı şu malzemeden yaptırdım. Bu mal şu ülkenin malı. Nokta nokta nokta. Şimdi bu mala şu kadar verdiler vermedim. Bunun dahası var. Yani bu malı bu fiyata asla hiçbir yerde bulamazsın. Ben şöyle ediniyorum da şöyle oluyor vesaire. Bunun dünya kadar şeyi var. Takılıyorum bir zamanlar. Tabii üçüncü köprü yapılacak. Üçüncü köprünün de yolu devam edecek. Üçüncü köprünün yolları nereden geçer? Biz haber aldık. Üçüncü köprünün yolu buradan geçecek. Arsaların fiyatı da bir ona göre. Arsaların satışları da ona göre hızlanıyor. Şimdi ondan sonra yani bu arada daha kimsenin haberi yok. Ankara'da bir arkadaş var, bilmem imar müdürlüğünde, bilmem nerede, oradan bize haber geldi. Kısaca bakıyorsun, bütün tepelerde sadece o değil, o ihtimalli tepelerin hepsinde emlakçılarla ne kadar müşteriler dolaşıyor. Ya diyorsun sen kimsenin haberi yok diyorsun ama dedim şu karşıda gezenler bir tanesine takıldım latif olsun diye şu gezenler ne? Onlar niye geziyor? Onlar daha tam aslını bilmiyorlar. Onlar tahmin yürütüyorlar. Biz şöyle şöyle haber aldık. Şimdi tabii üçüncü köprünün yollarında gezdiler. Onlar üçüncü köprünün yollarında gezerken İzmit Körfezi'ne karşıya geçen bir köprü de çıktı. Hemen onun yollarında gezmeye başladılar. Tabii onun uzantısında Karamürsel'de ondan Bursa tarafına doğru emlakçılar hep birden oraya koşuştular. Tabii onlar oraya koşuştururken Tayyip tuttu bir dakika İstanbul Kanalı çıkarttı. Yürü ya bütün emlakçılar İstanbul Kanalı'nın çevresine. O da yetmedi. Nasıl diyeyim? Üçüncü havaalanı haydi oraya. Kafaları döndü neticede ortada. Bir de yeni şehir kurulacak oralara falan filan derken her tarafa koşuştular. Herkesin kendinin haberi var, bilmem ne var. Ama netice itibariyle yani öyle şeyler anlatıyorlar ki müşteriye hakikaten inandırıyorlar. Tabii doğruluk payı olan da var. Doğruluk payının üzerine kurgu olan da var. Söylemeden satın alıp ortaya çıkanlar da var. Şu da şu da var, bu da var. Buraya istimlak gelecek diyen de var. Yeşil alan gösterip satın alıp satın alır almaz yeşil alandan çıkaranlar var. Ve benzeri ne yazık ki bütün bunlar ticari hayatın içerisinde dönüp dolaşıyor. Ama bakınız ticari hayat bu nevi hilelerle iç içe olunca değerini kaybediyor. Bununla uğraşan insanlar da değerini kaybediyor. Bu sefer işte ticaret lekeli oluyor. Dediğimiz gibi halbuki ticaret yani hayatın devamı için en az tarım kadar önemli olan, birçok hayat kadar önemli olan bir unsurdur. Çünkü dünya kadar mal ticaret ehli sayesinde bir beldeden bir beldeye, bir ülkeden bir ülkeye gidiyor, insanları buluyor. Bir de vaktiyle elhamdülillah o devreyi bir hayli geçirdik. İnşallah daha da geçiririz. Bu ithal malı deyince akan sular duruyordu. Sanki ithal mallarının hepsi iyi veya hepsi şey, sanki ondan daha kalitesi yapılamaz. Bu şuradan geldi, buradan geldi diye de akan sular duruyordu. Şimdi Çin malı deyince başka şey söylenmeye başladı. Çin malı olan başka ülkelerin malı diye takdim edilmeye başladı. Bu tip hatalar da çok yapılıyor. Bir de bu nevi malların üzerine, Çin mallarının üzerine bir bakın. Bazen Çin malı yazmıyor. Ne yazıyor? Bilmem ne üslubuna göre yapılmıştır yazıyor. Bilmem işte Japon stili diyor, bilmem ne stili diyor, Belçika stili diyor falan. İsviçre stili diyor. Oraya Çin malı olduğunu yazmıyor. Yapan Çin. Ama oraya öyle bir kelime yazıyor ki şimdi Mazda'nın parçasını, araba parçası üretiyorlar. Aynı Mazda'nın yazı stiliyle Mozda yazıyorlar. İşte daha yani uzaktan bakıyor hiç dikkat etmiyorsun. Sonra kelimeye bakıyorsun. Mazda değil ki Mozda. Şuydu buydu. Bütün bunlar hep neydi? Hilali satış çerçevesinin içerisine girer. Bir de üç diyorsunuz. Üçüncü şahısların hilesi var. Bu da sık kullanılıyor. Şimdi üçüncü şahısların hilesi daha ziyade nerede görülüyor? Açık artırmayla açık eksiltmelerde görülüyor. Adam açık artırmaya oturuyor. Malı satışa çıkarıyorlar. Açılış fiyatını ilan ediyorum diyor. Adam 80 diyor. Bir bakıyorlar oradan bir tanesi 85 dediyse tamam. Devreye henüz girmiyorlar. Ama hiç kimseden ses çıkmıyorsa 85 diyor adam bir tanesi bağırıyor.
Oradan öbürü 90 diyor.

derken diye millet tutuşuyor. Tutuştuktan sonra bunlar geri çekiliyor. Millet tamam. Millet durgunlaştıkça bir rakam artırıyorlar. Ortalık kızıştıkça geri çekiliyorlar. Ve neticede de rakamı yükseltebildikleri kadar yükseltiyorlar. Bu veyahut da düşürecekleri kadar düşürüyorlar. Bu nevi ayak oyunları çok doğru ayak oyunları değildir. Yani bu maalesef sık yapılıyor. Açık artırmalarda en çok bu uygulanıyor. Satışlarda da bu uygulanıyor. Araba açık artırım satışlarında sık sık uygulanıyor. Bazen de bundan daha ötesi yani açık eksiltmelerde genellikle şirketler arası açık eksiltmeyi biliyorsunuz daha çok ihalelerde ve benzeri şeylerde yapılır. Büyük işlerde yapılır. Oralarda tehditler de devreye giriyor. Bütün bunlar nedir? Caiz değildir. Ya akdede büyük oranda tesiri vardır. Kampanyalı satış caiz yani. Kampanyalı satış caiz. Yani bu sefer ne yapıyor? Ne zaman zaman bu ateşleyici bu tip şey olabilir. Bilgi verilen bilgi doğru olmak şartıyla güzel de bir şey. Şu var. Yani fiyatı aşağıya doğru çekerek esasen kampanya veya ek hediye vererek ne yapıyorsun? Cazibiyetini artırmaya çalışıyorsun. Sürümden mesela fiyat aşağı çekmeden insana ne kâr oluyor? Diyelim ki yani bir malı 100 liraya satıp ondan 20 lira kazanacaksan, 10'ar lira kazanıp da 3 mal satarsan 30 lira kazanırsın. Yani bu şekildeki bir ateşleme yapmak için, sürümden kazanmak için ne yaparsın? Kampanya yapabilirsin. Bunda sıkıntı yok. Mesela yani alış hedefi olmayan veyahut da iş yapma hedefi olmayan insanların devreye girerek suni olarak fiyatı yükseltmeleri. Çünkü alış hedefi varsa bir şey diyemiyorsun. Ne oluyor? O hile değil. O da almak istiyor. İstediği fiyatı yakalamak istiyor. Ama alış hedefi yoksa devreye girmesi ve fiyat artırması nedir? Bir hiledir. Bu doğru değildir. Şimdi riba diyorsunuz. Parantez içinde faiz. Şimdi kira akdi diyorsunuz o zaman. Kira akdi. Ben de hatırladım. Ribayı ikiye ayırmıştık. Ribel fadıl, ribel nesiye diye. Tamam. Şimdi birkaç kelimeyle söyleyelim yani neticede. Çok da detayına ben de girmeyeceğim ama bazı şeyler. Şimdi Cenab-ı Allah ayet-i kerimede bunu yazdığımı yani hatırlıyorum ama şey ahallallahu'l bey'e ve harrama'r riba buyuruyor Cenab-ı Allah. Ama şimdi şöyle şöyle diyelim. İlk önce yine onu daha önce de vurgulamıştık. Bir şey daha vurgulayalım. Bu fiilin işlemin adı. Yani parayla direkt para araya hizmet girmeden araya başka mal ihtiyaç giderici bir mal girmeden paradan para kazanmanın yoluna biz ne diyorduk? Faiz diyorduk. Şimdi şöyle diyelim. Yani bu cemiyet hayatına ne yazık ki hizmet etmez. Cemiyet hayatının enflasyonun temelinde bu yatar. Hadise-i şişirir. Bu yüzden dolayı ne demiştik? İslamiyet bunu istemiyor demiştik. Çünkü fiyatları karşılıksız kabartma yapıyor. Her şeye rağmen bu nedir bizde? Haramiyetinin şiddetine rağmen batıl akit değildir, fasit akittir demiştik. Fasit akit neydi? Tamir edilebilir akitlerin adıydı. Nasıl tamir edilir bir haram akdi, bir faiz akdi? Faiz olan bölümünü makaslar atarsanız gerisin geri dönerseniz tamir olur demişti. Ama buna rağmen Kur'an-ı Kerim'de haramiyeti en şiddetli olan belki nedir? Faiz akdidir. Asıl adının da faiz olmadığını, riba olduğunu söylemiştik. Riba bu şekilde tarif edilir. Devlet eliyle faiz işlenmeye başlandıktan sonraki 1900'lü yıllarda ne yapılmıştır? Riba kelimesinden herkes, bütün Müslümanlar nefret ettiği için onun yerine faiz kelimesi bulunmuştur ve oturtulmuştur. Faiz kelimesi nedir? Dolup taşan demek. Bereketlenen demek, artan demek. Yani bakınız ne oluyor? Su bir kaba doluyor, doluyor, doluyor. Sonra taşmaya başladığı an o taşıntıya neden faada denilir, faiz denilir. Bu da ona benzetilmiştir, bu kelime kullanılmıştır. Arap aleminde faiz de demiyorlar, faide diyorlar. Fayda getirdiği fayda manasına kullanıyorlar. Biz böylece faiz kelimesini kirletmiş olduk. Araplar da faide kelimesini kirletmiş oldular. Yani bütün bunlar faizi temizlemeye, ribayı temizlemeye yetmedi. Diğer kelimeler de kirlenmiş oldu. Ayet-i kerimelerdeki şu vurguyu hatırlatayım. Ondan sonra yolumuza devam ederiz belki. Haramiyeti vurgulandıktan sonra ya eyyühellezine amenu takullaha ey iman edenler. Allah'tan korkun, takva içinde olun. Ve deru ma bakiye miner riba, ribanın kalanını yani faizlik teşkil eden o bölümünü bırakın. İn kuntum müminin, eğer hakikaten müminseniz. Bu ifade bile sırf ağırlık için yeterlidir. Yani bir neredeyse faiz muamelesi konuyor. Öbür kefenin öbür ucuna insanın imanı konuyor. Gerçekten müminseniz, iman ehli, iman sahibiyseniz şu faizin o bölümünü bir terk edin vurgusu yapılıyor.

Lekum re'si maliniz. Yani yatırdığınız ana para sizindir. Size aittir. La tazlimune ve la tuzlemun. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Zulmettiğiniz insan neticede sizin kardeşinizdir. Siz faiz alarak bir insana zulmediyorsunuz. Zulmettiğiniz insan neticede sizin kardeşinizdir. Kendinize gelin, dikkat edin. Bilmiyorum geçen ders mi ama daha evvel ben hatırlıyorum, bu misali verdiğimi hatırlıyorum. Yani bir insanın 1.000 lirasını faize verse, %2,5'la verse, %2,5 faiz yok. Son gayretlerle %10 barajını yine aştı. Ya öyle diyelim. 2,5 şey diyoruz. 2,5'unun faize verse 1.000 liranın 2,5'u nedir? 25 liradır. Ertesi yıl bu zenginin 1.050 lirası olur. Faiz kazanmadığını düşün, adamın eksi 25'i olur. Aradaki fark ne diye çıktı? Rakam olarak bir yıl önce aradaki fark, zenginin 1.000 lirası vardı, fakirin 0 kuruşu vardı diyelim. Bir yıl sonra ne olmuş oldu? Fakir eksi 25'e düştü. Zengininki 1.050 oldu. Yok, 1.025 oldu. 1.025 olunca aradaki uçurum geçen sene 1.000 liraydı, şimdi 1.050 lira olur. Anlaşıldı? Çünkü öbürü artık eksi de. Şimdi aynı şey zekat olsaydı. Zekat %2,5 olduğu için aynı rakamı verdim. Zekat olsaydı ne olacaktı? Zengin fakire %2,5'unu verecekti. Yani 25 lira verecekti. Bir yıl sonra bu zenginle bu fakir arasındaki fark ne olacaktı? Fakirin artık 25 lirası var. Zenginin 975 lirası var. 975 liradan 25 çıkar. Aradaki uçurum 950 liraya düşmüş olacaktı. Faiz sistemiyle zekat sistemin arasında ne fark var? 1050 eksi 950, bir yılın içerisinde rakamlar aynı olsa 100 lira fark var. Yani birisi o kadar fakirle zengini birbirine yaklaştırdı, diğeri o kadar uzaklaştırdı. Böyle bir. Bu rakamı %2,5 değil, %10'a, %20'ye, bu ülkede faiz resmi dilden %138'leri buldu. 138'in sadece resmi mi gayri resmi mi olduğunu bilmiyorum. Yakında gözüme takıldığı için. Yani kesinlikle %100'ün üzerine bu ülkede bir yılda %100'ün üzerine faiz çıktı. Hatırladığım kadarıyla resmisi 112 lira kadar çıktı. Gayri resmi ise 138 lira kadar çıktı. Bir yılın içerisindeki rakamı söylüyorum. Şimdi bu uçurumun böyle olduğunu düşününüz. Bu hadisenin sadece matematik tarafı. Öbür tarafta ne var? Bir insan eğer parasının üzerinde fakirin hakkını düşünüyor, zekat veriyorsa, o insan artık bu şuuru kazanan bir insan, batıl yoldan, haram yoldan para kazanamaz. Allah'ın hakkını düşünüyorsa helaliyetini de düşünür. Çalıştırdığı insana ona göre muamele eder. Ona göre eşya satar, ona göre ihtiyaç giderir. Muhtaç olan bir insanın o muhtaciyetinden istifade ile ondan yüzde şu kadar faiz alabilen bir insan ondan sonra haram helal çizgilerine dikkat etmez. Bu neye sebep olur neticede? İki tarafın fakirin zengine, parası olan insana olan nefretini kamçılar. Yıllar yılı sosyalizm bundan geçirmiştir. Parası olanların parası olmayanları ezmesi ve onların sırtından hala para kazanmaya devam etmesi sebebiyle nefret patlamaları olmuştur. Bu patlama komünizmi getirmiştir. Komünizmde mülkiyet hakkı yoktur, insan hürriyeti yoktur, sıkıntılar vardır. Giderek giderek bunun meydana getirdiği patlama yeniden kapitalizme dönüştürmüştür. Kısaca dünyada bir tahterevalli kurulmuştur. Bir taraftan millet usanınca öbür tarafı havaya kaldırılmıştır. Diğer taraftan usanınca öbür taraf. Bu tahterevalli yıllar yılı böyle oynamış gitmiştir. Halbuki zekat veren insan helalinden kazanmaya riyet ediyorsa kendisine bakan insan şöyle diyecektir. Bakın şöyle bir iş. Yanında şu kadar insan çalıştırıyor. Kazandığının da zekatını veriyor. Çalıştırdığı işçiye de ücretini veriyor. Bu sefer içinde biriken o duygu, o yıldırım, o elektrik yükü yere inmeye başlayacaktır. Bu da cemiyetin hayatının içerisinde insana dostluk getirecektir. Bir de şöyle düşünün. Burada kazanan patron, işçi, şu, bu bilmem ne hayatın içerisinde böyle bir hiyerarşi kendiliğinden vardır. Ama bu insanlar bu hayattan sıyrılınca İslami bir ülkeyi düşünün. Gidip de camide yan yana fakirle zengin yan yana durunca, beraber tekbir getirip beraber namaz kılınca, beraber secdeye gidip beraber dua edince o insanların yakınlaşmasını düşünün. İslam'ın istediği budur. Keşke böyle bir dünya olsaydı, böyle yaşansaydı. Dolayısıyla insanlar ne kadar değişirlerdi. Faizin sebep olduğu hadise bu. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın yasaklık derecesi de bu. Yine Cenab-ı Allah'ın hatırlatmasıyla faizi de herhangi bir ticaret akdine benzetmek de yanlıştır. Çünkü körükleyicidir. Ama faiz de en çok uygulanan riben nesi edir demiştik. Onların tarifini vermiştik. Şimdi

0: Altın ve gümüşlerle ilgili de vermiştik. Üzerine sorunuz varsa cevaplandırayım. Çünkü daha bir hayli detayı dalı bu da şu su bu su vardır. Onların içerisine doğru girmek istemiyorum. Çünkü öyle girince konular bitmez. Şimdi Allah razı olsun. Bu aynı zamanda yine üzerinde durduk ama yani bazen sorulan sorular sebebiyle de duruyoruz. Hangisinde durduğumu ben ders sebebiyle mi değil de kaçırıyorum. İnşallah bir başka şeyi daha bize hatırlattı. Şimdi şöyle diyeyim. Su parası vaktinde ödenmediğinde üzerine konan meblağ normalde faiz değildir. Ama faizleşebilir mi? Faizleşiyor. Normalde geç ödemenin cezasıdır. Böyle bir durumda İslam iyicesi nasıl olurdu bunun? Vaktinde ödenmeyen bir meblağ başka bir yöntem bulunarak yani karşı şahsı vaktinde ödemeye icbaren başka yöntemleri bulunabilirdi. Ama hakkı nedir diye soracak olsanız. Ödeme günü diyelim ki Ocak ayının biri. Ocak ayının birinde ödenmesi gereken bir şey 6 ay sonra ödenecek olsa bu zaman diliminin içerisinde yaptığı değer kaybı ödenebilir, ödettirilir. İslam sadece bunu emrediyor. Anlaşıldı? Bundan ötesi haksız bir cezalandırma kabul edilir. Ama bu haksız cezalanmada toplu olarak millet bunu yaparsa bu sefer işte sular idaresi ve edaricilikle uğraşan müessese de yara alabilir. Bunu yani bu şekilde faize benzeyen zaman zaman da adına şu kadar faiz de diye ifade edilen bir ödeme şeklinden, cezalandırma şeklinden bir başka cezalandırma şekli. Mesela diyelim ki bu üç kere tekerrür edenin, üç kere nasıl şimdi oyunda faul yapanı 2-3 maç oynatmıyorlar, 3 gün suyu kesilir, bilmem ne gibi başka bir sistem bulunsa daha doğru bir davranış yapılır. Bunu ödemeye icbar edilmesinde fayda var. Aksi haksızlıktır, yani bir nevi haksız kazanç olmuş oluyor. Çok doğru bulmuyorum. Ama direkt faiz hedefli veya faiz beklentili bir şey değil, doğrusu da o.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Ya Rabbi, bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
9: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda erişti.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Bu aynı zamanda yine söylemiştik, borçlarda da böyledir. Yani ben senden bundan 10 yıl evvel 10 bin lira aldıysam, bu 10 bin lirayı bugün 10 bin lira olarak ödersem bu bir haksızlıktır. Çünkü 10 bin lira aynı 10 bin lira değil. Aradan geçen bir zaten kullanma hakkını 10 yıl bir kaybet. Normalde İslamiyet bu iyiliktir, dosta iyiliktir. Yapılan yardımın bir karşılığıdır diyor. Ve bu Cenab-ı Allah katında bunun ecri beklenmelidir. Ancak her dünyevi muamelenin sevabı veya ikabı, karşılığı, cezası ahirete bırakılmaz. Yani kimseye borcunu ödemiyorsa bunda borçtan hakim diyemez ki vazgeç. Ahirete kalsın, Cenab-ı Allah işte müstahakını versin. Hakimin böyle deme yetkisi yoktur. Hakimin vazifesi dünya hayatındayken o soruyu bitirmektir. Bu 10 bin lirayı alıp sahibine vermektir. Başka neyi bitirmektir esasen? Bu 10 bin lira 10 yıl içerisinde ne kadar değer kaybetti? Bu 10 bin liranın 10 yıl önce yaptığı şeyleri, alabildiği malları bugün kaç bin lira alıyor? Diyelim ki 13.700 lira alıyor. Hakim der ki bunun hesabını yaptırır. Sen 10 bin lirayı 13.700 lira ödeyeceksin. Çünkü bu kadar para o günkü 10 bin liraya denk geliyor der. Bunda Ebu Yusuf'un açık fetvası var. İmam Muhammed'in de bunu destekleyen cümleleri var. Şimdi İslam hukukunda biliyorsunuz la darara ve la dirar diye bir kaide var. Bir Müslüman ne başkasına zarar verme hakkına sahiptir, ne de başkası kendisine zarar verdi diye zarara zararla karşılık verme hakkı vardır. Ne ilk başlayan zarar veren o olmalıdır, ne zarar gördü diye zararla karşılık veren o olmalıdır. Hadis-i şerifte böyledir. Yani kaide şudur. Zarar gören tazmin ettirilir. Zarar veren tarafından ona tazminat ödettirilir. Tekrar ediyorum. Misallendiriyorum şimdi. Sen benim tuttum da hayvanımı öldürdün diye gidip ben senin hayvanını öldürme hakkına sahip değilim. Ne yapılır? Benim hayvan sana ödettirilir. Birisi geldi benim camımı kırdı. Kısas olsun diye gidip ben onun camını kıramam. Ne yapılır? Benim camım ona ödettirilir. Herhangi bir zarar verdiği zaman bu zarar tazmin ettirilir. Kaide, prensip ve budur. Şimdi burada da bir insanın 10 bin lirası erime yaptı, diyelim ki 7 bin liraya, 8 bin liraya düştü. Onun üzerine veyahut da o 10 bin liranın bugünkü gördüğü değeri hangisi görüyorsa o meblağa ulaştırılır. Ancak bu yüzden dolayı bazı kişiler diyorlar ki enflasyon de bunun hesabı nasıl yapılır? Bunun enflasyondan. Enflasyon derecesine kadar ulaşan faiz faiz değildir. Bunun hata olduğunu söylemiştik. Enflasyon derecesinde olsa da altında da olsa faiz faizdir. Çünkü faiz ileriye yönelik, geleceğe yönelik bir akittir. Geleceğe yönelik sen bunu şu kadarla senden geri alırım dediğin an bu enflasyonun altında da kalsa, üstünde de kalsa, sağında da kalsa, solunda da kalsa bu faiz akdidir ve piyasaya tesir eder. Deminki dediğimiz ise geçmişe yönelik bir şeyin tamiridir. Bu insanın buna borcu vardı. Bu parada şu kadar erime oldu. Bu erimeyi bu insana tazmin ettiriyorsun. Bu doğrudur. Öbürü doğru değildir. Buradan enflasyonun altında kalan faiz faiz değildir anlayışını çıkartmak ilmi değildir, yanlıştır. Ekonomi bilmemelidir, ciddiyetsizliktir. Bu ikisi birbirinden farklı hadisedir. Bu sadece borç almada da olmaz. Vaktiyle ben eşkıyanın tekiyim, senin paranı gasp ettim. Yıllar geçti, tevbe ettim. Aradan bu zaman geçtikten sonra ben bunu nasıl ödeyeceğim? Bugünkü değerin üzerinden ödeyeceğim. Eşyalarda daima asıl ve doğru olan budur. Geçmişe yönelik hesap ile geleceğe yönelik bir akit birbirinin aynı değildir. 200'e satıyorsun. Bugünlerde zor satarsın. Bugünlerde iş tersine gidiyor. Bugün daha ucuza satmak zorunda kalıyorsun. Çünkü dünya piyasasında altın düşüyor. Şu anda maalesef son hadiseler sıkıntıya sebep olduğu için Türkiye'de yükseliyor gibi görünüyorsa da altın dünya piyasasında düşüyor. Çünkü Türk parasını düşürdüler bu sefer. Son hadiseler ona sebep oldu. Yine bunlar caiz. Yani almışın ve işte paran değerlenmiş. Yani evde paranın başına gelebilir. Yani senin Türk parası değerlenebilir. Veyahut da diyelim ki eve dolar almışın, dolar değerlenmiş. Veya işte euro almışın, euro değerlenmiş. Bütün bunlar olacak şeyler. Ama bundan sen birisinden dolayı kazanmıyorsun. Yani vardığı için piyasanın sarsıntıları sana kazandırıyor. İniş ve çıkışları kazandırıyor. Bu normaldir. Bunu ne ile yapmayacaksın? Akitle yapmayacaksın. Demin dediğimiz de o. Demin ki biz nereden dolayı bu insana eksik parayı tazmin ettiriyoruz? Akit, neyse piyasadaki değeri düştüğünden dolayı ettiriyoruz. Bunu biz akitle 10 yıl sonra şöyle ödeyeceksin desek işte bu faiz oluyor. İkisinin arasında fark. Yani şöyle diyeyim.
Ben akit yapsam, deminki verdim, ben 11 lirayı verdim. Arkadaşım bunu senden 2 yıl sonra 13.700 liraya alırım, gerisin geri alırım dediğim an bu akit olur. Bu faiz olur. Ama 2 yıl önce sen benden para almışsın, 2 yıl sonra ödemeye kalkmışsın. Bunu dedi ki nasıl ödenmesi gerekiyor diye düz sorusu edilse, bunu bugün 13.700 lira ödemelisin ki o günkünü dengelesin dersen olmaz. Anlaşıldı mı? Bu ikisinin farkı birbirinden anlaşıldı mı? Şimdi bunu demenize gerek yok. Yani, bu değer kaybı yaşarsa vereceğim derse olur, ama bunun üzerine yani yine de akit yapalım ama buna faiz diyeyim demiyoruz. Çünkü bunu normalde İslam hukukunda şart koymana da lüzum yok. Bu dediğim gibi yaşadığı kayıp zaten tazmin ettirilir. Şimdi ben de onu soracaktım, dedim soracaklar diye konuşurken zaten aklımdan geçti. Öğrenci kredileri bazen şu anda neye endeksliyorlar bilmiyorum. Bazen beyaz eşyaya endeksliyorlardı. Beyaz eşya artarsa eksilirse diye. Veya memur maaşlara endeksliyorlardı. Şu andaki endeksi neye? Enflasyon olarak mı şey yaptılar? Yani enflasyon olarak şey yaptılar. Yani bunda sıkıntı yok. Aynı şey. Bu belli bir oranda uğranılan zararı karşılamak içindir. Yani adını kötü koyuyorlar ama bunda faiz akdi ve faiz beklentisi, faiz yoluyla paradan para kazanma hedefi olmadığı için biz öğrenci kredilerinin alınmasının alınabileceği kanaatini taşıyoruz. İşte bu artırmanın yolu, yani ona sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani öğrenci olan alabilir ya. Şöyle demeyiniz, bakınız. Öğrenci biz genellikle neye göre hesap ederiz veya değerlendiririz? Ana babasının parasına göre. Öğrenci artık kendine ait bir ferttir. Dolayısıyla kendi zengin mi? Ona bakmalıdır. Şimdi millet hep anasına babasına sırtını sağlam yere dayıyorlar. Anasına babasına göre zengin oluyorlar. Alabilirler ya. Evet, noktaladık. Kira. Kira yazıyorsunuz. Parantez içinde icara. İcara. İcara verdim diyorlar ya. Esasen onunla ücret kelimesi aynı köktendir. İrtibat. Tabii. Ücret icarın karşılığıdır. Bir şey mi? Evet. Evet. Farklı manada.

0: kazanıyor giderek.
1: Bir de Türklerin eline geçince farklı mana kazanıyor. Şimdi bizimkiler Umre'ye hacca gittiklerinde bir yerden geçecekler, aradan geçecekler. Tabii adamlara yani müsaade edin manasına müsaade diyorlar. Arabistan'da müsaade yani Allah rızası için yardım edin manasına gelir. Biz de müsaade etmeyimiz farklı manaya kullanmaya başlamışız. Onlar farklı manaya kullanıyorlar. Şimdi şuradan başlayalım. Ücret. Biz fiyata ücret demeye başladık ama ücret normalde ücret menfaat bedelidir. İcara da belli bir menfaatin parantez içerisinde faydanın belli bir ücretle satışı demektir. Şimdi geri döndük zihnimizi yeniden bu bahtan yeniden dengeliyoruz. Her zaman insanlar mal satmazlar. Mal satıldığı gibi menfaat de satılır. Birisine biz aynın satışı diyoruz. Ortada gözle görülür, elle tutulur bir eşya var. Birisine menfaatin satışı diyoruz. Biz dükkanı kiralıyoruz. Dükkanı satın mı alıyoruz? Hayır. Onun menfaatini alıyoruz. Bu gözle görülüyor mu? Görülmüyor. Biz ondan faydalanıyoruz. Bir işçi tutuyoruz. Tamam. Akşama kadar bize çalışacak. Biz onun neyini satın alıyoruz? Kendini satın almıyoruz. Hoş onu köle etmiyoruz. Neyini? Bu işçinin menfaatini satın alıyoruz. İş kabiliyetini, ustalık kabiliyetini, beceri kabiliyetini. Sıhhi tesisatçı tutuyoruz. Bizim binanın sıhhi tesisatına düşecek. Akşamleyin evine gidecek. Ve benzeri. Veyahut da bahçıvan tutuyoruz. Bahçedeki fidanları budayacak. İşte sulayacak. Ondan su arka çekecek. Sıklarını alacak, otlarını yolacak, şöyle edecek, böyle edecek. Kısaca kendine düşen vazifeyi yapacak bir insan tutuyoruz. Bu insanın ne yapıyoruz? Menfaatini kiralıyoruz. Esasen kira da hem gayrimenkullerin kirası olur, hem aletin kirası olur, yazdıracağım onları. Hem de nedir? İş gücünün kirası olur. Kira bile kendi içerisinde tek değil. Yani birçok şey eşya kira olabiliyor. Satışlar da öyle. Mal satışı olabildiği gibi menfaat fayda satışı da olabiliyor. Bilgi ve kabiliyet satışı da olabiliyor. Hani insanlar doktorlara takılıyorlar ya iki tık tık bir fık fık ve 100 lira. 100 liraya da kalmıyor şimdi. Muayene ücreti benim bildiğim, yani bildiğimi söylüyorum. Benden daha fazla muayene ücreti 700 lira olanlar da var. Evet, bir muayenesi 700 lira olanlar var. O muayene adama tık diye iyi etse hadi verirsin de daha sadece hastalığın tespiti yönünden şey olur. Bir zamanlar bana bir araba gösterdiler. Bozuk Mercedes'e benziyor. Tarihi Mercedes'e benziyor. Ne kadar para versin dediler. O zaman da Mercedes'in fiyatı 70 bin. Dedim herhalde dedim 70 daha pahalı ki böyle söylüyorlar bana. Hadi dedim 100 bin verelim. Çık çık dediler. Daha vermem dedim. Çık dediler. Çık deseniz de vermem. Meğer fiyatı 300 binmiş. Rolls Royce'miş o. Fiyatı 300 binmiş. O zamanlar da 10 bin liraya bir araba alabiliyorsunuz. Yani şey olarak ben dedim buna 300 bin lira vereceğime 30, 10 bin liradan 30 tane araba alırım. Konvoy yaparım. Konvoyla giderim. Daha havalı olur. Şimdi onun gibi geri döndük. Şimdi bu ücret gayrimenkul kirası olabileceği gibi iş gücü virgül hizmet satın alma da olabilir. Şimdi şöyle diyelim yani eski kitaplarımızdan ibare aktaracağım. Bu defterinizde bulunsun da istiyorum. Görünce anlaşılsın istiyorum. Tırnak içinde yazıyorsunuz. Yani ilk önce şöyle deyin. Kaynaklarımızda kira şöyle tarif edilmiştir. Tırnak içinde şimdi. Cinsen yani cins olarak cinsen ve kadren malum bir menfaati muayyen bir zaman için başkasına satmaktır. Cins, miktar, zaman belli olduğu gibi bedel de malum olmalıdır. Tırnağı kapatıyorsunuz. Bir başka tarifle, zihninizde kalıcı olsun diye çeşitlendirdim. Bir başka tarifle icare üzerine akip yapılan menfaattir. Şimdi şöyle bir cümle yapıyorsunuz, izah edeceğim. İcareler, ma'kudun aleyh. Tat olsa yazardım, ne yapayım? Var, ma'kud. Nasrettin Hoca'ya ayın çatlat demişler, davet demiş. Ma'kudun aleyh itibariyle iki nevidir. İki nokta üst üste koyun da ma'kudun aleyhi bir çözelim. Ma'kudun aleyh ne demek? Üzerine akit yapılan şey demek. Bu hukuk dilinde ne diye kullanılıyor? Genellikle akit mevzuu diye kullanılır. Yani ben araba satıyorsam akit mevzuu nedir? Arabadır. Ev satıyorsam evdir. Ma'kudun aleyh dükkansa dükkandır. İş gücü ise iş gücüdür. Anlaşıldı. Üzerine akit yapılan şey demek. Ma'kudun aleyh. İkinci, anladık mı ma'kudun aleyhin ne olduğunu? Şimdi bir dedik. Bir. Gene ayın var. A'yanın menfaatleri üzerine yapılan icareler. Ayan demek gözle görülen eşya.

0: Var demek.
1: Tabi zihinliler latife olsun diye söylüyorum. Bu göz kelimesi garip bir kelime. Bütün dünyada aynı manalara geliyor. Aynı incelikler var. Şunun için söylüyorum. Göz, Türkçe'de göz. Arapça'da ayn göz demektir. Uluslararası bazı şey var dedim ya. Ayn Arapça'da göz demek. Türkçe'de göz. Arapça'da çeşim demek. Çeşme giryan ne demek? Ağlayan göz. Evet, bizim şiirlerimizde çoktur. İşin garibi. Biz su gözüne de göz deriz. Pınara kaynayan yere göz ederiz. Aynı şey Arapçada da var. Aynı şey Farsçada var. Bizim çeşme nereden geliyor? Gözden geliyor. Yani bakınız yani suyun kaynadığı yere de Arapçada ayn ifadesi kullanıyor. Bizde de göz ve göze ifadeleri kullanıyor. Arapçada da çeşme ifadesi. Farsçada da çeşme ifadesi. Başka dillerde de var. Nereden bu şeyi özelliği kazanıyorlarsa hepsi çeşme. Herhalde ağlayınca hepsinden su çıktığı için. Burada ayan da niye denir? Gözle görülen şeylere, elle tutulan şu masa ayandır. Dükkan ayandır. Ama iş gücü değildir yani onun için. Bunlar üç kısma ayrılır diyorsunuz şimdi. Bunlar üç kısma ayrılır. A. Hane. Hane ne demek? Ev demek. Arazi, virgül, dükkan gibi gayrimenkul icareleri. B. Elbise, araba, kaplar, kapkacak. Yani daha doğrusu alet belki, kapkacak. Virgül, aletler gibi nakledilebilen eşyanın kiralanması. Elbise kirası var mı? Var. En çok ne de var? Gelinlik de var şimdi. Milletin para kalmayınca gelinliği kiralamaya başladılar. Gelinliği de laf aramızda. Gelinlik diye kiralaya verenler de parasından yani maliyetinin iki katına kiraya veriyorlar. O da ayrı. Şimdi tabii ticaret farklı bir şey. Bizim ev sahibimiz vardı. Çocukları şey yapıyor, araba parçası alıp satıyorlar. Şimdi evin önünde de yaklaşık böyle 1,5-2 kilometrelik bir yokuş var. Hafif bir yokuş. Kar yağınca o yokuşa arabalar çıkamıyor. Yokuş yüksek değil ama araba patanaj yapıyor. Çok da araba geçmediği için yol geniş. Kar kapatıyor. Kar kapatınca da çıkamıyor. Şimdi evden telefon ediyorlar. Kar başladı, arabalar çıkamıyor deyince ne oluyor? Dükkandan zincirler geliyor. Yokuşun dibinde zincir satışı başlıyor. Zincirleri satıp tüketiyorlar. Tabii bu ticari bir zeka. Ticari zeka farklı bir zeka oluyor. Ama diyorlar ki kendileri anlatıyorlar. Bir tanesi bunlardan 5 tane zincir almış. Bunlar da sevinmişler. 5 zinciri birden satıyorsun. Gayet güzel. Ya bu sonra aklımıza geldi bu 5 zinciri ne yapacaklar diye. Hemen orada bir organize olmuşlar. Zincirleri aşağıdan arabalara takıyorlar. Yukarıya çıkıp da düz yola çıkınca bir tanesi söküp geri alıyor. Kiraya veriyorlar zinciri. Vallahi bizim 2 katımız para kazandı diyorlar. Şimdi üstelik eve de bak dükkana vardık yeni zincir siparişi vereceğiz. Zincir fiyatları artmış bizim karın yarısı da öyle gitti diyorlar. Adamın hem zincirler yanına kalıyor hem de bizden çok kar etti diyorlar. Ticaretin içerisinde ticaret var. Kira bak satıştan daha karlı olabiliyormuş. Şimdi dedik mi alet kiraları da olabilir. Yani elbise kirası da olabilir. Kap kiraları, alet kiraları oldukça oluyor. Bir de şimdi araç kira sadece Arap değil işte nasıl diyeyim kepçe kiraya vermem. Taşları delen var. İçerisine dinamit yerleştirmek için herkesin satın alamayacağı şimdi büyük aletler var. Dolayısıyla onları kiraya verme çok daha büyük olmaya başladı. C. Bir de hayvan kiralamaları var. Şimdi bunlara dikkat ederseniz elbise de, hane de, arazi de hep elle tutulan, gözle görülen hayvan da elle tutup gözle görülen şeyler. Biz bunları ne diyoruz? Ayan diyoruz. Yani şey olan, kendi varlığı olan demek. 2. İnsanların emeklerinden. İnsanların emeklerinden ibaret olan menfaatler üzerine yapılan akitler. Şimdi bu ikinci şık, birinciyi genellikle biliyoruz. İkinci şık üzerinde de, ikinci şık da ikiye ayrılır. Yani şey olarak şunu söyleyiniz, şöyle yazın. Bu şekilde kiralanan şahsa, bu şekilde kiralanan şahsa ecir denilir. İyinin şapkası var. Ecir de 2 kısma ayrılır. Bir, eciri has. Buna AB mi diyorsunuz? Gene A deyin yukarıda bir. Buna A deyin. Eciri has. Yani ne demek? Hususi ecir demek. Hususi işçi demek diğer adıyla. İzah edince anlaşılacak. Yalnız kendisiyle akit yapan insana hizmet vermek için tutulan kişiye denir. Yani aylıklı hizmetçi, hasta bakıcı, bahçıvan, şoför, yani özel şoförü kastediyor, şoför gibi. Şimdi tabii bu insanlar, yani iyi dikkat ediniz. Ben bir bahçıvan aldım. Diyelim ki bugün çalıştı, ağaçları budadı, bahçeyi şekillendirdi, suyunu salıverdi. Tamam, ertesi güne bahçeyle ilgili iş yok. Ufak tefek işler yapsa da gününün çoğunu Ağacın birisini

Altına oturdu, yan geldi, orada şey yaptı. Sen dün çalıştın da bugün çalışmadın diye parasını kesme imkanım yok. Bu insana aylık ya, iş yapsa da yapmasa da, işinin oranı çok olsa da olmasa da ne yapıyorsun? Aylık olarak anlaştığın fiyatı veriyorsun. Veya yevmiye anlaştıysan, yevmiye, eskiden yevmiye yaygındı. Günlük fiyat şimdi vermeye zor geldiği için insanlar aylık aylık ayda olunca da vermiyorlar. Ona da razı, günlükten vazgeçtik, aylığı verseler gene iyi. Tabii öyle deyince şey aklıma geldi. Ebu Hanife Rahimallah, Ebu Yusuf talebesi fakir birisidir, yetim birisidir. Ebu Hanife Rahimallah onun demirci yanında çalıştığını öğrenince, daha doğrusu demircinin yanına giderken camide Ebu Hanife'nin namaz kılınca Ebu Hanife'nin halkası gözüne takıyor, konuşulanlara kulak veriyor. Hani olucu oğlak gözünden belli olur derler. O da merak ediyor, sözlere kapılıyor, halkaya oturuyor, demirciyi de boş veriyor, gitmiyor. Sonraki günlerde de gelip halkaya katılıyor. Ama çok geçmeden eve para gelmeyince annesi durumu fark ediyor. Annesi geliyor, hışımla içeriye giriyor mescide. Kullandığı kelime aynen şu, çocuğu yakalıyor. İçeridekiler selam da vermiyor. Ebu Hanife'ye bir şey de söylemiyor. Sen Ebu Hanife ile ne aşık atıyorsun diyor. Ebu Hanife'nin yemeğe pişmiş önüne düşmüştür diyor. Senin para getirmen lazım diyor. Çocuğu kaldırıyor, zorla götürüyor. Ondan sonra demirci çırağına veriyor, geliyor. Ebu Hanife Rahimullah hiç ses çıkartmıyor. Ses çıkarılacak bir durum değil zaten. Şey olarak daha sonra ders bittikten sonra arkadaşlarına diyor ki oradakilere gidin diyor Ebu Yusuf'a o demirci ne kadar veriyor o parayı öğrenin diyor. Neyse gidiyorlar demircinin verdiği yevmiyeyi öğreniyorlar. Gündelik her gün istisnasız o biraz da artırarak Ebu Yusuf'un eline ödüyor. Ebu Yusuf böyle okumuş birisidir. Ebu Hanife okutuyor, Ebu kendi bursuyla okutuyor. Tam burslu. Dolayısıyla şer-i şerifte burs varmış demek ki. Burs verenlerin piri Ebu Hanife. Talebesini öyle okutmuştur. Yani devrin en büyük alimlerinden birisi olmuştur. O da, yani o değil kendine tahsis edilen işi yaptığı sürece o artık ayrıkçıdır. O iş için hususi tutulmuş bir insandır. Kendiyle ilgili işi yapacak. İşi çok da olabilir. Nasıl diyeyim o gün ter tırnağından sökmüş de olabilir. Bir başka gün iş olmayabilir de. Hani şey unakıdan gitti, nükteler bitti. Tam şimdi lazımdı. Mart ayı gelince bir kediler uyumaz bir de maliyeciler diyordu. Şimdi şu olarak yani uyumuyor. Gece Mart ayı geldi. O yılbaşı geldi. Muhasebecilerin işi çoğalıyor. Sonra geçtikten sonra kayboluyor. Bu nevi işler var. Şimdi birisi de sırf Ramazan ayında imam olup sonra bırakıyormuş falan. Yumurta fiyatını sormuşlar da 6'sı 5 lira demişler. 6. istiyorum demiş. B dedik. Eciri müşterek. Birincisi neydi? Eciri hasili. İkincisi eciri müşterek. İki nokta üst üste. Kendisiyle anlaşma yapan herkese hizmet sunan insandır. Terzi, saat ve elektronik tamircisi, araba tamircisi, hammal, sığırtmaç. Sığırtmaç neye denir? Unuttuk artık. Çoban. Köydeki özellikle sığır çobanı. Evet, bizim yerli kovboylar. Şimdi araba tamircisi tamir için gelen herkese işinin karşılığı hizmet sunar. Bu insanlar yevmiye almıyorlar. Bu insanlar neyin karşılığını alırlar? Yaptığı işin karşılığını alırlar. Yani arabayı tamir eder, o arabanın ücreti neyse onu alır. Bu insan çalıştığı zaman, iş ürettiği zaman ücret alır, iş ürettiği zaman oturur bekler, çayını içer. Başka yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bunu bekler. Bu insanlar dediğim gibi işinin ağırlığına, işinin önemine ve ehemmiyetine göre alırlar. Bunda da hileler var. Bir dostun, akrabanın yanında oturuyorum. Bir televizyon geldi. Televizyonu bir kontrol etti. Ondan sonra onu evladım şuraya koy dedi kalfaya. Neyse koydu. Delikanlıya yarın ikindi sonra gelir alırsın dedi. Tamam dedi o da gitti. Neyse o konulduğu yerde oturdu. Bütün yaptığı inanın 3 dakikayı bulmamıştır. Bir yeri kaynattı, bir yerde bir şey yaptı. Anlamış ilk önden sadece ondan tamam dedi. Bunu üzerine yaz, şunu da yaz. İkindi sonra gelecek diye de yaz, koy şuraya. Tabii bu sefer bu bana dokundu. Takıldım. Ya bu kadar kolay dedim. Adamcağızı bekletsen yarım saate de razı. Bir daha gidip bir daha gel. O dedi. O zaman kıymetini bilmezler dedi. O zaman para vermek de istemez dedi. Bu kadar kolay olduğunu görürse dedi. Dolayısıyla o yarın geldiğince bunun işi o büyük zannedecek dedi. Ben de ona göre para isteyeceğim dedi. Olur mu hiç? Şimdi bu ve benzeri yani onların herkese hizmet verirler. Herkesten karşılığını alırlar. Bunlara ne diyoruz biz? Eciri müşterek diyoruz. Herkese açık hizmet sunan insanlar demek. Şimdi buyur. Ya, öyle de var. Bu da yani şöyle diyeyim bak bu doğru mu? Doğru değil esasen. Ama haklı da. Yani insanımız da öyle. Yani diyelim ki bu kadar basit olduğunu görse bu sefer çatır çatır pazarlığa kalkar. Evet devlet de devlet dairelerindeki başka. Yani

demokrasiyi hedef zanneden, başkasının eziyeti üstünlük kabul eden dünya kadar insan var. Bir yerde Araplarda da aynı şey yaygın. Yani biz ne diyoruz? Yani bugün git yarın gel diyoruz. Araplar bukra. Direkt yarın demek. Cezayir'de bir arkadaş tanıdık ya yetti demiş artık ya bukra bukra bu kaçıncı bukra demiş. Yani vazgeçin şu bukrayı söylemeyin artık demiş. Cevap o zaman bade bukra demiş yarından sonra. Şimdi bıktım demiş bukra bukradan o zaman bade bukra. Şimdi bitmeyen tükenmeyen yani böylece işler bitmiyor. Hayat bitiyor, ömür bitiyor. Gerçekten öyle. Şimdi şöyle geliyoruz. Şunu yazıyorsunuz. İcara yani kira, Kur'an, sünnet ve tarih boyu teamül ile tarih boyu yani onunla amel etmekle meşru kılınmıştır. Yani İslam gelince kaldırmıyor. Tarih boyu var. Kur'an'da da izleri ve delilleri var. Sünnette zaten var. Ben bunun içerisinden örnek biraz da ibretli olacak bölümünü sadece paylaşacağım, noktalayacağım. Kur'an-ı Kerim'de insan kiralama, işçi tutmayla ilgili var mı? Var. En basiti Musa Aleyhisselam kim tarafından kiralanıyor? Çalışan çoban olarak Şuayb Aleyhisselam tarafından kiralanıyor. Musa Aleyhisselam geliyor bir kuyu başına Medyen diyarına geliyor. Şeyden kaçıyor. Mısır'dan ve Firavun'un zulmünden kaçıyor. Niye? Vurmuş bir tane Mısırlıya. O da dayanıksız çıkmış ölmüş. Bu sefer katil durumuna düşüyor. Üstelik şeyden kralın ileri gelenlerinden bir tane askeri öldürüyor. Dolayısıyla orayı terk ediyor. Medyen diyarına göçüyor. Orada bir kuyu başına geliyor. Kuyudan su içiyor. Biraz kendine geliyor. Kuyuya biraz sonra kuyu başında neyler karşı? Çobanlarla karşılaşıyor. Bütün çobanlar hayvanlarını suluyor. İki tane kızcağız kenara çekilmiş. Suya saldırmak için sürüyü zapt etmeye çalışıyorlar. Bir de hayvan seni dinlemez ki. Onun su ihtiyacı var. Onunla boğuşup duruyor kızcağızlar. Yanlarına varıyor. Siz niye hayvanları da sulamıyorsunuz diyor. Nasıl sulayalım diyor. Şu anda erkekler suluyor. Babamız yaşlı bir insan diyor. Kardeşimiz de yok. Baştan sürünün gelecek yok. Biz de onların sulamasını bitiriyor. Onlar çekiliyorlar. Ondan sonra biz sulayabiliyoruz. Musa Aleyhisselam kovalarını alıyor. Şakır şukur suyu çekiyor. Hayvanlarını da suluyor. Kızlar sevinçli. Hem çabuk suladılar. Bütün hayvanların bitmesini beklemediler. Hem de kendilerinden güçlü bir insan hayvanlarını suluyor. Herkes kuyu başından dağılıyor. Musa Aleyhisselam suyunu içiyor. Tabii ağacın altına oturuyor. Sırtını ağaca dayıyor. O zaman yalnızlık da çöküyor içerisine. Ne diyor? Oradaki duasını çok hoşlanıyorum, çok söylüyorum. Ya Rab, sen bana ne indirirsen ben ona fakirim diyor. Bana indireceğin, bahşedeceğin her şeye karşı ben fakirim diyor. Cenab-ı Allah'a fakirlik izalesinde problem yoktur. İnsanlara el açmakta zillet vardır ama Allah'a el açmakta izzet vardır. Dolayısıyla yani biraz sonra kızcağızlardan bir tanesi utanarak yanına geliyor. Çünkü evde babası sormuş. Hayırdır bugün erken geldiniz? Onlar da anlatmışlar böyle birisi hayvanlarımızı suladı diye. İkram edelim demiş. Yani yabancıya benziyor. Dolayısıyla ikram edelim. Davet ediyorlar eve. Kızcağız utanarak geliyor. Babam seni davet ediyor diyor. Mükafatlandırmak istiyor diyor. Musa Aleyhisselam da ayağa kalkıyor. Ne diyor kızcağızla beraber varıyorlar. Ondan sonra Şuayb Aleyhisselam'la konuşuyor. Başından geçenleri anlatıyor. O ona inşallah bu sıkıntıların geçeceğini vaat ediyor. Konuşmalar sırasında, konuşmalar tamamlanınca kız ne diyor? Baba diyor, onu kirala diyor. Yani çoban tut. Kiralayacağın yani işçi olarak tutacağın insanların en güveniliri ve güçlüsüdür diyor. Yani tutabileceğin insanların en güvenim. El kaviyyul emin ifadesi kullanılıyor. Hem güçlü hem de emin. Güçlü olduğunu nereden anlıyor? Sıcak içinden. Ayrıca bir başka rivayette kuyunun ağzını da iş bittikten sonra bir kayayla kapatıyor çobanlar. Musa Aleyhisselam tek başına kayayı kaldırdığı zikrediliyor. Eğer o rivayet doğruysa bu rivayet de bize İsrailiyattan geliyor ama İsrailiyattan her şey gelen her şey yanlış demek değildir. Bu biraz daha güçlü bulunuyor ve aktarılıyor. Şimdi şöyle diyelim ama bundan daha önemli bir şey var. Kız güvenilir olduğunu nereden biliyor? Musa'nın bir ahlakını tespit etmiş. Onların kenarda beklemesi onu rahatsız ediyor. Dikkatini çekiyor ve hiç kimse aldırmayabilirdi. Geliyor niye siz hayvanları da sulayamıyorsunuz diyor, sulamıyorsunuz. Sebebini öğreniyor. Öğrenince de yardım ediyor. Bu bir ahlaki bir üstünlüktür. Bu güzel. İkinci bir şey daha var. Yolda gelirken kız dikkat etmiş. Kızı öne düşürüp de peşinden gelmiyor. Sen bana yardım yolu tarif et diyor. Çünkü yollar inişli, çıkışlı, şöyle böyle. Giyimlerde o zamanın şartlarına göre. Öne o düşmüş. Sen bana yolu tarif et diyor. Kız sağa sapacağız deyince sağa sapıyor. Sola sapacağız diye sola sapıyor. Kızın peşinden gelmiyor. Kızın bu dikkatini çekmiş. Baba bu insan güvenilir insan diyor. Musa Aleyhisselam da biliyorsunuz. Yani Musa Aleyhisselam'ı Şuayb Aleyhisselam kiraladı.

0: yakalamıştır. Ona epey bir çobanlık yapmıştır. Kızlarıyla da evlendirmiştir. Böylece iyi bir damat kazanmış. Şimdi gerisin geri döndük. Yani aynı zamanda çalışan insan güvenilir ve emin olmalıdır. Bu da işin ahlaki boyutları. Pekala, sünnetten örnek ne var? Sünnetten bir hayli var da. Bir tanesi hepinizin bildiği. Atul ecira ecrahu kable en yecib fe araguhu deniyor. Hepinizin bildiği hadis ne demek? Bir işçiye ücretini alın teri kurumadan verin demek. Geciktirmeyin demek. Bunu genellikle biliyoruz. Şimdi şu var. Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir başka hadis-i şerif var. İnanın en az bunun kadar önemli ve paylaşılması gereken bir hadis-i şerif. Hadis-i şerif kutsi hadislerden, yani Cenab-ı Allah'ın lafzıyla, söyleyiş lafzıyla aktarılan hadislerdendir. Bu hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Bu hadis Buhari'nin büyü bölümünün icare kısmında anlatılıyor. Buhari hadislerinden. Kâle Allahu Teala, Cenab-ı Allah şöyle buyurdu. Selâsun ene hasmuhum yevmel kıyâme. Üç kişi vardır ki kıyamet günlerinde onların hasmı benim. Karşılarına ben duracağım. Raculun a'tâ bî ve gader. Benim adımı anarak ahit verdi, yemin verdi ve bu insanın ahdini tutmadı, vefasızlık etti. Yani ismimi bir ahit için kullanıyor ama o ahde vefa göstermiyor, o ahdi bozuyor. Ahde vefasızlık ediyor, ahde hıyanette bulunuyor. Bunun hasmıyım diyor. وَرَجُلٌ بَاءَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنُهُ. Bir insan ki hür insanı alıyor, satıyor, insan ticareti yapıyor, bundan dolayı kazanç elde ediyor. Bu kazancı da normal görebiliyor. Tabii Afrika'ya gidip binlerce insanı ondan sonra hayvanlar gibi tuzağa düşürüp yakalayıp Amerika'ya, Brezilya'ya bilmem götürüp satanların bunda payı epey üzerinde durulmalı. وَرَجُلٌ Bir başka, üçüncü kişi kim? Raculun iste'cara eciran, bir işçi tuttu. Festevfa minhu, ona işini yaptırdı. Velem yu'tihi ecrahu, ücretini ödemedi, onu atlattı. Bu üç tip insanın kıyamet gününde hasmı benim diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla biz hem burada neyi öğreniyoruz? İnsan kiralamanın, insan çalıştırmanın, günlük veya aylıkçı tutmanın, eciri has dediğimiz, aylıkçı ve benzeri tutmanın, ayrıca gidip saat tamir ettirmenin, araba tamir ettirmenin, işte parke döşettirmenin meşru olduğunu, bu nevi faydalarından istifadenin İslami bir alışveriş akit şekli olduğunu öğreniyoruz. Esasen şunla epey uzadı ama şunla da noktalayalım, yani ayet-i kerimeyi veya burada durduk. Tamam, onunla başlayayım. Bir başka ayet-i kerimeyi paylaşacaktım. İnşallah onunla başlarız, onunla devam ederiz. Onu da söyleyince zikrinde hakkını vermek gerekir. Noktaladık. Demek ki hem bu meşru hem de nedir? Hakkının verilmesi gereken bir akittir. İsrailiyat dendiğinde tam olarak ne anlamalıyız? Bize Beni İsrail kanalıyla gelen, orada yaşanıldığı söylenen, aktarılanların tamamına İsrailiyat denir. Bu İsrailiyat bilgileri doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Hepsi doğru demek olmadığı gibi hepsi yanlış demek de doğru değildir. Ama o devirde yaşanan bir bilgiyi Peygamber Efendimiz bize anlatıyorsa veya Kur'an-ı Kerim bize anlatıyorsa tamam, ölçümüz budur. Diğerlerine ihtiyatlı yaklaşmak daha doğru olandır. Eğer hak ve hakikate, İslami prensiplere uymuyorsa hiç anlatmamak doğru olandır. İslami kaide ve prensiplerle çelişki teşkil ediyorsa İsrailiyat bilginin anlatılması doğru değildir. Ama her İsrailiyat bilgisi yanlış demek değildir. Sadece hurafe olan veya yanlış olana İsrailiyat denmiyor. O milletten bize gelen bütün bilgilerin adıdır İsrailiyat kelimesi. Olumsuzlukla alakalı, haşa, mesela İsrail kelimesi kimin adıdır? Esasen Yakup Aleyhisselam'dır. Anlatıyorlar. Neden İsrailiyat'ta, neden Yakup Aleyhisselam'a İsrail kelimesi, onlarda haşa Allah manasına gelir. İlken neden İsrail denmiştir? Allah'la güreşen manasınadır diyorlar. Haşa, Cenab-ı Allah'la Yakup Aleyhisselam güreşmiş de onu yenmiş. Al sana safsata. Yani Lut Aleyhisselam eşkıya başlıklığı yapmış bir müddet. Al sana safsata. Bunun gibi bir sürü hatalı var. Doğru olana gelince Peygamber Efendimiz hani bir mağaraya, üç insan bir mağarada deprem olunca zaten kilitli kalıyorlar ya, o da İsrailiyattır ama Efendimiz anlatıyor. İşin boyutu o zaman o da değişik. O bizim için geçerlidir, öbürleri safsata olanlar geçerli değildir. Etiketlere yazılan 4.99, 2.99 gibi fiyat ibareli aldatmaya yönelik kabul edilebilir mi? Yani hayır, bu fiyat ilanıdır ya. Eğer oraya maliyet mesela 3 lira yazdıysa, tamam, veya 2.99 yazdıysa, buradaki aldatma şu demek, yani 3 demiyor da 2.99 diyor, rakam göğe göğe. Bana daha çok görülüyor ya. 3 dese daha sade olacak. Ama yani bu aynı zamanda yani fiyat koymada çok titiz davranıldığını da ifade için bu nevi rakamlar koyuyorlar. Moda olmuş. Ama ben bunu 3 liraya mal ettim diye yazıyorsam, 1 liraya 1,5'a mal etmişsem bu aldatmadır işte. Bir vermiyor ki, üstünü ver diye tutturacaksın. İlle de ver diye tutturacaksın. Buraya yazmasaydınız diyeceğim. Bir, verdiğimiz paranın değer kaybını bugün neye göre belirleyebiliriz? Yani enflasyona göre dedim. Yani enflasyonda daha önce de izah ettiğim için kısa geçiyorum bazen. Enflasyon tam İslam'ın istediği gibi hesap edilmiyor. Niye hesap edilmiyor? İşte işin içerisinde kozmetik ürünler de var. İşin içerisinde belki içkiler de var. İşin içerisinde caiz olan ama enflasyona konmaması gerekenler de var. Ne gibi? Plastik çiçekler gibi. Bunlar İslam. Bunlar ama yalnız virgülün sonundaki son rakamlara doğru tesir ederler. Onun için günümüzdeki enflasyon geçerlidir. Yakınım pazarda çalışıyordu. Oraların düzgün yerler olmadığına kanaat getirdi ve ayrıldı. Hayır, keşke ayrılmasaydı da düzgün çalışsaydı. Bu da bir şey. Orada da insana ihtiyacımız var ya bizim. 3-5 ay çalışmadı. Bu durumda onu çok zorladı haliyle. Şimdi de bir markete girdi. Orada içki satıldığından dolayı canı sıkılıyor. Pazarda çalışsaydı daha iyiydi. İçkileri her gece ona saydırıp ciroyu falan hesaplatıyorlarmış. Kendisi orada güvenlik hırsızlıkta oluyormuş. Sanki içkilerin başını beklermiş gibi bir görev var. Sizce bu kişi ne yapmalı? Başka iş bulmalı. Allah Teala cümlemizden razı olsun. Öyle diyelim. Alimlerin abidleri olan üstünlüğü Allah'ın veli kullarına karşı da. Yani veli kullar alim değilse veli değildirler. Yani ilim ehli olmalılar ve ilimle muamele etmeliler. Dolayısıyla cahil teslimkar olursa çok şey elde edebilir ama... Yani bir insan, ben Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin de var, kendisini ilim ehli zanneden cahilden korkarım diye bir ifadesi var. Hakikaten öyledir. Her an hataya sürüklenebilir. Onun için yani veli kul, Allah'ın sevgili kulları, ilim ve irfan için gayret eden kullar olmalıdır. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ilim olma yolunda ya alim ol, ya alimi seven ol veyahut da yani en azından seven ol, ilim veren ol, alan ol veyahut da seven ol, dördüncüsü olma diyor. Hakikaten üzerinde her mümin kardeşimizin düşünmesi gereken bir tavsiyedir. Öyle olmalıdır. Taksitle alışveriş faize girer mi? Hayır. Yani mal sattığı ve karşılığı mal olduğu sürece girmez. Sadece bey'ül eyneye, aynı şahsa satışı bundan istisna etmiş ve üzerinde durmuştuk.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ahmet Hamdi Akseki Camii Müezzini. Mü'min Suresi 7-9. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi arasında bir konuda hüküm vermişti. Aleyhine hüküm verilen kişi dönüp giderken Allah bana yeter, o ne güzel vekildir dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber, Allah acizlikten hoşlanmaz. Akıllı olman gerekir. Bir işin üstesinden gelemediğin zaman Allah

0: Allah bana yeter, o ne güzel vekildir de buyurdu. Tevekkül, miskinlik ve tembellikten farklıdır. Üzerine düşeni yaptıktan sonra tevekkül oluyor. Toprağa tohumu attıktan sonra bir ürün beklemek gerekiyor. Aksi takdirde Hazreti Ömer'in dediği gibi, mütevekkil değil, müteekil, yani hazır yiyici olunmuş oluyor. Resulullah şöyle söylüyor, siz hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, o sabah yuvalarından çıkıp akşam tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı buyuruyor. Evet, yuvadan çıkmak gerekiyor. Kuşlar bile yuvasında beklemiyor. Aramak için bir çaba içindeler. Yani önce deveyi kazığa bağlamak gerekiyor tevekkül için. Çaba yoksa bahane ve mazeretler söz konusu. Tevekkül, sorumlulukları başkasına havale etmek değil, bilakis üzerine düşeni yerine getirmekle mümkün oluyor.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Yine Sahih-i Buhari dersiyle birlikteyiz. Sahih-i Buhari isimli bu değerli eserin son bölümlerinden Kitab-ül İ'tisam bil Kitabi ve Sünne, Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılma konusuyla ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Burada izlediğimiz metot, daha önceki sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi bahis metodu. Yani hadisi şerifleri çok çok üzerinde durarak geniş bir şekilde açıklama yerine orta yolu takip ederek bu metodu izliyoruz. Üç çeşit metot var bu konuda. Tarih boyunca hadisi şerif alimlerinin izlediği biri İm'an metodu, derinliğine bir hadisi şerif üzerinde bir kitap, bir cüz, bir risale yazacak kadar derin, geniş açıklamalar yaparak hadis-i şeriflerin açıklanması. İkinci metot, bahis metodu, orta yollu hadisi şerifin gayet güzel bir şekilde açıklanmasına yönelik bir çalışma. Bir üçüncü metot, sert metodu. Hadisler sert edilir, sadece okunup geçilir. Teberrüken, bereket hasıl olsun diye onun ecrinden, sevabından istifade etme niyetiyle hızlı okuma. Yani çok ağır okuma, çok hızlı okuma ortasında açıklamalı klasik manada hadisi şerif dersleri. 7303 no'lu hadisi şeriften başlıyoruz. Kâlel müellif el-imam Muhammed ibn İsmail el-Bukhariyyü rahimahullah ve rahimene ma'ah. Üstadımız, kitabımızın müellifi İmam Buhari'ye Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bize de rahmetle dünya ahirette muamele eylesin diye dua ile başlıyoruz. Hadis-i şerif bilindiği gibi hem sened ve hem de metinden meydana geliyor. Senedi okuyoruz, hadisin isnadını, yani İmam-ı Buhari'ye kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den İmam-ı Buhari'ye kadar bu hadisi şerifi nesillerden nesillere nakleden hadis-i şerif alimlerin isimlerini okuyoruz. Onları rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ardından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ya mübarek sözünü ya da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanındaki bir olayı sahabi bir zat bize naklediyor. قال المؤلف رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin genç hanımı, annemiz, müminlerin annesi, Ümmil müminin, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle fî maradihi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son hastalığından, son günlerinde bir namaz vakti şöyle buyurdu. Muru Eba Bekir'in yusalli bin nas. Ebu Bekir'e emredin. Ebu Bekir'e tavsiye edin. Cemaate, insanlara namazı o kıldırsın. Kâlet Âişetu, Hazreti Ayşe validemiz devam ediyor. Kultü, bunun üzerine ben şöyle dedim. İnne Eba Bekir'in izâ kâme fî makâmike lem yusmi'in nâse minel bukâ. Ya Resulallah, babam Ebu Bekir sizin makamınızda durduğunda halka, ashab-ı kirama namazı o kıldırdığında ağlaması sebebiyle sesini duyuramaz. Ne tekbirleri ne de diğer Fatiha ve
sureyi duyuramaz. Namaza durduğu zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz göz yaşlarını tutamıyordu. Sahabe-i kiram arasında en çok ağlayan da Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Burada Hazreti Ebubekir'in faziletini görüyoruz. Okunan Kur'an'ın tesiriyle kendini Kur'an-ı Azimüşşan'a vererek Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunmanın şuurunu hissederek Hazreti Ebubekir radıyallahu anh adeta kendinden geçiyor ve hüngür hüngür ağlıyor. Ağlayan insanın sesi de gayet tabii olarak arkadaki saflara erişmeyecektir. Femur Omar'a

felyusalli. Ömer'e emret. Namazı o kıldırsın. Teklif ediyor Hazreti Ayşe validemiz. Fekale. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa Muru Eba Bekir'in fel yusalli bin nas. Ebu Bekir'e tavsiye edin. Ebu Bekir'e söyleyin. Namazı o kıldırsın. Emir ikinci defa tekrarlanıyor. Kalet Aişetü, Hazreti Ayşe validemiz bu hadisi şerifi, bu olayı bize nakleden annemiz Hazreti Ayşe validemiz diyor ki fekultü li Hafsate, Hazreti Ömer'in kızı, yine peygamberimizin hanımı Hazreti Hafsa'ya dedim ki kuli, sen söyle. Bu defa sen söyle. İnne Ebu Bekir'in İza kâme fî makâmike lem yusmi'in nâs minel bukâi femur umara fel yusalli bin nâs. Ya Resulallah, şöyle söyle. Ebu Bekir sizin yerinize imam olduğunda insanlara sesini duyuramaz. Babam Ömer'e emret, namazı Ömer kıldırsın. Hadis-i şeriflerde babam, teyzem ifadeleri geçmez. Net isimlerle konu iyice anlaşılsın diye bu çeşit ifadeler kullanılıyor. Fefealet Hafsatü. Hafsa da Hazreti Ayşe validemiz teklifini kabul etti ve aynı şekilde söyledi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İnne kunnel entunne savahibu Yusuf. Sizler gerçekten Yusuf'u kederlendiren hanımlar gibisiniz. Hazreti Yusuf aleyhisselam zamanında hani Züleyha bir takım kadınları getirdi. Yusuf aleyhisselam huzuruna çıkardı. Onlara meyve verdi. Onlar da Yusuf aleyhisselamın güzelliğinden dolayı yani neredeyse ellerini o bıçakla çizdiler. Yani onların o durumu, Yusuf Aleyhisselam'ın onların karşısına çıkması, işte o manzara Yusuf Aleyhisselam'ı üzen, kederlendiren o hanımlar gibisiniz. Burada bunu bir itiraz olarak değerlendiriyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz emir veriyor. Bu emre müdahale edilmesini kabul etmiyor. Muru Eba Bekir'in fel yusalli bin nas. Emir üç defa tekrarlanır en fazla. Üçüncü defa tekrarlandığında artık itiraz yoktur. Ebu Bekir'e söyleyin namazı o kıldırsın. Fekalet Hafsatü li Aişete. Bunun üzerine Hafsa validemiz, Hazreti Ayşe validemize şöyle dedi. Ma kuntu li usibe minki hayra. Zaten ben senden hiç hayır görmedim. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sitemde bulunmasına Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa sebep oldu. Hazreti Hafsa'ya sitemde bulunmasına Hazreti Ayşe validemiz sebep olduğu için zaten senden böyle bir hayır görmedim diye sitemini naklediyor Hazreti Hafsa radıyallahu anha. Evet, şimdi bu hadisi şeriften şunu anlıyoruz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, öncülerin öncüsü, Sıddık-ı Ekber, peygamberlerden sonraki en yüksek makama talip. Her yönden birinciliği kazanmış. Öncü neslin öncüsü, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, namaza durduğu zaman gözü yaşla doluyordu. Dolayısıyla sesi arkaya gidemeyeceği için Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın imamlığına Hazreti Ayşe validemiz böyle bir kayıt getirmişti. Hadis-i şerifin bir başka rivayetinde Peygamber Efendimiz'in makamına geçerse insanlar tarafından bu olumsuz bir şey olarak kabul edilir.

edilir, uğursuz olarak kabul edilir diye düşündüm. Peygamberimizden sonra o makama gelecek insan onun yerini asla dolduramayacağına göre babamın o konuma düşmesini istemedim şeklinde Hazreti Ayşe validemizin bir ikinci sebebi var. Ama burada Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz yerine Hazreti Ebubekir'i tayin ederek hem onun üstünlüğüne hem onun kendisinden sonra İslam ümmetinin başına geçmesi durumuna işaret buyuruyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz burada Hazreti Ebubekir Sıddık'ın makamının, derecesinin üstünlüğüne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işaret ediyor. Evet. Şimdi burada konumuzla ilgili kısmı itirazda bulunma ve bir takım muhalefet etme, haklı olmayan sebeplerle karşı koyma ve emre karşı, verilen emre karşı, Allah Resulü'nün emrine karşı böyle bir itirazda bulunma uygun görülmemiştir. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir şey emrettiği zaman o yerine getirilmelidir. Konumuz Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye uyma. Kur'an-ı Azimüşşan ve Sünnet-i Seniyye'ye uyma noktasında titiz, hassas, itinalı davranmamız isteniyor. Kur'an-ı Azimüşşan'ı şahsi görüşlerimizle anlama yerine yine Kur'an ayetleri ve hadis-i şerifler çerçevesinde anlamamız gerekiyor. Hadis-i şerifleri anlarken de benzer sahih hadis-i şeriflerle açıklıyoruz. Sahabe-i kiramın anlayışı o günden bugüne kadar ehli sünnet alimlerinin anlayışı çerçevesinde ifade ediyoruz. Burada Peygamberimizin hayatının sonlarında dahi namaz konusuna verdiği önem. Hayatında hiçbir farz namazı yalnız başına kılmayan bir peygamberi zişanın ümmetiyiz. Bütün namazlarını cemaatle kılmıştı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Son günlerinde hasta yatağında namaza gelemediği zamanlarda yerine vekil olarak Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh namazı kıldırmış ve ümmete imamlık yapmıştı. Evet, bu hadis-i şerif itirazın bereketi ortadan kaldırdığını ifade ediyor. İnne kunne le entunne savahibu Yusuf. Siz Yusuf aleyhisselamı kederlendiren o hanımlara benziyorsunuz derken burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu çeşit bir karşı koymadan kederlendiğini anlıyoruz. Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem hanımıdır hem öğrencisidir. Yani Kur'an ilimlerinde, hadis ilminde, fıkıh ilminde, tefsir ilminde, tarih ilminde, nesep ilminde, aile içi ilişkilerde Hazreti Ayşe validemizin Peygamberimizin hadisi şeriflerini nakletmedeki hassasiyeti malumdur. Binlerce hadisi şerifi bize nakleden, birçok hadis-i şerifi yorumlayan, hatta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisi şerif söylediğinde soru sorarak konunun daha iyi açılmasını temin eden Hazreti Ayşe validemizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Rabbim makamını cennet eylesin. Bizi, sizi, bütün dinleyicilerimizi cennette Hazreti Ayşe'lere, Hazreti Hatice'lere, Hazreti Fatıma-tü Zehra'lara komşu eylesin. Elbette gerek Peygamberimizin hanımlarının, gerek sahabe-i kiramın bazı tavırları olacaktır. Bazı hataları olacaktır. Ama onların asla hata etmedikleri konu hadis-i şerifleri nakletmede son derece güvenilir, titiz ve hassas bir tavır sergilemişlerdir.
Peygamberimiz adını asla bir sahabi, onu gören, onu imanla gören ve imanla yaşayan, imanla ölen o ilk nesil asla Peygamberimiz adına ona bir iftirada bulunmamıştır. Ve o güzellikle gelecek nesle, o nesilden sonraki nesillere bu hadis-i şerifler bu şekilde nakledilmiştir. Ve bugün biz Sahih-i Buhari'de Kitab-ül İ'tisam bil Kitab ve Sünne 7303 no'lu hadis-i şerifi okurken aynen veya ona yakın şekilde bize kadar intikal eden bu hadis-i şerifleri baş tacı ediyoruz. Allah ve Resulünün emri olduğunda itirazsız kabul etmemiz gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerine bakışımız bu hadis-i şeriflerin arka planında bize ne emredilmiştir? Nasıl bir mesaj verilmiştir? Sadece tarihi bir olayı nakletme yerine o olayın arka planını da düşünmek mecburiyetindeyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu hasta yatağında namaza verdiği önem ve bu hadis-i şerifi İmam Buhari Kitab-ı Salah, Kitab-ı Ezan bölümünde imamın fazilet ehli, ilim ehli, salah ehli, üstün seviyeli, maneviyat ehli kimse olması gerektiği bölümünde, babında zikretmiştir. Yani sahabe-i kiramda imamlık yapacak yüzlerce, binlerce insan var ama Ebu Bekir'e işaret edilmesi, imam olacak kişinin mümkünse en seçkin, en salih, en müttaki, sünnet-i seniyi en iyi bilen ve artı en güzel Kur'an-ı Kerim okuyanlardan seçilmesi gerektiğidir. Kur'an okurken ağlayan kimse özellikle tercih ediliyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz ağladığını biliyor. İşte ağlayan kimse tercih edilmeli ki o namaza durulduğu zaman gözler yaşarmalı, gönüller huşu içerisinde Cenab-ı Hakk'a yönelmeli. Ve şu ayeti kerime ile noktalıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mu'minun ellezine hum fi salatihim haşi'un. Namazlarında gönlü ürperenler, huşu duyan müminler gerçek anlamda kurtuluşa ermişlerdir. Rabbim namazlarımızı onun huzuruna durduğumuzun farkında olarak huşu içerisinde eda etmeyi ve neticede felaha, kurtuluşa, dünya ve ahiret saadetine ermeyi nasip ve müyesser eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 12. cüz.

0: istawda'aha kullun fi kitabin mubin.
1: Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

Arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara, öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.

Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.

0: Andolsun ki biz, eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp, sonra da onu kendisinden çekip alsak, mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.
1: وَلَئِنْ اَذَقْ

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der, sevinir, övünür.

Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

0: Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi? Demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru

Doğru sözlü kimselerseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da, onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

0: إِلَّهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
1: Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse, onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.''

0: fiha ve habita ma sanu fiha ve batilun ma kanu ya'malun.
1: İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.

0: Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

0: كَتَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler, şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

0: O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler.
1: Ulaike lem yekun.

0: يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبَصِرُونَ
1: İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki, ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا اِلَى رَبِّهِمْ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: مَثَلُ الْفَر۪يقَيْنِ كَالْاَعْمَى وَالْاَصَمِّ وَالْبَص۪يرِ وَالْسَّم۪يعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Bu iki grubun hali, kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?

0: اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara, şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.

Kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz, dediler.

0: عميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de

0: Ey kavmim! Buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.
1: وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah'a karşı kim savunur? Siz hiç düşünmüyor musunuz?

Allah'ı ve la a'lemul gaybe ve la aqulu inni melek.

0: اللّٰهُ خَيْرًا اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ اِنِّي اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِم۪ينَ
1: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

Onlar, "Ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen, bize vaat ettiğin azabı başımıza getir," dediler.

0: yughwiyakum huwa rabbukum ve ileyhi turcaun.
1: Nuh da şöyle dedi: onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَاَنَا بَر۪يءٌ مِمَّا تُجَرِمُونَ
1: Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

0: Nuh'a şöyle vahyedildi. Kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

0: فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ
1: Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.

0: قُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ.
1: Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a, her cinsten birer çifti, hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

0: rabbi leğafurur rahim.
1: Nuh, haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
0: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ

Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kâfirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç, onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

Nihayet, ey yeryüzü, suyunu yut ve ey gök, sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.

0: inne va'dakal hakku ve ente ehkemul hakimin.
1: Nuh Rabbine nida edip, ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin vaadin de haktır ve sen hakimlerin hakimisin dedi.
0: قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ

Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan olurum dedi.

Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır.

0: هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır.
0: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz.

0: الذي فطرني أفلا تعقلون.
1: Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

0: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
1: Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.

0: Kavmi Hud'a dedi ki, ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.
1: İnne kulu illa'teraka ba'du alihetina bisûn.

0: Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum.

0: بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.

0: إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.
1: Eğer yüz çevirirseniz, ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: Azap emrimiz gelince, Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
0: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ
0: Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad, Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

0: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir dedi.
1: قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا

0: اِلَيْهِ مُر۪يبِ
1: Semud kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz, senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler.
0: قَالَ

0: Allahi in asaytu fema tezidunni gayra tahsir.
1: Salih dedi ki: Ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.

0: وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ
1: Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın, yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
0: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
1: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز.
1: Azap emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
0: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ
1: Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjde ile İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumlara hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler.

0: Febeşşarnâhâ bi-İshâka ve min verâi İshâka Ya'kûb.
1: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
0: قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
1: İbrahim'in hanımı, "Vay başıma gelenler! Ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir," dedim.

Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir.

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince, elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim lehalimun evvâhum munîb.
0: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.

0: Rabbik ve innehum atihim azabun gayru merdud.
1: Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür dedi.

0: فَإِنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ ف۪ي ضَيْف۪ي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَش۪يدٌ
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, "Ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur?" dedi.

0: İyiydi.
1: Kavmi Lut'a, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ

0: أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden, karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap, ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı, sabah vaktidir. Sabah vakti de

0: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.
1: وَإِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا

Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.''

Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

0: Eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ

Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.

0: عنه رزقاً حسناً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبِ
1: Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim! Ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece O'na güvendim ve sadece O'na yöneliyorum.

0: Hudin ev kavme salih ve ma kavmu Lut'in minkum bi ba'id.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

0: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَعِيفًا

0: fina da'ifa ve inna lanaraka fina da'ifan
1: olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.

0: ekum zihriye inne rabbi bima ta'malun muhit.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim! Olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةِ وَأَخَذَتِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا ف۪يهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ.
1: Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا

0: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.
1: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
0: Firavun, kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَاُتْبِعُوا ف۪ي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.

0: de...
1: Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız, memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır.

0: emru rabbik ve ma zaduhum gayra tetbib.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٍ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ
1: Rabbin, memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: İnne fî zâlike le âyeten limen khâfe azâbel âhireh. Zâlike yevmun mecmû'un lehun nâsu ve zâlike yevmun meşhûd.
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ
1: Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır.
0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُر۪يدُ
1: Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: Rabbuk ata'en gayra mecdud.
1: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur.
0: Felet.

0: قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ.
1: Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.

0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
0: وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
1: Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır.
0: فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: Öyleyse sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte, sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür.

0: Haksızlık yapanlara meyletmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ
0: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür.
1: Vasbir fe inna Allah la yudî'u ecra'l muhsinin.
0: Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri, yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

0: وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ
1: Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhameti

ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir.

Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin, gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.

0: Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.
1: اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ
0: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti.
1: قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقَصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا

Babası dedi ki, "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır."

0: اتق إن ربك عليم حكيم.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
1: قال قائل منهم لا تقتلوا

0: İçlerinden biri, "Eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun dibine atın da gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün," dedi.
1: قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
0: Onlar dediler ki, "Ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz."

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذَنْ لَخَاسِرُونَ
1: Onlar,

0: Andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَى

Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a "Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik.

0: Babalarına, ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi. Ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir, dedi.
1: وَجَاءَ

0: kelam ve eserruhu bida'a vallahu alimun bima ya'malun.
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

Onu Mısır'da satın alan kimse karısına, ona iyi bak, belki bize faydası olur. Yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir.''

0: Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.
1: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَايِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
0: Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.
1: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرْرَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi, Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: يَشَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, ''Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır.'' dedi.
0: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي

0: Yusuf, "Beni kendisine çağıran odur," dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise, kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise, kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir."
1: فَلَمْ

0: Kadının kocası, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf, e'rid an hâzâ ve esteğfirî li zenbiki inneki kunti minel hâtiîn.
0: Yusuf'a da,

0: Yusuf, sen bundan vazgeç, dedi. Karısına dönerek, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun, dedi.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ امْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Felem

Vezirin karısı, onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca, onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken, Yusuf'a, "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar onu görünce, kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa! Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir," dediler.

0: nefsihi fasta'sam ve la illem yef'al ma amuruhu leyusjanan ve la yakunan min as-sagirin.
1: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.

0: إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
1: يوسف: Ey Rabbim! Hapis bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum dedi.
0: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
0: ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ
1: Sonra kadının taraftarları, Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.

وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ''Ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum.'' dedi. Diğeri, ''Ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum.'' dedi. ''Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz.'' dediler.

0: Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.
1: What?

0: وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
1: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
0: Ya sahibeyis sicni erbabun muteferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar.
1: Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı?

0: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sicni emmâ ahadukumâ feyeskî rabbehu khamrâ ve emmel âkharu feyuslebu fete'kulu t-tayru min râsih.

Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.

0: فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجَنِ بِضْعَ سِنِينَ
1: Yusuf, o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, "Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.

يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات

0: Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir ediyorsanız, bu rüyamı bana açıklayın, dedi.
1: قالوا

0: Onlar, bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz dediler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَاَرْسِلُونَ
0: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin dedi.
1: Yusuf eyyuha s-siddiq aftina fi seb'i beqaratin simani ye'kuluhunne seb'un icaf. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
0: Hapishaneye varınca, ey doğru sözlü Yusuf! Rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner, anlatırım da onlar da bilirler dedi.
1: قَالَ تَزْرَعُونَ

0: مَا تَأْكُلُونَ
1: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini, yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
0: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ

Sonra 7 kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar.

0: Hükümdar, "Onu bana getirin," dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, "Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi?" diye ona sor. "Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir," dedi.
1: قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
0: Hükümdar kadınlara, "Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi?" diye sordu. Onlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik," dediler. Vezirin karısı da, "İşte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir," dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ
0: Yusuf dedi ki, "Benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi."
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 12. cüz.
4: Şu anda 91.

Hayal yere göğe sığmaz. Varlar varlığına sevinemez. Yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin. İnsan eyledin beni.

Göğün ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım. Ey yegane adil olan Allah'ım. Ey yegane rezzak olan Allah'ım. Ey vekil olan Allah'ım. Sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım! Sana teslim oldum ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinlerse ölürler. Duamı kabul et dergahında. Ve İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla. Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan

müjdeci bir güneş gibi. Sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi. Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi. Adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi. O gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi. Bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi. Tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın, derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefes alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, baş eğiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil.

Ya Resulallah, sensiz geçen günler Muharrem oldu. Aşkın ateşi bende yanan kor oldu. İşte kanlı yaşlarım akan sel oldu. Ayrılık ateşi yaktı efendim. Yaktı efendim.

Hazreti Ayşe'nin dediği o zat. Öyle diyordu Ayşe. Karanlık gecelerde yüzü öyle parlardı ki, vallahi biz iğnenin deliğine ipliği onun yüzünün aydınlığıyla sokardık. Böylesine aydınlatırdı.

Riya ve gösteriş. Birinci bölüm. Riya. Kalp hastalıklarının dokuzuncusu riyadır. Riya, bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Riya, kısaca gösteriş demektir. Allah-u Teala'ya yapılan ibadet ve taatlerde riya yapmak büyük günah olup Allah'a ortak koşmaya yakındır. Zahitlerin kalbinde bir ibadet yaptıkları zaman insanların bunu bilmesi ve onları zahit tanımasını istemekten büyük hastalık yoktur. İbadetten maksat insanlar olunca bu ibadet olmayıp insanlara tapmaktır. Allah-u Teala'ya taparken bunu da istiyorsa, şirk olup kendi ibadetinde bir başkasını Allah-u Teala'ya ortak etmiş olur. Nitekim Allah-u Teala Kehf suresi 110. ayetinde de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız ilahınız bir tek ilahtır diye bana vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih bir amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin buyuruyor. Allah-u Teala Maun suresi 4., 5. ve 6. ayetlerinde nifak suretiyle namaz kılanlara artık şiddetli azap olsun. Onlar namazlarından gafildirler. Onlar namazlarıyla insanlara gösteriş yaparlar buyurdu. Bir kimse Resulullah'a gelip şöyle sordu. Kurtuluş hangi şeydedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben Allah'a ibadet ederken gösteriş yapmamaktır buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü olunca herkes hüküm ve kazayı gözeterek dizleri üzerindeyken Allah-u Teala insanlar arasında hükmeder. En önce çağrılan Kur'an-ı Kerim'i toplayan bir kimse, cihatta katlolan bir kimse ve malı çok olan bir kimsedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i toplayan kimseye bildiğin şey ile hangi amelleri yaptın buyurur. O kimse gece gündüz Kur'an-ı Kerim okudum, onunla amel ettim der. Allah-u Teala ona yalan söyledin, filan kimse Kur'an-ı Kerim okuyucusudur desinler diye düşündün ve sana okuyucu da dendi der. Allah-u Teala malı çok olana sana verdiğim mal ile ne yaptın der. O kimse sıla-i rahim yaptım, sadaka verdim, zekat verdim der. Allah-u Teala ona yalan söyledi. Sen sana cömert insandır desinler diye düşündün. Sana cömert kimsedir de dendi buyurur. Allah yolunda katlolan kimse getirilir. Allah-u Teala ona sen cihatta çarpışmada ne için bulundun buyurur. O kimse ya Rabbi senin yolunda çarpıştım. Senin yolunda öldüm der.

Allahü Teala ona yalan söyledi. Sen filan kimse kahramandır, cesurdur desinler diye düşündün. Sonra cesur ve kahraman da dendi buyurur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini dizlerine vurup ey Ebu Hureyre, şu üç kimse kıyamette cehennemin kızdırılmasında kullanılacak olanların en öncekileridir buyurdu. Adi bin Hatem-i Tayin'in radıyallahu anh bildirdiği bir hadis-i şerifte kıyamette cehennemliklerden bir kısmının cennet tarafına götürülmeleri emredilir. Cennete yaklaşıp kokusunu aldıklarında cennetin köşk ve saraylarına ve Allahü Teala'nın cennet ehli için hazırladığı nimetlere baktıklarında onları geri döndürünüz. Cennetten nasipleri yoktur sesi duyulur. Bu durumda onlar öncekilerde ve sonrakilerde eşine rastlanmayan pişmanlık ve hasretle geri dönerler ve ya Rabbi, keşke sevdiklerin için hazırladığın nimetleri bize göstermeden önce bizi cehenneme koysaydın derler. Allahü Teala onlara sizin için böyle yapmayı diledim. Çünkü siz yalnız iken kibriya ve azamette benimle boy ölçüşmeye kalkar, insanlar arasındaysa sevgi ve tevazu içinde bulunurdunuz. Kalbinizde bulunanın aksini gösterirdiniz. Hediye ve sadakanızı benim için olmayıp insanlar görsün, bilsin diye verirdiniz. İnsanları yüceltir, büyük bilir, bunları benim hakkım bilmezdiniz. Bana böyle davranmazdınız. İnsanlar görsün diye amel edip rızam için yapmazdınız. Bugün sevaplarımdan mahrumsunuz. Size şiddetli azapları tattırırım der buyuruldu. İbn Abbas'ın radıyallahu anhüma bildirdiği hadis-i şerifte Allahü Teala Adn cennetini yarattığında gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin düşünmediği şeyleri onda yarattı. Sonra Adn cennetine söyle diye emretti. Cennet-i Adn 3 defa müminler muhakkak kurtuldu dedi. Sonra Adn cenneti devamla ben cimri ve başkalarına gösteriş olsun diye hareket edenlerin hepsine haramım dedi buyuruldu. Bir kimse Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Kıyamet günü cehennemden kurtuluş nasıl mümkün olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allahü Teala'yı aldatmaya kalkışmayasın buyuruldu. O kimse Allahü Teala'yı aldatmak nasıl olur deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın emriyle amel edip onun zatından başkasını murad etmenle olur. Sen riyadan sakın. Zira riya Allahü Teala'ya gizli şirktir. Mürai kıyamet günü İnsanlar arasında 4 isimle çağrılır. Ey kafir, ey facir, ey gadir, ey hasir. Senin amelin zayi, ecrin batıl oldu. Bugün senin bir nasibin yoktur. Ey hilekar, kim için amel yaptıysan karşılık ve sevabını ondan iste denir buyurdu. Riya, gösteriş ve nifaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Bunlar cehennemliklerin amelleridir. Nitekim Allahü Teala Nisa suresi 145. ayetinde her kim de kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere aykırı harekette bulunur ve müminlerin yolundan

başkasına uyar giderse, onu döndüğü sapıklıkta bırakırız. Ahirette de kendisini cehenneme koyarız ki, o ne kötü bir dönüş yeridir, buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir hadisi şeriflerinde, üzüntü mağarasından Allahü Teala'ya sığınırız, buyurdu. Dinleyenler, ya Resulallah, üzüntü mağarası nedir, diye sordular. Resulullah şöyle buyurdu. İnsanlar görsün ve duysunlar diye Kur'an-ı Kerim okuyanların cehennemde bulunacakları bir vadidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahü Teala buyurur. İbadet eden ve başkasını bana ortak koşan, benim ortağa ihtiyacım yoktur. Hepsi ortak koştuğuna olsun. Başka bir hadis-i şerifte, Allahü Teala içinde bir zerre riya bulunan ameli kabul etmez, buyurdu. Muaz radıyallahu anh ağlıyordu. Ömer radıyallahu anh ona, niçin ağlıyorsun, dedikte şöyle cevap verdi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, az bir riya şirktir diye duydum, dedi. Şeddat bin Evs radıyallahu anh diyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördüm, ağlıyordu. Ya Resulallah, niçin ağlıyorsunuz, dedim. Ümmetimin şirke gideceğinden korkuyorum. Puta, aya, güneşe tapmazlar fakat başkalarının görmesi için ibadet ederler, buyurdu. Yine buyurdular ki, hiçbir gölgenin bulunmadığı gün, arşın gölgesinde bulunanlardan biri, sağ eliyle sadaka verirken, sol elinden saklayan kimsedir. Yine buyurdular, Allahü Teala yeri yaratınca, yer titredi, teskin için dağları yarattı. Melekler, Allahü Teala dağlardan kuvvetli bir şey yaratmadı, dediler. Sonra dağları delmek için demiri yarattı. Sonra demiri eritmek için ateşi yarattı. Sonra ateşi söndürmek için suyu yarattı. Sonra havaya suyu dondurmasını emretti. Bunun üzerine melekler birbirlerine muhalefet edip Allahü Teala'ya, yarattıklarının en kuvvetlisi hangisidir diye soralım, dediler. Allahü Teala sağ eliyle sadaka verdiğini sol eli bilmeyen insandan kuvvetli bir şey yaratmadı mı, buyurdu. Muaz radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allahü Teala gökleri yaratmadan önce 7 melek yarattı. Sonra gökleri yarattı. Her meleği bir göğe verip, gök kapılarının kapıcılığı vazifesini onlara verdi. Yeryüzünde bulunup, insanların amellerini yazan melekler ki, bunlara hafeze melekleri denir. Bunlar, kulun sabahtan akşama kadar yaptığı ameli yükseltirler. Birinci kat göğe çıkarırlar. Kulun amelini över ve o kadar ibadet ediyor ki nuru güneşin ziyası gibidir, derler. Birinci kat gökteki melek, bu amelini götürünüz, yüzüne çarpınız. Çünkü ben gıybet edenleri beklerim. Allahü Teala bana, gıybet edenleri bırakma, yoksa ameli sana geçer, buyurdu. Sonra gıybet etmemiş bir kimsenin amelini çıkarır, ikinci kat göğe kadar çıkar. Oradaki melek, bu ameli götür, sahibinin yüzüne vur. Çünkü bunu dünya için yapmış. Toplantılarda insanlara övünmüştür. Bana onun amelini geri çevirmeyi emrettiler, der.

uçtan, yani kendini beğenmeden kurtulmuş değildir. Onun ameli benden geçemez. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. O amel, damada teslim edilecek gelin gibi süslü olur. Beşinci kat göğe kadar götürürler. Oradaki melek, o ameli sahibinin yüzüne çarpın ve boynunu vurun. Çünkü ben haset, yani kıskançlıkla vazifeliyim. İlm ve amelde kendi derecesine çıkana haset ederdi, der. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Onda namaz, oruç, zekat, hac ve umre bulunur. Altıncı göğe kadar engelsiz çıkar. Oradaki melek, bu ameli götürün, sahibinin yüzüne çarpın. Çünkü bu kimse bela ve sıkıntı sahiplerine acımaz, hatta sevinirdi. Ben ise rahmet meleğiyim. Rahmetsiz ameli geri çevirmeyi bana emrettiler, der. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Onda namazın, orucun tamamı, nafaka, cihat, vera bulunur. Güneş gibi parlar, nuru göklere yayılır. Ona kimse engel olmaz. Yedinci kat göğe gelince, oradaki melek, bu ameli geri götürün, sahibinin yüzüne vurun. Kalbini mühürleyin. Çünkü o, bu amelle Allahü Teala'yı istemedi. Bundan maksadı, alimlerin yanında yer ve tesir kazanmak ve isminin şehirlerde söylenmesiydi. Böyle olan riyakardır. Allahü Teala başkalarına gösteriş olsun diye hareket edenin amelini kabul etmez, der. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Yedi kat gökten de geçer. Amelinde güzel ahlak, zikir ve tesbih olur. Gökteki bütün melekler, bu temiz ameldir ve ihlaslıdır diye şahitlik ederler. Hak Teâlâ, siz onun amelini, ben ise kalbini bilirim. O bu ameli benim için yapmadı. Kalbinde başka niyeti vardı. Ben ki Allah'ım, lanetim ona olsun, buyurur. Meleklerin hepsi lanet okurlar ve senin ve bizim lanetimiz onun üzerine olsun, derler. Yedi kat gökler ve yedi kat gökte olanlar da ona lanet ederler. Ömer radıyallahu anh, başını öne eğmiş, zahitlik iddia eden bir kimse gördü. Ey efendi, ezik boynunu düz tut, huşu kalpte olur, boyunda değil, buyurdu. Ebu Ümame, mescitte secdede ağlayan birisini gördü. Acaba camide yaptığın bu işi evinde de yapıyor musun? Buyurdu. Ali radıyallahu anh, riyakarın iki alameti vardır. 1. Yalnızken tembel olup, insanları görünce gayretli ve istekli olur. 2. Met edince fazla amel yapar, kötüleyince de az amel yapar, buyurdu. Bir kimse, Said bin Müseyyeb'e, karşılığını Allahü Teala'dan almak için ve insanların kendini övmesi için mal veren hakkında ne buyuruyorsunuz, diye sordu. Said bin Müseyyeb, Allahü Teala'nın kendisini düşman tutmasını ister mi, dedi. O kimse, hayır, istemez, dedi. Said bin Müseyyeb, o halde Allahü Teala'dan başkası için yapılmayacak işi niçin yapar, buyurdu. Ömer radıyallahu anh, bir kimseyi kamçı ile dövdü. Sonra kendisine, gel kısas yap, beni döv, buyurdu. O kimse, sana ve Allahü Teala'ya bağışladım, dedi. Ömer radıyallahu anh, böyle şey olmaz,